Ne alırsanız onu geri vermeyebilirsiniz. İnsanlığın tabiatı muhteliftir. Ama ne verirseniz o kişiden olmayacak. Ama toplumun başka bir tarafından size aynen iade edilecektir. Toplamlar hep birbirine eşittir. Hiç değişmez neticeler. İşte hayat böyle bir mizan üzerine, muvazene dengesi üzerine oturtulmuş. Balans. Hayran olunacak olan bir balans görüyorsunuz olaylar dizisinde. Ve Allah'ın hedefi sadece hepinizi mutlu etmek. Bu hakikati bilmenizi istiyor Allah Teala. Vermek almayı sağlar. Almak vermeyi sağlamaz. Başkalarına mutluluk verecek olan davranışlarda bulunduğunuz zaman size dönecek olan şey sizi mutlu edecek davranışlardır. Sevgili kardeşlerim, bir defa muvazenenin birinci dengesinde siz varsınız, o kişi yok. Sizinle beraber Allah var. Daha o kişiyi nasıl mutlu edeceğinizi düşünmeye başladığınız andan itibaren farkına bile varmadan içinizi bir sevinç kaplar. Başka birine bir güzel davranışta bulunacaksınız. Başka birini o davranışınızla mutlu edeceksiniz. Orada mutluluk var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Orada Allah Teala size mutlaka saadeti yaşatır. Planlamaya onu nasıl mutlu edeceğinizi, o hediyeyi ona nasıl vereceğinizi veya başka bir herhangi bir şey, bir sözünüzle onu nasıl mutlu edeceğinizi düşünmeye başladığınız andan itibaren bir mutluluk içinizi kaplayacaktır. Sadece mutluluk. Ona ulaştıracağınız şey bir söz, bir güzel ifade, para, herhangi bir hediye, birinden bir başkasına bir güzel haber taşıma, hepsi bir güzelliktir. Başladığı noktadan itibaren bittiği noktaya kadar Allah sizinle beraberdir. Hep içinizi huzurla doldurur Allah Teala. Ruhunuzla nefsinize sürur verir. Mutlu bir insansınız. O konuyu sonuçlandırana kadar. Etrafınızda her zaman birçok insan var. Birinci de sonuçlandırdınız. Hemen ikinciye dönün. İkinci birisine bir iyilik yapmak için bir gayretin içinde olun. Hayatınızı buna adayın. Dünyanın en mutlu insanı siz olursunuz. Kendinizi düşünmeye vakit bulamazsınız. Başkalarını mutlu edecek olan bir istikametin sahibi olduğunuz için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir ortamda bir de aksini düşünelim. Niyetiniz kötü. Falancaya haddini bildirmek diye bir karar almışsınız. Onu bir yakalayayım. Ona öyle kötü davranacağım ki anasından doğduğuna pişman olacak. Şöyle söyleyerek onu mahcup ederim. Böyle söyleyerek de mahcup ederim. Ona hakaret ederim. Onu huzursuz edecek, mutsuz edecek olan her şeyi söylerim. Hatta bu arada başkalarını da vasıta olarak kullanırım. Onu başkaları vasıtasıyla da ezerim. O haddini bilsin. Ona haddini mutlaka bildireceğim. Bu düşünceleri düşünmeye başladığınız andan itibaren siz mutsuz bir insansınız sevgili kardeşlerim.
Siz Allah'ın ülkesinde bu şartlarda yaşayamazsınız. Sizin için uygun olan yer sıfır noktasının aşağısıdır, şeytanın dünyasıdır. İntikamlar, öfkeler, kinler, kavgalar, başkalarını mutsuz etmenin bütün alternatifleri hepsi şeytanın ülkesinde geçerlidir. Bir tarafı şeytan olan, bir tarafı nefsiniz olan, bir tarafı da işlediğiniz ve işlemekte olduğunuz günahlar olan bir dünyada yaşarsınız. Düşünmeye başladıktan onu gerçekleştirdiğiniz noktaya kadar huzursuzsunuz. Gerçekleştirdiğiniz zamansa daha da huzursuz olursunuz. Bir düşünün bakalım şimdi sevgili kardeşlerim, mukayese edin. Niçin yaptınız onu? O davranış biçiminin pozitif olanının için yaptınız, negatif olanının için yaptınız. Hangi çeşit bir niyet taşıdınız? Birinde niyetiniz halisti. O kişiye mutluluk verecektiniz. Bunun için çalıştınız, çalıştığınız sürece mesutsunuz, mutlusunuz. Mutluluğu size veren Allah. O mutluluğu temin edecek olan şeyi o kişiye götürüp teslim ettiğinizde, ona söylediğinizde, ona o davranışı ilettiğinizde, o kişinin mutlu olmadığını düşünelim. Ama siz o kişinin mutlu olması için çalıştınız ya. Allah için bu yeterlidir. Sizi bu düşünce, sadece bunu düşünerek yaptığınız bütün davranışlar boyunca Allah Teala teşhir eder. Sizinle beraberdir. Size mutlaka mutluluğu yaşatır. Düşünün bir defa, bir hayalle yaşadınız. Yapacağınız herhangi bir olayın başka birisini mutlu edeceğinizi düşündünüz. Bunun için kendinizi seferber ettiniz. Zamanınızı, paranızı, iradenizi, aklınızı, enerjinizi o hedefi sağlamak ve o kişiye teslim etmek üzere harcadınız, harcadınız, harcadınız. Bütün bu zaman boyunca hep Allah'la beraber oldunuz. Çünkü niyetiniz halis. Niyetiniz başka birini mutsuz etmek değil. Niyetiniz başka birini mutlu etmek. Onun için Allah sizinle beraber. Onun için mutlusunuz. Ne zaman ki niyetiniz halis değildir, niyetiniz karadır, başka birisini mutlu etmeye değil, mutsuz etmeye, ona azap vermeye, onu huzursuz etmeye gidiyorsunuz, o zaman siz Allah'ın ülkesinde yaşayamazsınız. Siz o olay boyunca şeytanın ülkesinde bir zavallısınız. Mutsuz bir zavallı. Başkalarına mutluluk veren değil, mutsuzluk veren ama neticede asıl kendisini mutsuz eden bir kişi. O kişiye onu ulaştırdığınız zaman o kişi o andan itibaren bir süre mutsuz olacaktır. Ama siz onu planlamaya başladığınız noktadan itibaren mutsuzsunuz, mutsuzsunuz, mutsuzsunuz. Ona haddini bildirdikten sonra da onun ne kadar üzüldüğünü gördüğünüz zaman hem yaptığınızda duyacağınız pişmanlık sebebiyle mutsuzsunuz, hem de ona verdiğiniz azabın sizin üzerinizdeki reaksiyonu ve nefsinizin, ruhunuzun nefsinize verdiği huzursuzluk sebebiyle huzursuzsunuz. Allah'ın size verdiği azap sebebiyle huzursuzsunuz. Hem başka birisini huzursuz ettiniz, sıkıntıya soktunuz, üzdünüz, hem de kendiniz huzursuz oldunuz, üzüldünüz. Sevgili kardeşlerim, hangisi doğru? Her kim diyorsa ki ben çok huzursuzum, mutsuzum, diyoruz ki öyleyse hiç problemin yok. Hemen çevrende kimler varsa onlara iyilik etmeye başla. Ondan sonra gel konuşalım bakalım, bu söylediğimizi yapıp da o insanlara mutluluk verdikçe bakalım senin mutsuzluğun devam eder mi? Etmediğini göreceksin.
Öyleyse elimizde hangi imkanlar varsa onu kullanalım. Lokantamız var. O zaman her gün bir iki kişinin ücretsiz olarak karnını doyuralım. Onların, o fakir insanların orada gelip de bir şeyler yemeleri bir huzur versin içinize. Hangi istikamette isterseniz bütün kapılar önünüzde açılmış Allah-u Teala tarafından. O Allah ki sizin sadece mutlu olmanızı ister. Saadet içinde bir dünya hayatı yaşamanızı ister. Ve arkasında sadece sizin mutluluğunuz. Öyleyse bu yollarda zikri tercih etmediniz, zikirde bir yere kadar gittiniz, daha fazla yapamıyorsunuz. İkinci yolu da devreye katın. Sadece birini değil, ikisini birden yapmaya çalışın. İkisinin de sizi mutlu ettiğini göreceksiniz. Ama dediniz ki ben daimi zikre ulaşmak istiyorum. O zaman Allah-u Teala'ya çok yalvarın. Daimi zikre ulaştıktan sonra o yardımları başkalarına daha çok yaptığınızı göreceksiniz. Hem daimi zikir sebebiyle daimi bir huzuru yaşayacaksınız. Hem de başkalarına devamlı mutluluk veren bir insan olduğunuz için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki Allah'ı bir tanısanız, onun sizinle beraber olduğunu bir hissetseniz, içinizde bir şeylerin kımıldadığını, ona sevgi duyduğunuzu, aşık olduğunuzu, Allah'a hayran olduğunuzu bir yaşasanız, bakın mutluluktan neler olur size. Mutluluktan uçarsınız, çıldırırsınız. Onun için size sık sık bunu söylüyorum. Her şey öylesine güzel ki, eğer Allah sizinle beraberse, o zaman siz sadece başkaları için yaşayan bir insan olursunuz. Daimi zikrin sahibi kılar Allah-u Teala sizi. Ve bütün güzellikleri size yaşatır. Her gün biraz daha seversiniz onu. Her gün biraz daha sevginiz artar. Ona aşık olursunuz. Onu da aşarsanız o zaman hayran olursunuz. Her söylediğiyle sizi sonsuz mutluluklarda yaşatır. Öylesine sever ki onun sevgisi size yeter. O sevgi sizi sonsuz bir mutluluğun sahibi kılacaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, adına mutluluk diyorsanız, o Allah size mutlulukların hepsini bütün boyutlarıyla verecek olandır. Öyleyse onu yaşayın, mutluluğu yaşayın. Mutluluğun muhtevasında siz varsınız. Unutmayın, mutluluğunuz Allah'ın yardımıyla sizin elinizde. Nasıl davranırsanız öyle davranırlar size de. Öyleyse mutlu olup olmadığınızı başkalarının yüzüne bakıp anlayın. Size nasıl bakıyorlar? Etrafınızdaki bütün insanlar sizin aynanızdır.
içleri titreyerek size sevgiyle bakıyorlarsa, sizi çok seviyorlarsa, bilin ki Allah'ın katında siz de onları çok seviyorsunuz. Eğer onlar sizinle beraber mutluysalar, bilin ki siz de onlarla beraber mutlusunuz. Eğer size karşı asık suratlıysalar, öfkeliyseler, sıkıntılıysalar, bu sizin davranışınızın onlardaki aksidir. Unutmayın. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluğun yolu başkalarına verilen mutluluktan geçer. Allah başkalarına ne kadar mutluluk verirsen o kadar alırsın diyor. İblis, ben niçin onlara mutluluk verecekmişim? Onlar bana mutluluk versinler diyor. Bu onlar bana mutluluk versinler sözü tıpkı aşağıda akmakta olan bir pınar suyunun yukarıda ağzına ulaşmasını bekleyen bir adam hüviyetine sokar sizi. O pınarın yer seviyesinde akan o berrak suyu, o tertemiz soğuk suyu sizin yukarıda olan dudaklarınıza hiçbir zaman ulaşmaz. Siz eğileceksiniz o sudan içmek için. Öyleyse başkalarından mutlu olmanız için iyi muamele bekliyorsanız, siz başkalarına iyi davranmakla mükellefsiniz. Ancak ve sadece öyle yaptığınız takdirde size geri dönende sizi mutlu edecek davranışlar olur. Sevgili kardeşlerim, son bir gününüzü, son iki gününüzü, son üç gününüzü bir düşünün. Sabahtan akşama kadar geçen devrede kime, hangi işlemlerde bulundunuz, neler yaptınız ve kimlerden size hangi davranışlar geldi? Eğer 5-10 günlük bir devrede konuyu bütünleştirirseniz bakacaksınız ki yaptıklarınızın hepsi size dönmüş. Bütün pozitifler başka insanlardan ama pozitif olarak bütün negatifler gene başka insanlardan, yani onu yaptığınız kişiden değil bir başkasından ama size gene geri dönmüş. Allah'ın kanunu bilmediğiniz bir şekilde işler. Sevgili kardeşlerim, kalbinizin bütün temizliğiyle başka insanlara mutluluk saçmak için yaşayın. Sizden bahseden herkes sizi içi titreyerek sevsin. Her sözünden, her davranışından sevgi okunsun. Bunu sadece başkaları için yaşamaya başladığınız zaman sağlayabilirsiniz. Ne zaman ki defterden kendinizi silersiniz, her şeyinizle bütün zamanlarda başkasının olursunuz. Hedefiniz sadece başkaları için yaşamak olur. Hedefiniz sadece başkalarına mutluluk ve huzur vermek olur. O zaman şu dünyadaki en mutlu insan siz olursunuz. Her gün yeni bir mutlulukla iç içe, her gün Allah'la bütün zaman parçalarında iç içe yaşarsınız. O hep sizinledir. Her olayda sizi ne kadar sevdiğini bir defa daha, bir defa daha, bir defa daha tekrar edecektir.
onun sevgisine müstahak olmak, onun sevgisine muhatap olmak, onun sevgisini duymak, ta şuranızda, kalbinizde o sevginin sıcaklığını hissetmek, sevgili kardeşlerim, o Allah sevgisidir. Şu dünyada ve kainatta sizi en çok mutlu edebilecek olan şey Allah'ın sizi sevmesidir. Allah'ı severek ama başkalarını sevmeyerek o sevgiye ulaşamazsınız. Ben Allah'ı o kadar çok sevmek istiyorum ki benim sevgim bölünmesin, sevgim sadece Allah'a gitsin, ben başkalarını sevmeyeyim. Baştan aşağı bir yanlışlık abidesi. Sevgi, siz başkasını seviyorsunuz diye azalmaz, artar. Allah'a karşı duyduğunuz sevgi, başkalarını da seviyorsunuz diye azalmaz. Allah Teala size başkalarına da yer verdiğiniz için sevginizde kocaman bir sevgiyi kalbinize oturtarak daha büyük bir sevgi imanında sizi yaşatmaya devam eder. Siz verin sevginizi, herkese dağıtın. Verdikçe artar. Allah'ın hazinesi, sevgi hazinesi tükenmeyen bir pınardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, bu güzellik muhtevası içerisinde bir sevgi çağlayanından çayınızı yudumlarken eğer mutluysanız o çayı da çok tatlı hissedersiniz. Lezzetli hissedersiniz. Gönlünüze yatan bir içimle onu içersiniz. Her şey böyledir. Sevginizi dağıtmaktan çekinmeyin. Sevginizi belli etmekten çekinmeyin. Başkalarının işine yarayacağınız bütün alanlarda başkalarına yardım etmeyi kendinize amaç edinin. Her biri ayrı bir açıdan mutluluğunuzu sağlar. Allah'ın kanunu odur ki mutluluk vermekten geçer. Zamanınızı başkasına vermekten, paranızı başkasına vermekten, aklınızı başkalarına mutluluk vermek için kullanmaktan, zamanınızı başkasına mutluluk vermek için kullanmaktan sakın vazgeçmeyin. Allah'a yardımcı olun. O zaman zaten vaktin nasıl geçtiğini anlayamazsınız. Birçok kardeşimiz hizmetten neden o kadar büyük haz duyuyor zannediyorsunuz sevgili kardeşlerim? Onlar Allah için yaşıyorlar. Zamanlarını, enerjilerini Allah yolunda harcamanın o müstesna zevkini yaşıyorlar. Başka yerlerde bulamayacakları bir zevk, bir haz donanması. Allah için olmak, Allah'a her şeyini adamak, Allah için yaşamak, Allah'a hizmet için. O mutluluğu yaşayanlar o arabanın atlarıdır. Allah'ın arabasının atları. İşte tavsiyemiz olur ki arabadaki yolcular olmayın. Arabayı çeken atlar olun. O atlar ki onlar sonsuz bir mutluluğun içinde yaşarlar, Allah'a hizmet ettikleri süreç içerisinde. Dikkat edin ki sevgili kardeşlerim, bunu yaparken etrafınızdaki insanların kalbini kırmayasınız. Sakın
Allah'ı vasıta olarak kullanıp başka insanların haklarını haleldar etmeyin. Allah ile eşinizi karşı karşıya getirmeyin. Sizi Allah'a şikayet etmelerine meydan vermeyin. Üzerinizde Allah'ın da hakkı vardır. Eşlerinizin de, çocuklarınızın da Allah hakkı vardır. Hepinizden bahsediyorum. Ailenin bireyleri, eşlerinin, çocuklarının, anne babalarının Allah yolunda hizmet etmesine mani olmamalıdırlar. Allah yolunda hizmet edenler, ben hizmet ederim, eşimin ihtiyaçlarını karşılamam, ona lazım gelen saygıyı ve zamanı ayıramam diyemezler. Böyle dediğiniz zaman bir tarafı kazanırken öbür tarafı kırmış olursunuz. O zaman Allah'ın da hoşuna gitmez. O herkesin mutlu olduğu bir ortamda Allah için olmanızı ister. Sakın Allah ile etrafınızdaki insanları karşı karşıya getirmeyin. Buna sebep olmayın. Nefsiniz, ben Allah için yapıyorum, başka birisi için yapmıyorum. Öyleyse ben eşimi bu konuda dinlemem, çocuklarımı dinlemem, onlara zaman ayırmam, bütün zamanımı işime veririm diyemezsiniz. Zamanınızın büyük kısmını gene işinize verin, Allah için çalışın. Ama unutmayın, Allah'ın üzerinizdeki hakkının yanı başında eşinizin, çocuklarınızın da üzerinizde hakkı var. Onları da haklarını ödemek mecburiyetindesiniz. Tıpkı bir çocuğun, 3 dersen ikmale kalan bir çocuğun, 3 dersini birden çalışmak mecburiyetinde oluşu gibi zaman ayıracak, 3 saat çalışacaksa günde, 1 saat birini, 1 saat birini, 1 saat birini çalışacak. Hepsini birden başaracak. Bir tarafı abat ederken öbür tarafı berbat etmeyin. Allah böyle bir davranış biçiminden hoşlanacak zannediyorsanız kesinlikle bilin ki yanılıyorsunuz. O herkesin mutlu olacağı bir ortamda Allah için çalışmanızı ister. Eğer Allah için çalışanlar eşlerini ihmal ediyorlarsa, evlerini ihmal ediyorlarsa bu yanlıştır. Evleri için çalışanlar Allah'ı ihmal ediyorlarsa bu da yanlıştır. İki ekstrem uçtan da çok misallerimiz var. Ama gayret ederseniz dengeli bir şekilde iki tarafa da hizmet edebileceğinizi göreceksiniz. Hizmet etmekten sakın vazgeçmeyin. Hizmet etmek bir zevktir, mutluluktur. Allah için yaşamak, başkaları için yaşamak, ikisini bir arada mütalaa etmek, tercih hakkını iki ayrı istikamette de kullanmak, taraflardan birini haleldar etmemek. Hepiniz böyle bir davranış biçimini sergilemelisiniz. O zaman şikayetlerin kalktığını göreceksiniz. Böyle bir konuyu bize sormanıza da gerek yok. İşimi mi tercih edeyim, eşimi, çocuklarımı mı tercih edeyim? Böyle bir suali bize sormanız gerekmiyor. Cevabı, her ikisini de yapmalısınız şeklinde. Ekstrem misaller gördük. Eşlerini ve çocuklarını düşünen kardeşlerimiz var. Allah'ın işlerini düşünmezler, olabilir. Bu onların tercihleridir. Ama onların mutsuz olduklarını görüyoruz. Öbür taraftan eşini ve çocuklarını hiçe sayıp, onları yok farz edip, yalnız Allah'ın işine kendini veren kardeşlerimiz de doğruyu yapmıyorlar. Arkalarında kırgın insanlar bırakıyorlar. Arkalarında kendilerine değer vermeyen bir anne, bir baba gören çocuklar bırakıyorlar.

dostluk öyle bir müessese ki anahtarı başkasında değil. Anahtarı sizde sevgili kardeşlerim. Saadet için, mutluluk için Allah bütün boyutlarda size yardım etmeye hazırdır. Siz de Allah için yaşamaya hazır mısınız? Hazırsanız bilin ki bunun yolu başkalarına ulaştıracağınız mutluluktan geçer, Allah için yapacağınız hizmetten geçer, zamanınızı ve her şeyinizi başkaları için harcamaktan geçer. Her şey öylesine güzeldir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Muhteva bütün boyutlarıyla güzeli anlatıyor. Siz ne diyorsunuz? Allah'ın dostları Allah'a hizmet etmekten mutluluk duyanlardır. Ama bu mutluluğu yaşayabilmek için herkese hakkını ödemek mecburiyetindesiniz. Allah ile işinizi, bizimle işinizi karşı karşıya getirmeyin. Haksız bir davranışta bulunmuş olursunuz. Bu herkes için böyledir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mutlu mu olmak istiyorsunuz? Mutluluk sizin de, sizin de, sizin de elinizde. Hepiniz mutlu olabilirsiniz. Söylediğimiz formülü uygulamıyorsunuz. Ondan sonra da ben mutsuzum diye sızlanıyorsunuz. Uygulayın, ondan sonra konuşalım. O zaman konuşacak bir şeyin kalmadığını göreceksiniz. Çünkü mutlu olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, siz Allah'ın reçetesini tatbik mevkine koyduğunuz zaman, uygulama alanına soktuğunuz zaman, mutluluğu yaşamaya başladığınızda etrafınızdaki insanlara sizden sadece onları daha çok mutlu eden davranış biçimleri sergilenir. Bu bir güzelliktir. Bu bir mutluluktur. Bu bir saadettir. Bu bütün güzel şeylerin bileşkesidir. Allah'ın da istediği şey işte budur. Sizin sarsılmayan bir mutluluğun sahibi olmanız, iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı en yakın dostunuz bilin. Allah için yaşamaya başlamalısınız. Bu, başkalarına yaptığınız yardım ölçüsünde kendisini hissettirir. Gerçekten Allah için mi yaşıyorsunuz? Bunu davranışlarınız gerçekleştirecektir. Günün kaç saatini başkalarına veriyorsunuz? Bu mutluluğunuzun ölçüsüdür. Bu saatleri ne kadar arttırabilirseniz o kadar çok mutlu olursunuz. Unutmayın, Allah da sizin mutlu olmanızı istiyor. Siz de mutlu olmak istiyorsunuz. Etrafınızdaki bütün dostlarınız da mutlu olmanızı istiyor. Sadece iblis mutlu olmanızı istemiyor. Bu kadar çok insan ve siz kendinizi mutlu olmanızı isterken neden şeytanı galip getiriyorsunuz? Şeytanın sizi mutsuz etmesine müsaade ediyorsunuz. Matematik olarak bunu düşünün bakalım. Allah mutluluğunuzu istiyor. Etrafınızda kim yaşıyorsa onlar da sizin mutluluğunuzu istiyor. Eğer bu camiadansınız.

Sadece iblis mutsuz olmanızı istiyor. Eğer siz mutsuzsanız, o zaman iblisin istediği gibi davranıyorsunuz demektir. Ve kendinize yazık etmiyor musunuz diye kendinize sorun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluk üzerinize olsun. Saadetle yaşayın. Saadetle hayatınızı devam ettirin. Allah'ın bu dünya adı verilen gezegeninde yaşıyorsunuz. Mutluluğu öğreniyorsunuz. Ama mutsuzsanız öğrendiklerini tatbik edemeyenlerdensiniz. Öyleyse kendinize yazık ediyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte bir saatimiz daha böylece bir mutluluk sohbetiyle noktalandı. Biz bu bir saat boyunca sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşadık. Sevgili kardeşlerim, belli olmuyor mu? Halimizden, yüzümüzden, gözlerimizden, içimizden taşan bu sevgiyi anlıyor musunuz? Hissediyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sizler için varız. Sizler için yaşıyoruz. Allah'a sonsuz hamd ve şükürler ederiz. Bizi böyle kıldı diye, bu hamurla yoğurdu diye, bu maya ile yoğurdu diye ve bu noktalara ulaştırdı diye. Mutluluk üzerinize olsun. Allah'ın selamı o da üzerinize olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha, me'as salavat, Allah'ıma salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz bu, konumuz mutluluk. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki Allah Teala kainatta insanı en üstün varlık olarak yaratmıştır. Kainatın en üstün varlığı, yaratıkların en üstünü. Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman bu üstünlüğün en güzel boyutlarda gerçekleştiğini görüyoruz. Evvela Adem Aleyhisselam'a secde ediliyor. Çünkü zatında Allah'ın ruhunu taşıyor. Öyleyse secde edilen aslında Adem Aleyhisselam değildir. Onun, Allah'ın, Adem Aleyhisselam'ın bünyesindeki ruhudur. Ve Allah Teala Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım ey insanlar diyor. Ve Allah Teala buyuruyor ben yeryüzünde bir halife kılacağım. Bu halife, yeryüzünün halifesi insandır. Öyleyse her halükarda Allah'ın bütün mahlukatı arasında en çok değer verdiği mahluk insandır. Ve insanın Allah-u Teala sadece ve sadece mutlu olmasını ister. İşte Zariyat Suresi 56. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor ki ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Kul olmak ise Allah Teala'nın kul olmasını emrettiği, insanoğlunun kul olması ise 7 tane safhada ayrı ayrı mutluluk kademelerini ifade eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizdeki mutluluk müessesesine baktığımız zaman, daha Allah'a ulaşmayı dilediğimiz andan itibaren Allah-u Teala şeytanla ilişkimizi bıçakla kesilmiş gibi kesiyor. Aslında şeytan bütün insanlara emredebilecek bir hüviyette. Eğer insanlar Allah'a ulaşmayı dilemezlerse, şeytanın onlara münkerle ve fuhuşla emrettiği ifade buyuruluyor. Çünkü onlar şeytanın izinde olanlar. Allah Teala diyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Öyleyse bir insanın şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunmaktan kurtulduğu bir yer var mı? Elbette var. Kişi ne zaman kalbindeki bir dileği, Allah'a ulaşmayı dileme konusundaki talebini Allah'a ulaştırırsa,
Bunu kalbinden böyle bir talebin gelmesi, diliyle de kişinin ikrar etmesi söz konusu. O zaman bu talep Allah'a ulaşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak söz konusu. Ve bunun yaşantımızın birinci bölümünde Allah'tan habersiz bir hayat geçiririz. Sonra aklımız başımıza gelir. İşte bu aklın başa geldiği noktaya dikkat edin. Buradaki başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler şeytanın, ister insan şeytan olsun, ister cin şeytan olsun, tağutun hegemonyasından kurtulurlar. Şeytanın kulu olmaktan kurtulurlar ve Allah'ın kulu olurlar. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala insanlardan bahsediyor. Bunlar sahabe. Vellezîne eştenebut tagûte en yâbuduhâ ve enûbu ilallâhi febeşşir ibâdî diyor Allah Teala. Onlar insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinâb ettiler, kaçındılar. Ne yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilediler diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah'a yönelmişler. Ve onlara müjdeler vardır buyuruyor. Kullarımı müjdele diye bitiriyor. Öyleyse bütün insanlar başlangıçta şeytanın kuludur. Şeytana kul olmaktan kişinin kurtulduğu yer ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilediği noktadır. Sevgili kardeşlerim, böyle bir noktada Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Ya Allah'a ulaşmayı dilersiniz ve şeytanın size mükellefe fuhuşla emretmesine mani olursunuz. Ya da dilemezsiniz, ömrünüz boyunca şeytan size mükellefe fuhuşla emreder. Emrini yaptırır mı? Yaptırması için gayret sarf etmesi gerekmiyor. Çünkü nefsinizin afetleri Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkacak. Yasak ettiği bütün fiilleri işlemek istemeyen, işlemek istemeyecek bir yapıda yaratılmıştır. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar, nefsinizin afetleri baştan aşağı Allah'ın emirlerini yerine getirmek istemeyen, yasak ettiği bütün fiilleri de mutlaka işlemek isteyen bir hüviyetle yaratılmıştır. Öyleyse şeytanın gayret sarf etmesi gerekmiyor. Size o Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemenizi söylediği zaman zaten nefsiniz onu gerçekleştirmek istiyor. Ve eğer kişi Allah'la bir ilişkinin sahibi değilse yasak ettiği fiili işler. Allah'ın emrettiği şeyi de işlemek istemez. Çünkü nefsinin afetleri onu işlemek istemediği için. Allah'ın emrettiği şeyi işlemek istemez. Şimdi
Bu standartta neden insan acaba nefsinin hakimiyetindedir? Çünkü şeytan size sizin iç sesinizi taklit ederek seslenir. Yani içinizden gelen sesi siz kendi sesiniz zannedersiniz. Yani içinizden gelen talep sizin kendi sesinizmiş, kendi düşüncenizin mahsulüymüş gibi değerlendirirsiniz. Oysa ki eğer Allah'ın emirlerine ters düşen bir şey söylüyorsa, yasak ettiği bir fiili işlemenizi söylüyorsa o siz değilsiniz sevgili kardeşlerim. O şeytandır. Mutlaka herkesin etrafında bir şeytan vardır. Ve böyle bir dizaynda ister iblis olsun, ister onun emrindeki milyonlarca şeytan olsun, hepsi aynı hedefe yöneliktir. İnsanları baştan çıkarmakla kendilerini vazifeli sayarlar. Ve şimdi kim kendi sesi zannettiği şeytanın ona verdiği bir emri gerçekleştirirse, ya Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemiştir ya da emrettiği bir şeyi gerçekleştirmemiştir. İkisinin de arkasında Allah'ın o kişiye azap etmesi yatar. Ve de bu azap kişiye huzursuzluk verir. Azabı kişi yaşar. Arkasından da ruhun nefse huzursuzluk vermesi söz konusudur. Her işlediği günahtan sonra kişi bu azabı, Allah'ın kendisine verdiği azabı mutlaka yaşar ve mutlaka ruhu da nefsine huzursuzluk verir. Öyleyse neden Allah Teala şeytanlara münkerle ve fuhuşla emreder diyor? Çünkü şeytan o insanlara şeytan olarak sözlerini ulaştırmaz. Onların iç seslerini taklit ederek sanki kendi düşüncelerinin mahsulü olan bir şeyi onlar düşünmüşler gibi iç sesleriyle onlara hitap ederek onların bunu yapmasını sağlar. Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemesini sağlar veya Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmamasını. Ama her halükarda arkasında iblis vardır. İblisin dostlarından, insan şeytanlardan biri vardır veya şeytanlardan birisi vardır. Her halükarda sevgili kardeşlerim, karar aşamasında mutlaka içinizdeki ses zannettiğiniz bir şeytan veya bizatihi iblis size tesir etmeye çalışmıştır. Öyleyse Allah'ın yasak ettiği bir fiili işliyorsunuz veya emrettiği bir şeyi yapmıyorsunuz. İşte kişinin huzursuzluk duymasının arkasında o yatar. Çünkü Allah Teala mutlaka o kişiye azap verir, onu azaplandırır her yaptığı yanlışın arkasından. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın ki Allah Teala hepinizi mutlu olmanız için yarattı. Allah'a kul olmak, mutluluğa yelken açmak demek. Kulluk nerede başlar? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an, gördüğünüz ki ayet-i kerimede, tağuta kul iken insan şeytanlara veya bizatihi şeytanlara, onların her söylediklerini yerine getirerek, yasak ettiklerini yerine getirmeyerek, ikisi de Allah'ın söylediklerine mutlaka terstir, Allah'ın emirlerine yaptığınız zaman şeytanın dediğini yapmış olursunuz. Arkasından mutlaka azap gelir. Öyleyse Allah'ın
emirleri ve bunun tam zıttı olan şeytanın emirleri. Neden emir hüviyetinde? Çünkü siz onu kendi sesiniz zannediyorsunuz ve gerçekleştiriyorsunuz. Ve iblis böyle aldatmalardan çok hoşlanır. Her bir insanı aldatışında büyük mutluluk duyar. Mutluluk dememek lazım adına, memnuniyet duyar. Çünkü bizim mutluluk ifademizden kastettiğimiz şeye beraber bakalım neden mutluluk dememek lazım. Çünkü mutluluk, bizim anlatmak istediğimiz mutluluk devamlı bir vetiredir, kesintisizdir. Birinci özelliği budur. İkincisi, kişinin hem iç aleminde nefsiyle ruhu arasındaki kavganın bitmesiyle mutlak olarak tahakkuk eder. Tam hüviyette tahakkuk eder. Kişinin dış aleminde başka insanlarla onun kavgasının bitmesi şeklinde tecelli eder. Başkaları ona karşı kavgalı olabilir ama o başkasıyla kavgalı olamaz. Üçüncü açıdan da Allah ile olan ilişkilerinde hem emirler cephesinde hem de yasaklar cephesinde o kişi full çalışmanın içindedir. Hem Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir hem de yasak ettiği fiillerini işlemez. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki Allah ile olan ilişkilerinde insanoğlu şeytan devreye girdiği zaman bir yanlış dizaynın içine adeta otomatik olarak giriyor. Öyleyse bu mutluluk dediğimiz müesseseye baktığımız zaman Allah'ın emirlerine itaatle gerçekleştiğini, yasak ettiği fiilleri işlememekle gerçekleştiğini görüyoruz. Şeytan devreden çıkarsa zaten iç dünyamızdaki yankılanan ses, o bizim kendi irademizin mahsulüdür. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanda da bu hep pozitif olarak tecelli eder. Neden pozitif olarak tecelli eder? Çünkü Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin şeytanla ve tağutla, insan ve cin şeytanlarla ilişkisini bıçakla keser gibi keser. O noktada kişi o ana kadar şeytanın kuluyken bundan kurtulmuştur, Allah'ın kulu olmuştur. Bu ise o kişinin mutlak saadetini ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu mutluluk mekanizmasına dikkatle bakın. Mutsuzluğunuzun başlangıçtaki kaynağı nefsinizle ruhunuz arasındaki savaştır. Bu savaş 14. basamakta mürşidinize ulaşıncaya kadar devam eder. Aslında çok da hüküm ferma değildir. Çünkü Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren size yardıma başlamıştır. Evvela sizi kör, sağır ve dilsiz bir kişiyken gören, işiten ve idrak eden bir hüviyete getirir. Neyi, kimi gören, işiten ve idrak eden? İrşat makamını. İşte şimdi biz size buradan sesleniyoruz. Bizi dinleyen insanlar iki türlü fikrin sahibidirler. Bir grup insan bu bir sahtekardır der. Hamdolsun ki bunların son günlerde artık sesleri büyük ölçüde kesildi. Son konferansımızda bize hiç kimse bu istikamette negatif bir şey söylemedi, hamdolsun. Bu da Allah-u Teala'nın gelişme çağının, hidayetin gelişme çağının bir müjdesi olarak, ilk müjdesi olarak bize ulaştı.
Sevgili kardeşlerim, aklı başında olan bir insan herhangi bir konuda bir açıklama gördüğü zaman buna hemen inanmamalıdır. Bizim de sizlere söylediğimiz şey budur. Allah'ın da emri budur. Körü körüne bir itaat, hayır. Delillere dayalı bir sonuca ulaşma. Onun için bizimle ilişkilerinizde hepiniz ihtarları mutlaka okumalısınız. Her ihtarda bugünkü din alimlerinin sahip olmadığı başka bir cepheden Allah'ın bize olaya nasıl baktırdığını göreceksiniz. Ve de bunlar dinin olmazsa olmaz şartlarıdır ama hepsi unutulmuştur. İşte bunlardan başlangıcındaki ile meşgulüz şu anda. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir insan ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemezse ne olur? Eğer dilemezse o kişi takva sahibi değildir. O kişi şirktedir. Yani müşriktir. O kişi mümin değildir. O kişi yani kafirdir. İşte biz bunu söylediğimiz zaman Kızılca kıyamet koptu. Bundan çok seneler evvel. Çünkü hiç kimse böyle bir ilmin sahibi değil. Allah Teala bize Risalet nurlarını yazdırıyor ve ilmini öğretiyor. Ve sevgili kardeşlerim, o ilmin ışığı altında biz din adamlarına onların o güne kadar hiç duymadığı şeyleri anlatıyoruz. İşte bunlardan bir tanesi Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve Kur'an ayetlerinde ispat ediyoruz ki, mesela Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerinde ispat ediyoruz ki, Allah'a yönelmeyen, yani Türkçe bir ifadeyle Allah'a ulaşmayı, ruhunu ölmeden önce hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyen kişi, Allah'a yönelmeyen kişidir. Yönelmezse Allah'a karşı takva sahibi değildir, bir, ve de şirktedir. Rum 31 ve 32'ye göre. Ve böyle bir şeyi söylediğimiz zaman Kızılca kıyamet koptu. Her taraftan saldırılar, saldırılar. Tutuklandık. 90 gün tutuklu olarak kaldık. Hayatımızın en güzel günlerini geçirdik. Hapishanede yüzlerce insan aramıza katıldı. Gayet rahat bir şekilde anlatılması lazım gene her şeyi. O kardeşlerimize anlattık. Hapishanedeyken de kimse bize engel olmadı. Herkes büyük bir mutluluk içinde suallerini sordu. Biz de ulaştırdık Allah-u Teala'ya. Cevapları aldık. O kardeşlerimize ilettik. Sonuç, bütün problemleri çözüldü. Herkes bunun şuuruna varınca anlaşıldı ki biz Allah ile devamlı temastayız. Herkesin problemine çözümün ne olduğunu Allah-u Teala bize ulaştırıyordu. Sevgili kardeşlerim, şimdi de durum aynı. Unutmayın, Osmanlı yükselme devri boyunca her padişahın mutlaka bir lalası, onun tabiriyle lala yani mürşidi vardı. Hepsi tasavvuftandı. Yani hepsi Kur'an'ın bütününü yaşayanlardı. Şimdi bizim sevgili alimlerimiz tasavvufla şeriatı birbirinden ayrı şeyler zannediyorlar. Ve de diyorlar ki tasavvufta olanlar neyi yaşarlarsa yaşasınlar. Biz İslam'ın 5 şartını yaşarız. İyi de onlara diyoruz ki
Ha benim sevgili kardeşlerim, aziz dostlarım, din alimlerim. Güzel de İslam'ın 5 şartını yaşamak suretiyle hiç kimsenin cennete gitmesi mümkün değildir. Tabi başlangıçta sözlerimizi lazım gelen boyutta anlayamadı insanlar. Herkes karşımızda oldu. Bir ceviz kabuğu rezaletini hatırlıyorsunuz sevgili kardeşlerim. Ne ispat ettiler hepinize? 1997 yılındaydı zannediyorum veya 96. Tarihleri çok iyi hatırlayamıyorum. 97 olması lazım. Ama size neyi ispat ettiler onlar? 4 tane profesörle bizim sevgili Cevizoğlu Ceviz. Yani Hulki Cevizoğlu demek istedim. Evet, neyi ifade eder bu? Şunu ifade etti. Bir, bizim şeytandan vahiy aldığımızı, yani şeytan tarafından öğretilmiş olduğumuzu, söylediklerimizin hepsinin şeytani olduğunu sizlere kabul ettirdiler. İki, bizim deli olduğumuzu sizlere kabul ettirdiler. Kalp gözümüzün açık olması sebebiyle Allah'ın bize gösterdiği 7 tane gök katı, o katlardaki Allah'ın gösterdikleri, onların hiç görmedikleri şeylerdi. Ve de halüsinasyonla, yani cinlerin ilişki kurduğu insanlara gösterdikleri şeylerle Allah'ın bize gösterdiği gök katları arasındaki farkı onların bilmesi elbette mümkün değildi. Ve de gök katlarından bahsettiğimiz zaman melekleri görmekten bahsettiğimiz zaman hele bir defa bizimle beraber olan bir bebek melek. Allah Teala onu gösterince Risalet Nurları'na da girdi bu konu. Bu sefer de meleklerle yatıyor, meleklerle hemhal oluyor gibi laflar ettiler. Sevgili kardeşlerim, bir bebek melek, her şey ne kadar ters anlaşılıyor, ne kadar ters yorumlanıyor, her şey niyete bağlı. Peki sonra ne oldu? O ceviz kabuğu rezaletinde bizim bir deli olduğumuz, şeytandan vahiy aldığımız, yani şeytan tarafından öğretildiğimiz söylendi. Ve ondan sonra da sözlerimize değer verilmemesi lazım geldiği ifade edildi. Ve insanlar bizden yüz çevirdiler. Yeter mi? Yetmez. Sözlerimizin manasını incelemek gereğini duymadı insanlar. Ve o ceviz kabuğu rezaletinde sizlere sevgili kardeşlerim tam 3 defa Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dileyin. Yoksa gideceğiniz yer cehennemdir mesajını verebilmek için biz oraya gelmiştik ve Allah-u Teala'nın orada bize bunu kesinlikle mümkün kıldığını
gördünüz ama hiç hatırlamıyorsunuz bile. Alın o kaseti, yeniden inceleyin. Üç noktada bunun size bütün imkansızlıklara rağmen üç defa haykırıldığını hatırlayacaksınız, göreceksiniz orada o kasette. Sevgili kardeşlerim, ve onlar bize dört tane profesör, biri rahmetli oldu, Allah rahmet eylesin. Ve bizim Cevizoğlu kardeşimiz beraberce bir komplo kurmuşlar. Bize mekir hazırlamışlar, hile. Ve de çok büyük bir kısmınızı kandırdıkları da bir gerçek. Ama o sahneleri görenler için başka türlü düşünmek de mümkün olmazdı. Bu sebeple sakın sizi yargıladığımızı, neden böyle yaptınız dediğimizi düşünmeyin sevgili kardeşlerim. Herkes öyle düşünecekti. Ve Kur'an'a da böyle yazıldı 14 asır evvel bu olay. İşte Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki onlar bize karşı hile yaparlar diyor. Ama Allah'ın hilesinin onların hilelerinden daha büyük bir hile olduğunu fark edemezler diyor. Ancak ne zaman ortaya çıkar? Olay bütün boyutlarıyla açıklanınca. Bir saatlik bir konuşma ama arkasından 14 saat süren bizim açıklamamız ve bütün kamuoyunun ceviz kabuğundan sekiz sene sonra Allah'ın hilesiyle karşılaşmaları, gerçeği görmeleri. Ne diyor Allah Teala Duha Suresi'nin 10, 11, 12, 13, 14. ayetlerinde? Diyor ki, Habibim diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, gelecekteki o günlere bak ki diyor, o günlerde dünyayı bir duman kaplamış olacaktır. Bu duman bir azaptır diyor. Yani aslında duman dediği şeyin duman olmadığı, bir azap olduğu ifade ediliyor. Öyle bir azap ki bütün insanları saracaktır diyor. Ve insanlar diyecektir ki, Ya Rabbi bu azabı bizden kaldır. Çünkü biz müminleriz. Nerede onlarda ibret almak diyor Allah Teala? Onlara ap açık bir Resul geldi de ona öğretilmiş dediler. Yani şeytan tarafından öğretilmiş, şeytandan vahiy alıyor dediler. Ona deli dediler. Ve sözlerinden ibret almadılar. Nerede onlarda ibret almak diyor Allah Teala? Ve ondan yüz çevirdiler diyor. Sevgili kardeşlerim, 7 sene evvelini hatırlayın. Hepsi olmadı mı? Hepsi gerçekleşti. Bu Ali İmran suresinin 181. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onunla beraber olan diğer 4 peygambere, 5'i ulul azm peygamberleri oluşturur. Sırasıyla tarih sırasıyla Hazreti Nuh 1, Hazreti İbrahim 2, Hazreti Musa 3, Hazreti İsa 4, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 5. Bu peygamberlerin 5'i ulul azm peygamberler olarak geçer. Azim sahibi olan peygamberler. Ve bu 5 peygambere Allah-u Teala onlardan misak alarak diyor, dedi ki Ali İmran 81, ey nebiler sizlere kitap verdik ve hikmet verdik. Sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e yardım edeceğinize ve iman edeceğinize dair bana söz vermenizi ve sözünüzü
ikrar etmenizi, misak vermenizi ve misakinizi ikrar etmenizi istiyorum. Misak verdiniz mi ve ikrar ettiniz mi? Ulazım peygamberler dediler ki ikrar ettik. İşte insanlar diyorlar ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra başka Resul gelmez. Zaten peygamber kavramıyla yani nebi kavramıyla Resul kavramı tamamen birbirine karıştırılmış insanlar tarafından ve de Kur'an'ın tam aksine akaid büyük hatalarla dolmuş. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, uzun lafın kısası, Allah Teala onların hilelerini yüzlerine bulaştırdı ve onlara tükürdüklerini yalattı. Ve onlar o davranış biçimleriyle Duha suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayetlerinde geçen Resul'ün biz olduğunu kendileri ispat ettiler. Kur'an'ı değiştirmeleri mümkün olmadığı için Duha suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayetleri aynen duruyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve Allah'ın onlar bize Allah'a karşı mekir yaptıklarını zannederler. Ama Allah'ın mekri onların mekrinden üstündür sözünün nasıl bir ibret vesilesi olduğunu Allah Teala ortaya koydu. İşte sevgili kardeşlerim, biz sizlere sadece Allah'tan aldığımızı ifade ederiz. Gerisi de bizim hayatımızla dahil bizi hiç alakadar etmez. Bir defa daha söyleyelim sevgili kardeşlerim, hayatımızın bizim gözümüze şu kadarcık değeri yoktur. Allah için yaşarız, Allah için de bir gün ölürüz. Hepsi bu kadar. Ama yaşarken hepinizin imreneceği bir mutluluğu yaşadığımızı ifade etmek isteriz. Neden mutluyuz? Çünkü Allah Teala bizi mutlu kılıyor. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyoruz. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemiyoruz. Allah kimi mutlu kılmayı dilerse onun mutlu olması için bize her şeyi yaptırır. Biz Allah'ın emrinde sadece bir piyonuz. O bize şekil veren, o bizi kullanandır. Kendi aklımızla hiçbir yere gitmemeyi, hiçbir şey yapmamayı Allah-u Teala bize öğretti. Sevgili kardeşlerim, hidayetin gelişme çağında evvela şunun bildirilmesi temel şart ki biz Allah'ın tasarrufundayız. Ne yaparsak o yaptırır, ne söylersek o söyletir. Öyleyse bu bunca insana kim bilir kaç bin kişi oldu, onların talepleri üzerine Allah-u Teala'dan sorduk, cevaplar getirdik. Allah-u Teala'nın bize vahyettiği cevapları ulaştırdık onlara. Acaba neden hepsi doğru çıktı? Bunu hiç düşündünüz mü? Nasıl olur böyle bir şey? Nasıl oluyor da söylediklerimiz birer birer gerçekleşiyor? Biz mi söylemişiz? Hayır, bir kardeşimize diyoruz ki sen ileride Amerika'ya gideceksin, doktorluğunu orada yapacaksın. Asker olmayacaksın, sivil olacaksın. Buna benzer yüzlerce olay geçti başımızdan sevgili kardeşlerim. Biz onun tasarrufu altındayız. Kendimize ait yapabileceğimiz bir şey yoktur. O ne söylerse biz onu bizim ağzımızla söyler, biz onu söyleriz. Ne söyletirse, bize ne söyletirse onu söyleyebiliriz sadece. Bize ne yaptırırsa onu yapabiliriz. Bize sual sorulunca kardeşlerimiz bilirler ki o sual bize
Allah'tan sormak için sorulmuştur. Sorarız, cevabı alırız, kendiliğimizden hiçbir şey katmadan onu sualin sahibine iletiriz. Böyle olduğu için şu dünyadaki en mutlu insanız. Neden? Çünkü bizim sorumluluk alanımıza Allah Teala hiçbir şeyi bırakmıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Osmanlı'nın yükselme devresine bakın demekle neyi kastetmiştik? Her padişahın bulunduğu, yaşadığı devrede yükselme devresi boyunca mutlaka bir lalaları vardı. Yani mürşitleri. Ve o padişahların hepsi mürşitlerinin Allah'tan aldığı emirleri yerine getirmekle Osmanlı'yı ufukların efendisi yaptılar. Bugün de dünya üzerinde bu mevkide olan biz varız. Allah'tan alıp emri herkese iletebilecek olan efsafta biz varız. Risalet nurları da Allah'ın bu vahiy ile gerçekleşmiş olan bir bütündür. Olaylar geliştikçe bugüne kadar gördünüz ki çıkardığımız ihtarlarla bütün din adamlarına dinlerini öğretti Allah-u Teala. Kim derse ki ben zaten dinimi biliyorum, senden mi öğreneceğim? Biz ona deriz ki hayır, benden öğrenmeyeceksiniz. Ben yokum. Biz varız. Allah-u Teala bize, size söylememiz için vahyeder. Biz de size söyleriz Allah'ın söylettiklerini. Bu kadar. Onun için biz yokuz. Ve gelecek günlerde dünyada çok değişiklikler olacak. Bu olacak değişikliklere dikkatle bakın. İşte o değişiklikleri yapabilecek vasatta o vasıfların sahibi olan kişi biz olarak yaratıldık, biz olarak seçildik. Onun için buradayız. Ve vazifemiz hayatımızdan kat kat üstündür. Biz bir hiçiz. Ama Allah kainatı yaratandır. Öyleyse bizi düşündüğünüz zaman bizim şu zavallı naçiz vücudumuzu düşünmeyin. Biz ondan aldıklarımızı size söylemekle vazifeli olanız. Tıpkı Osmanlı'nın yükselme devresi boyunca bütün padişahlarla beraber olan onların mürşitleri gibi. Hepsi Allah'tan aldılar ve Allah'ın emirlerini gerçekleştirdiler ve Osmanlı bu sebeple yüceldi. Sonra mı? Sonra İttihat Terakki'den başlayan bir düşme devresi, daha evvelden başlayan Yeniçerilerin tasavvuftan ayrılmaları, baş kaldırmaları, kazan kaldırmaları, bir Allah'tan uzaklaşma devresi geçirdi Osmanlı. Bu evvela duraklamayı, sonra düşmeyi gerektirdi. Saraya Allah'ın mürşitlerinin yerine cinci hocalar girdiler, ilmin hücumcular girdiler ve her şey baştan kara oldu. Buna rağmen padişahların arasında tasavvufu yaşayan birçok padişah var olmuştur. Onların devresinde geçici gelişmeler görülmüştür. Sonra tekrar karanlık günlere geri dönülmüştür. Cumhuriyetin başından bu tarafa insanların dinden uzaklaştırılması için büyük gayretler sarf edildi. Materyalizm o günlerin değerli bir dokümanıydı. Hatta sosyalizm, komünizm de bunlardan bir tanesi, yani maddecilik ve din adamları binlerce kişi yok edildi.
buna rağmen Cumhuriyet'in birinci meclisi %80'den fazla evliyayı muhteviydi. Ama tek dereceli seçimde, ikinci mecliste onlardan hiç kimse kalmadı. Ve sevgili kardeşlerim, bugünlere geldik. Aradan geçen zaman parçasında bu kadar sene sonra dinlerini yaşamakta olan insanlar bugün iktidar oldular. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Onlar bunu oylarla hak ettiler. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dizaynına dikkatle bakarsanız eğer, dünyada çok sayıda öksüz ülke göreceksiniz. Osmanlı'yı yok eden İttihat Terakki, geriye sadece bir ölü bıraktı. Muhtevaya baktığımız zaman Osmanlı'yı yok etme savaşında biz Osmanlı'nın düşmanlarını görmek isterdik. Osmanlı'nın onca yıldır galip geldiği insanlar onu yapamadılar. Osmanlı'yı yok eden kendi çocukları oldu. Acaba Osmanlı'yı layıkıyla tanıyıp da ona hayran olmayan kişi var mıdır şu dünya üzerinde? Ufukların efendisi sözü bir Osmanlı'ya ait değildir. Bir yabancı yazarın sözüdür. Sevgili kardeşlerim, ceddinizle iftihar edin. Onlar mutluluğu yaşadılar. Allah için yaşadılar. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiler. Yani Allah'a ulaşmayı dilediler. Mutlaka mürşitlerine tabi oldular. Ruhlarını mutlaka Allah'a ulaştırdılar. Fizik vücutlarını teslim ettiler. Nefslerini teslim ettiler. Bir kısmı iradelerini de teslim etmeyi başardı. Onlar mürşit olanlar. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı İmparatorluğu tarihi boyunca dünyada en az suç işlenen ülke olma vasfını korudu. Bugün bizim ülkemiz dünyada en fazla suç işleyen ülkelerden biridir. Her an yüzlerce hırsızlık, ülkenin her tarafında, her şehrinde yüzlerce hırsızlık. Sokaklardan geçerken silah zoruyla herkesin içinde insanları soymak. Bunlar artık bizim ülkemizde olağan şeyler haline geldi. Arkasında ne var dersiniz? Arkasında oradan Allah'tan uzaklaşmamız var. İşte biz size Allah'a geri dönün diyoruz. Bunun için buradayız. Geri dönün ki bugünkü konumuz olan mutluluğu yaşayabilirsiniz. Hiç kimse Allahsız bir mutluluğu yaşayamaz, yaşamamıştır, yaşaması mümkün değildir. Mutluluk müessesesi Allah ile mutlaka bütünleşen bir mefhumdur. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz mutluluğu hiçbir zaman yaşayamazsınız. Çünkü nefsinizin bütün afetleri sizi şeytanla devamlı bir alışverişin içinde bırakır ve ondan gelen emirleri kendi düşüncenizin mahsulüymüş gibi düşündüğünüz cihetle hep işlersiniz. Allah'ın yasak ettiği fiilleri gerçekleştirirsiniz. Emirlerini de yerine getirmezsiniz. Ve de dünyada para kazanarak, Allah'ın yasak ettiği fiilleri
fiilleri işleyerek mutlu olacağınızı zannedersiniz ama hava alırsınız. Hiç kimse Allah'ın emrine girmeden mutlu olamaz. Öyleyse nedir bu mutluluk? Mutluluk bir insanın iç dünyasında kavganın bitmesi, suç ve sükunun hasıl olmasıdır. Mutluluk bir insanın dış dünyasında kavganın bitmesi, suç ve sükunun hakim olmasıdır. Mutluluk Allah ile olan ilişkilerde Allah'ın bütün emirlerinin yapılması, yasak ettiği fiillerin işlenmemesidir. Bu muhtevada devamlılık asıldır.

hem de hikmet sahipleridirler. Kur'an ayetlerine baktıkları zaman onun 28 basamaktan nereye oturduğunu bir defa da görürler. Hem de hüküm sahipleridir. Kararlarını mutlaka Allah-u Teala'dan sorarak verdikleri için hakim olduklarında ve hakem olduklarında mutlaka adaletle hüküm verirler. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu anlattığım çerçeve içerisinde hamdolsun ki Allah-u Teala bu safhaların hepsini bize yaşattı. Öyleyse sizler için de aynı şey söz konusu olmalı. Daimi zikre ulaşmalısınız. Dikkat edin, burada da bir hakikati mutlaka bildirmek mecburiyetindeyiz. Bizim daimi zikrimiz de kesbi olmadı, vehbi oldu. Biz kendi gayretimizle daimi zikre ulaşmadık. Allah-u Teala bizi daimi zikre ulaştırdı. Daimi zikrin neticesi olan kalp gözünü, kalp kulağını Allah-u Teala bize biz kazandığımız için kesbi olarak vermedi, vehbi olarak verdi. Her söylediğimiz söz onunkidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepinizin şu bizim yaşamakta olduğumuz o büyük mutluluğu yaşamanızı ne kadar çok istiyoruz biliyor musunuz? Ancak bizi yakından tanıyanlar bilir mutluluğun ne olduğunu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne zaman iç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavgayı daimi zikre ulaşarak bitirirseniz, o zaman iç aleminizde kesintisiz bir mutluluğu yaşayacaksınız. Böyle olduğunuz için, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bittiği için, başka insanlarla en iyi ilişkilerin içine gireceksiniz. Ve onlar size kızsa da, siz onlara aslında kalbinizden kızamayacaksınız. Kızmanız mümkün olmayacak. Ve bu sebeple dış aleminizde de başka insanlarla mutluluğu yaşayacaksınız. Meyve veren ağaçlar taşlanır. En çok onlar taşlanır. Bu sebeple sizi de çok taşlayacaklar. Ama işte o taşlanan, kırlarda açan, dağların bir boyutunda açan yabani armut ağaçları, ahlat ağaçları, biz onlardan biriyiz. İnsanlar istese de istemese de meyvelerimizi veririz. Ve en çok taşlanan kişi biz oluruz. Şu bizim din adamları, sevgili kardeşlerim, ihtarlarımızı bir okusalar, bir Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırsalar, o zaman ilimlerinin kendilerini neden kurtaramadığını, kurtarmasının mümkün olmadığını anlayacaklar. Acaba o zaman bize karşı bu yanlış davranışlarını devam ettirebilirler mi? Hamdolsun ki aralarında okuyanlar giderek çoğalıyor. Okudukları zaman gözleri büyüyen, hayretle açılan, bütün söyledikleri doğruymuş diyen birçok din adamı oldu. Sevgili kardeşlerim, elbette doğru olacak. Onları biz yazmıyoruz ki. Biz sadece bir vasıtayız. Anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Biz sadece bir vasıtayız. Alın ihtarları, eline boyuna okuyun. Bilmediğiniz bir ilmin size sunulduğunu göreceksiniz. Onları okuduğunuz zaman göreceksiniz ki biz sizi 14 asır evvel

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabenin birlikte yaşadıkları 7 safa 4 teslimden oluşan Kur'an'daki İslam'a çağırıyoruz. Bunları ancak Kur'an ayetleriyle karşılaştırarak okuyup anlayabilirsiniz. O zaman bizim gibi siz de Allah'a hayran olacaksınız. O zaman bizim sadece onun tarafından söylenenleri yerine getiren, kendine ait hiçbir katkısı olmayan birisi olduğumuzu göreceksiniz. Ve bununla iftihar ettiğimizi göreceksiniz ve o zaman bizi haklı bulacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerle beraber olmanın çok uzun saatleri ihtiva etmesini diliyoruz. Ama saatler çabucak bitiyor. İşte bir mutluluk saatini daha tamamlamayı nasip kıldı Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bu gönül sohbetini Yüce Rabbimiz bize yaptırdı. Birçok açıklamalarda bulunmak mümkün oldu sizlere. Sevgili kardeşlerim, inceleyin, tahkik edin, hakikatlere ulaşın. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz mu? Konumuz mutluluk. Biliyor musunuz? Allah Teala hepinizi sadece bir tek hedefe yönelik olarak yarattı. Mutlu olmanız. Allah'ın hepinizden istediği, sizlerden hepimizden istediği bir tek şey var. Mutluluk. Bu Allah'ın temel hedefidir. Allah'ın dinden muradı insanları hem dünya mutluluğuna ulaştırmak hem de cennet mutluluğuna ulaştırmaktır. Başka hiçbir gayesi yok. Sizin mutluluğunuzdan başka sizden hiçbir şey istemez Allah-u Teala sevgili kardeşlerim. Ya öyle mi? Peki ama sen bunu nereden biliyorsun? Diyenleriniz vardır herhalde şimdi. Bizi ilk defa dinleyenler vay be diyecekler. Allah-u Teala bizi mutluluktan başka bir şey için yaratmamış. Öyleyse Allah Teala hepimizin mutlu olmasını istiyor. Elbette. Allah Teala'nın hepinizden istediği şey o kadar. Sizi mutlu kılmak. Mutluluğunuz Allah'ın sizi yaratmasının temel hedefidir. Allah Teala ne istiyor sizden? Hadi gelin beraberce şu Fatiha suresine bir göz atalım. Hani şu beş vakit namaz kılanların sünnetleriyle, farzlarıyla birlikte kılanların günde 40 defa okudukları, her gün 40 defa okurlar Fatiha suresi. Ama hani bir söz vardır, benim oğlan bina okur, döner döner gene okur gibi. Bizimkiler Fatiha'yı okuyorlar da arkasında ne yazdığından haberdar değiller. Gelin bakalım ne diyor Allah Teala Fatiha suresinde. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi rabbil âlemin. Hamd alemlerin Rabbinedir. Alemlerin Rabbine hamd ederiz. Peki Allah Teala alemlerin Rabbidir de bu alemin Rabbi değil midir? Bu alemin de Rabbidir. Ama bu alem için verdiklerine şükrederiz. Zahiri hayatımızda şu dünyada altı alemden bir tanesi zahiri alemdir. Bu dünya da zahiri alemin bir parçasıdır. Yani fizik vücudumuzun alemi. Bu alemde Allah-u Teala'nın bize verdiği ister fizik olsun, ister fizik ötesi olsun, burada bu alemde, bu alem için, bu alem standartlarında fizik vücudumuza verdiği fizik nimetler için Allah'a şükrederiz, fiziğin ötesi için hamd ederiz. Öyleyse zikir yapıyoruz. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye. Bu zikir karşılığında eğer bize düşeni yapmışsak, Allah'a ulaşmayı dilemişsek, Allah bize furkanlar verdiyse, mürşidimize ulaştıysak, irşat makamına ulaştıktan sonra zikir yapıyorsak, o zaman Allah Teala zikirde bizim kullandığımız Allah, Allah, Allah, Allah ifadesiyle birlikte bize her Allah dediğimizde devamlı rahmetle farz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur gönderir. İşte bu gönderdiği nurlara hamd ederiz. Onlar alemlerden geliyor, Allah'ın katından geliyor. Onlar bu alemin malı değiller. Fiziğin ötesi devreye giriyor. Allah'ın katından gelen rahmetle faz, rahmetle salavat.
Ama bu dünyada Allah Teala bize para vermiş, şükrederiz. Mal vermiş, şükrederiz. Rızık vermiş, yiyeceğimizi, içeceğimizi, alacağımız havayı temin etmiş, şükrederiz. İşte hamd alemlerin Rabbinedir diyor Allah Teala. Er-Rahmani Rahim. Rahman ve Rahim olan. Yani hem Rahman esmasının sahibi hem de Rahim esmasının sahibi. Bunu esirgeyen ve bağışlayan diye Türkçeleştirmişler. Yaparlar. Herkes gönlü istediği gibi bir anlam vermiş. Aslında merhamet kelimesi de, rahmet kelimesi de, rahim kelimesi de, rahman kelimesi de hep aynı kökten geliyor, rahim. Yani sevgili kardeşlerim, eğer lügat manasına bakarsanız, kök manasına bakarsanız farklı dizaynlar ortaya çıkabilir. Yani aynı kelimedir dersiniz. Birisi rahmet kelimesi, birisi rahman, birisi rahim kelimesi, birisi rahman. Rahman esmasıyla Allah Teala şu fizik dünyadaki her şeyinizi temin eder. Yaşamak için ihtiyaç duyduğunuz hava, su, yiyeceğinizi temin eden, yerin altındaki, üstündeki, havadaki ve sudaki yiyecekler hepsi. Bu Rahman esmasının ortaya koyduklarıdır. Yaşamınızın devamı için bütün standartları Allah hazırlar. Rahman esmasıyla. Ya Rahim esmasıyla ne yapar? Rahim esmasıyla size fiziğin ötesinden yardımlarını gönderir. İşte zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları onun Rahim esmasının eseridir. İrşat makamına ulaşıp da tabi olduğunuz zaman kalbinizin mührünü açmak, onun içine iman kelimesini yazmak, başınızın üzerine devrin imamının ruhunu göndermek,

günahlarınızı sevaba çevirmek. Bunların hepsi Allah'ın Rahim esmasının neticeleridir. Sizin gözlerinizdeki icab-ı mestureyi almak, görme hastanızın üzerindeki gışaveti almak, kulaklarınızdaki vakrayı almak, işitme hastanızdaki mührü açmak, kalbinizdeki mührü açmak, kalbinizdeki ikineti almak, yerine ifat koymak, hepsi Allah'ın Rahim esmasının neticeleridir. Öyleyse Er-Rahman Rahim diyor Allah Teala. Rahman ve Rahim olan. Maliki yevmid din. Din gününün sahibi. Din günü Allah'ın yoluna girmek için adım attığınız, ilk adımı attığınız günün adıdır. Ama aynı zamanda Allah Teala kıyamet günü içinde din günü ifadesini kullanıyor. Mürşide tabi olduğunuz zaman içinde din günü kullanılıyor. Din gününü eğer tabiyet günü olarak alırsak, bunun bir başlangıç noktası olması lazım. Din günü başlangıçtan sonuca kadar bütün muhtevayı ihata eder. Allah'a ulaşmayı dilemekten iradenizin teslimine kadar geçen bütün safhanın başlangıcı din günüdür. Din günü aslında Allah'a ulaşmayı dilediğiniz gündür. Ve zaten Allah Teala hemen arkasından din gününün muhtevasını veriyor. İyyâke na'budu. Yalnız sana kul oluruz. Ve iyyâke nesta'in. Ve yalnız senden istiâne isteriz. Şimdi din günü müessesesi, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, din günü. Öyleyse din gününün sahibi olan Allah'ın din gününden bahsetmesinin hemen arkasından İyyâke na'budu diyoruz. Unutmayın, Fatiha suresi bizim Allah'a müracaatımızdır. Bütün Kur'an Allah'ın bize emirlerini ve Allah'ın bize seslenişini ifade eder. Ama Fatiha suresi bizim Allah'a tazarruğumuzdur. Bizim Allah'a niyazımızdır. Bizim Allah'a müracaatımızdır. Hem başvuru hem münacaat Allah'tan mutluluk dilemek, kurtuluş dilemek, necat dilemek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hadi hep beraber bir defa daha diyelim ki her şey öylesine güzel ki. Hadi bir defa daha ben size söyleyeyim. Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Bize de öyle geliyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gerçekten her şey öylesine güzel ki. Ah, insanlara bunu bir anlatabilsek, bir Allah'a yakın olmayı başarabilseler, sadece mutlu insanlardan örülen bir dünyada yaşayabilsek. Bundan 14 asır evvel sahabe bunu gerçekleştirdiler. Öyleyse ne olmuş? Din gününün sahibi Allah Teala ve diyoruz ki yalnız sana kul oluruz. Yani bu kulluk ne mene bir şey ki? Ne mene bir şey olduğuna gelin beraber bakalım. Zariyat 56'da Allah Teala ne diyor? Ve ma halaktel insi vel cinni illa leyabudun diyor. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, sadece
bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Başka bir şey için değil, sadece bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Öyleyse yaratılışımızın gayesi Allah'a kul olmak. Bunun arkasında ne var? İşte konumuza girdik. Bunun arkasında mutluluk var sevgili kardeşlerim. Şu mutsuz alemden, huzursuz dünyanın bütün huzursuzluklarından kurtulmak, mutlu bir insan olmak istemez misiniz? Olayların sizi tesiri altına alamadığı bir mutluluk halesi içinde şu dünya hayatınızı geçirmek, sonra da mutlaka Allah'ın cennetine gitmek istemez misiniz sevgili kardeşlerim? Henüz kardeşimiz olmayan sizlere sesleniyorum. İstemez misiniz? Farkında değil misiniz ne kadar mutsuz olduğunuzun? Şu insanların bir kısmını neden bu beyaz zehirlere, bir takım ilaçlara saplantısı olduğunu hala anlamıyor musunuz? Bir şeyler arıyorlar, fakat aradıkları şeyi bulabilecekleri yeri seçemiyorlar. Orası o uyuşturucular değildir. Orası talep ettikleri yer, burasıdır. Size mutluluğu şeytan o uyuşturucularla falan veremez. Sonunuz felakettir. Ama Allah zaten sizi sonsuz bir mutluluğa ulaştırmak için yaratmış. Allah'ın gayesi size hem dünya saadetini teslim etmek, şu dünyada sizi mutlu bir insan kılmak yeter mi yetmez, hem de daha sonra dünya saadetini de size teslim etmek. Üstelik de birincisinin yani cennetin üçüncü katını garanti ediyor, dünya mutluluğunun da yarısını garanti ediyor, %51'ini garanti ediyor ve sizden sadece bir tek şey istiyor. Allah'a ruhunuzu ölmeden evvel bu hayattayken yani ulaştırmanızı istiyor sadece sizden. Gene yetmez. Bunun için de bir dileğiniz kafi. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilemek. Bu kadar. Sevgili kardeşlerim, şuradan kalbinizden bir talep gidecek Allah Teala'ya. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ya dilersiniz ya da dilemezsiniz. Tabii keyfiniz bilir. Hani bir laf var ya, neşeniz bilir, neşeniz bilir. Dilerseniz istersiniz. Ama eğer dilemezseniz ne olacağını biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Hangi seviyede bir din alemi olursanız olun, hangi seviyede bir insan olursanız olun, Allah'a ulaşmayı dilemezseniz hiçbir zaman Allah'ın kulu olamazsınız. Gideceğiniz yer kesinlikle cehennemdir. Şu dünyada da mutluluk adı verilen şeyi, dünya mutluluğunu asla yaşayamazsınız. Ya işte böyle. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nedir bu 28 yıldır nefes tükettiğimiz, size anlatıp anlatıp doyamadığımız, hala sizlerin büyük kısmınızın anlayamadığı şu bağnaz ölçülerde sıkışıp kalan din adamlarının da anlayamadığı mutluluktan bahsediyorum size. Kur'an'ın öngördüğü mutluluktan bahsediyorum. Allah'ın ayetlerinden bahsediyorum. Öyleyse ne diyoruz Fatiha suresinde? Yalnız sana kul oluruz. Allah Allah, bu kulluk acaba nasıl bir şey ki? Allah'a nasıl kul olunur? Ne yapmamız lazım? Son derece basit bir şey. Sadece bir dilek sizi Allah'ın kulu yapar. Dileğin yerine getirilmesi değil,
dilemeniz yapar. Dilediğiniz anda tağutun, yani şeytan, insan ve cin şeytanların, şeytan şeytanların kulu olmaktan kurtulursunuz. Allah'ın kulu olursunuz. Vesselam. Ya sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bu kadar kolay bir şeyden bahsediyorum size. Bir dilek, sonuç. İki sonuç. Bu dileğin karşılığında bir dünya saadeti yarım. Garantide dünya saadetinin yarısı. İki, cennet saadeti üçüncü kat. Üçüncü kata kadar garanti. Peki, hadi gelin sizinle beraber bakalım. Bu kulluk nerede başlar? İşte Zümer suresi 17. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor: "Vellezîne eştenebu tâgûte en yâbuduhâ ve enâbu ilallâhi lehumül büşrâ febeşşir ibâdî." Ne demiş? Ne demiş Allah Teala? Demiş ki onlar tağuta, yani insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinab ettiler. Kaçındılar. Kendilerini kurtardılar. Ne yapmışlar da kurtarmışlar? Allah'a yönelmişler. Allah'a ulaşmayı dilemişler ve tağuta kul olmaktan kurtulmuşlar. Sonra ne diyor Allah Teala? Onlara, bu kurtulanlara müjdeler vardır. Onları, kullarımı müjdele diyor. Onları demiyor. Kullarımı diyor. Yani kişi Allah'a yönelmiş. Allah'a ulaşmayı dilemiş ve tağutun kuluyken Allah'ın kulu oluvermiş. Masal gibi bir şey. Tağutun kulu olmak, insan ve cin şeytanların kulu olmak veya Allah'ın kulu olmak. Peki, eğer o tağutun kulu olsaydı, şeytanın kulu olsaydı kişi, ne olacaktı? Hadi gelin bakalım, Nur suresinin 21. ayet-i kerimesi bu konuda ne söylüyor? Diyor ki Allah Teala, sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, onlar şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Şeytan onlara münker ve fuhuşla emreder. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz, diyor Allah Teala. Öyleyse olay ne? Tağut tarafından, şeytan tarafından, ister insan şeytanlar olsun, ister cin şeytanlar, hepsinde de tağut. Ama hepsi de şeytan hüviyetinde. Şeytanın kulu oluyor insan. Şeytan tarafından emredilen birisi. Doğuşundan itibaren kişi Allah'ın kulu değildir. Doğuşundan itibaren şeytanın kuludur. Öyleyse Allah Teala ne diyordu? Biz ne diyorduk Allah Teala'ya? İyyake na'budu. Yalnız sana kul oluruz. Öyleyse hadi gelin Allah'a kul olalım. Ne yapmamız lazımmış? Allah'a ulaşmayı dilememiz lazımmış. Allah'a yönelmek. Bu kelime münip kelimesi, İnabe kelimesi, enivü kelimesiyle ifade ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Sevgili kardeşlerim, Allah'a münib olmak, Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek, bir de amenü olmak kelimesiyle ifade ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Bu amin olmak kelimesi imanı ifade ediyor. İnancı ifade ediyor.
Allah'laşmayı dilemeyen bir kişiye de Allah Teala aminü kelimesini kullanmış. Orada inanan manasına geliyor aynı kelime. Ama nerede bu kelime, aminü kelimesi Allah'a ulaşma dileğini muhtevasına alırsa, aldığı yerde kişi Allah'a yönelmiştir, Allah'a ulaşmayı dilemiştir ve takva sahibi olmuştur. Yeter mi? Yetmez. Bu noktadan itibaren daha 6 tane aminü kelimesi geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Burada Allah'a ulaşmayı dilediniz. Birinci defa Allah'ın yolundaki amin olmaktan bahsediyoruz. Ondan evvel inanmak kimseyi bir kurtuluşa ulaştırmıyor. İnanç tek başına bir kurtuluş sebebi olarak geçmiyor Kur'an-ı Kerim'de. Kim inanır da Allah'a inanır da Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmaya da inanır da, bunun üzerine farz olduğuna inanır da, Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman gerçek anlamda amin olur. Yani bu amin olmak, o kişiyi kurtaran bir amin oluştur. Amin olan kişi, takva sahibi olur. Yani böyle bir seviyede amin olan kişi, takva sahibi olur. Bu amin olmanın birinci seviyesidir. Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci seviyesi irşat makamına ulaşıp tabiiyet. Üçüncü seviyesi ruhu Allah'a ulaştırmak, teslim etmek. Dördüncü seviyesi fizik vücudu teslim etmek. Beşinci seviyesi nefsi Allah'a teslim etmek. Altıncı seviyesi irşada ulaşmak. Yedinci seviyesi iradesini de Allah'a teslim etmek. Yedi seviye amenü olmak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve hepsi bir üst cenneti ifade eder. Amin oluş birinci kat cennet. Mürşid ulaşıp tabiyet ikinci kat cennet. Ruhun Allah'a ulaşması üçüncü kat cennet. Ve sonrası dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kat cennetler. Bundan 14 asır evvel onlar asr-ı saadeti yaşadı sahabe. Nasıl yaşamışlar? Yedi safanın yedisini de yaşamışlar. Kur'an-ı Kerim açık ve net olarak bütün sahabenin Allah'a ulaşmayı dilediğini, bütün sahabenin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduğunu, hepsinin ruhlarını Allah'a teslim ettiklerini, hepsinin fizik bedenlerini Allah'a teslim ettiklerini, hepsinin nefslerini Allah'a teslim ettiklerini, irşada ulaştıklarını ve iradelerini de Allah'a teslim ettiklerini net bir standartta Kur'an-ı Kerim ispat ediyor. Onlar mutluluğun en üst boyutunu yaşamışlar sevgili kardeşlerim. Öyleyse sizden ne haber? Mutluluk diyorsanız, o zaman bunun Kur'an'da olduğuna dikkat edin. Mutluluğu yaşayanlar, Kur'an'ı yaşayanlardır. Onlar tasavvuf ehlidir. Tasavvuf ehli, bu yedi safayı yaşayanlara denir. Bu yedi safa, mutluluğun bütün boyutlarını içerir. Yedi safhada dört teslim. Yedi iklim, dört bucak gibi. Yedi safhada dört tane teslim. Ruhunuz ve içiniz, nefsiniz ve iradeniz. İşte bu kadar. Ama bana deyin ki ben mutlu olmak istiyorum. Bana deyin ki ben şu anda dünyadaki en mutsuz insanım. Bu kadar büyük dertlerin içinde ben nasıl kendimi kurtarabilirim? O kadar çok günah işledim ki belki de şu dünyadaki en günahkar insan benim. Bu günahların azabı üzerimde huzursuzluktan çatlayacak gibiyim. Hiç benim gibi adama Allah Teala acır da kurtuluşa ulaştırır mı? Garanti altındasın sevgili kardeşim. Kim olursan ol. Şu dünyadaki büyük günahlardan, günah-ı kebair denen günahlardan hangisini işlemiş olursan işle. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilediğin takdirde günahının boyutu ne olursa olsun o günahlarının hepsini mutlaka sıfırlayacağını söylüyor. Bütün günahlarını affedeceğini söylüyor. Yani şimdi diyecek ki bu kardeşimiz bize yahu ben bu kadar ümitsizlik içindeyken
şu dünyadaki en bedbaht insan benken, bu kadar huzursuzken, cehenneme gideceğim garantiyken, sen bana öyle bir şey söylüyorsun ki ben buna inanamıyorum. Kardeşimiz haklı mı? Haklı. Ama biz de haklı mıyız? Biz de haklıyız çünkü Kur'an bizim söylediğimizi söylüyor. Ne diyor Kur'an-ı Kerim? Ne diyor? Diyor ki Allah Teala, bir kenara yazın. Enfal suresi 29. ayet-i kerime. Ne diyormuş Kur'an-ı Kerim? Diyor ki siz diyor Allah'a ulaşmayı dileyip takva sahibi olun. Sonrası diyor bana ait. O zaman diyor ben diyor size Furkanlar vereceğim diyor. Ve diyor sizin günahlarınızı örteceğim. Amin olun. Takva sahibi olun ki diyor ey amin olanlar. Takva sahibi olun ki diyor. Sizin bütün günahlarınızı örteyim ve size Furkanlar vererek örteyim. Furkanlar vereyim. Yeter mi yetmez? Sonra da günahlarınızı mağfiret edeyim. Yani sevabı çevireyim. İyi mi? Günahlarınızın örtülmesi Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman garanti. Sevabı çevrilmesi garanti değil. Yolunuza devam ettiğiniz takdirde gene garanti, onun ötesi de garanti o zaman. Yani bir insan Allah'a ulaşmayı dilemekle kalırsa, Allah'a ulaşmayı dileyen o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer ama gireceği yer birinci kat cennettir. Allah'a ulaşmayı diledi kişi 10 dakika sonra öldü. Allah-u Teala o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an onu işitmiştir, bilmiştir ve görmüştür. Diyor ki Allahu basirun bil ibad. Allah kullarını görücüdür. Sonra ne diyor Allah Teala? Allahu semiun alim. Allah işitir ve bilir. Hep kalbinize bakar. Acaba bu yarattığım kişinin kalbinde bir gün bana ulaşma dileği vücuda gelir de ben onu kul olmak şerefine erdirir miyim diye Allah-u Teala hep bakıyor herkese ve o dilek yeşerdiği anda kişi Allah'ın kuludur. Kulu olduğu anda da Allah-u Teala onu işitmiştir, bilmiştir ve görmüştür. Kanunlar otomatik işler. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği anda Allah'ın kuludur. İşte söyledik Zümer Suresi 17. ayet-i kerime. Ne yapmış sahabe? Allah'a yönelmişler, Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ne olmuşlar? Tağutun kuluymuşlar diledikleri zaman. Ama dilemişler, Allah'a yönelmişler. Allah'ın kulu olmuşlar. Hem cennet müjdesini almışlar, hem dünya müjdesini almışlar. Nereye kadar bu? Ruhu Allah'a ulaştırana kadar, üçüncü kat cennete kadar geçiyor. Dünya saadetinin ise yarısını garanti ediyor. Allah-u Teala diyor ki, ey benim kullarım, sakın benim rahmetimden ümidinizi kesmeyin. Ey şu dünyada haddi aşan kullarım diyor. Yani büyük günahlar işlemiş olan kullarım. Sakın Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. La taknetu rahmetullahi. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Ama başka bir ayet-i kerimede de Allah Teala diyor ki sakın şeytan sizi affımıza güvendirmesin.
ise ne demek istiyor? Eğer bir insan bu anlattığım sırlarını Kur'an-ı Kerim'in bilmiyorsa, neden sırları dedim? Sevgili kardeşlerim, şaka etmiyoruz. Bugün gidin din adına ahkam kesen bütün o zavallılara, şu televizyonu parsellemiş olan din ulemasına, şu profesörlere sorun. Ya bu adam böyle böyle bir şeyler söylüyor. Siz bize böyle şeyleri hiç söylemiyorsunuz. Gerçek mi? Adamların Allah'ın söylediklerinden haberi yok. Hem bunların bir kısmı Kur'an-ı Kerim tefsiri yapmış olmasına rağmen haberi yok. Çünkü o tefsirleri yaparken hep daha evvelki tefsirlere bakıyor adamlar. Asırlarca önce insanlar tefsirler yazmışlar. Aman onların söylediklerine karşı çıkmayalım. Ne yazmış? Ne yazmış? Şöyle yazmış. Birbirlerini konuşuyorlar. Onlar da onun bir benzerini yapıyorlar. Aynı kelimeleri değişik bir şekilde dizayn edip asırlardan beri söylenen yanlışların dokunulmazlığı varmış gibi hep aynı şeyler yazılıp çiziliyor. Aslında şu televizyonları parselleyen zavallıların ne kadar zavallı olduklarını bir bilseniz sevgili kardeşlerim. Cehenneme gideceklerini bir bilseniz. Ölçü çok kolay. Onlara telefon edip sorun. Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Dilememişlerse kurtuluşları olmadığı gibi Allah'ın ayetlerinde de gafiller. Öyleler mi? Hadi gelin beraber bakalım Kur'an-ı Kerim'e. Müracaat mahallimiz orası. Allah'ın kelamı bizi alakadar eder. İnsanların yazdığı kitaplara gelince hayır, onları Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine uymadıkları sürece kimse bize kabul ettiremez. Falanca büyük alim şöyle yazmış. Tamam. Doğru olup olmadığını Furkan'a vuracağız. Furkan, Kur'an'dır. Doğruyu yanlıştan ayıran, içinde bütün ilimlerin var olduğu Kur'an'dır. Biz diyor bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık bu Kur'an'da. Her şeyi o Kur'an'ın içine yerleştirdik diyor Allah Teala. Öyleyse Furkan Kur'an'dır. İnsanlar ne zaman ona aykırı bir şey söylerlerse siz onlara diyeceksiniz ki senin bu söylediğin Kur'an'ın muhtevasına uymuyor. Senin söylediğin doğru değil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve hadisleri. Kendisi diyor ki hadisinde benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisimin Kur'an'a aykırı olması mümkün değildir diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse benim sevgili kardeşlerim, gözümün nurları, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğinizle kurtarmaya hazır. Dilemediniz. O zaman kurtuluşunuzun mevcut olmadığını söylemek mecburiyetindeyiz. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. O din alimiyim diye geçinenler neden kurtulamayacaklar? İşte bu ayet gereğince, şu iki ayet gereğince kurtulamayacaklar. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavramdan haberleri yok ki ona Allah'a ulaşmayı dilesinler. Ne diyor Allah Teala? İnnellezîne la yercûne likâena vatme'ennü bihâ ellezîne hüm ayatina gafilûn. Baştan başlayalım. Bir atlama oldu. İnnellezîne la yercûne likâena ve râdû bil hayâtet dünyâ vatma ennü bihâ ellezîne hüm an âyâtina gâfilûn ulâike mevâhümün nâru bimâ kânû yeksibûn. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Hadi bakalım şimdi gelin ne diyor Allah Teala? Diyor ki onlar ki
muhakkak surette kesin olarak bize mülaki olmayı, Allah'a mülaki olmayı, ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Dünya hayatından razıdırlar. Ve dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Ne bu insanların kabahati? Cehenneme gönderiyor Allah-u Teala doğrudan doğruya. Bir tek kabahat. Başka hiçbir konudan bahsetmiyor. Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'alaştırmayı dilememek. O kadar. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا Muhakkak ki mutlak surette diyor Allah Teala, onlar bize ulaşmayı dilemezler. Bize mülaki olmayı, ulaşmayı, ruhlarını ölmeden ulaştırmayı dilemezler. Ölümden sonra zaten Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kaç yerde ifade etmiş ki ölümden sonra herkesin ruhu zaten Allah'a geri dönecektir. Dönülecek başka yer söz konusu değildir. Ölümle beraber insanın ruhu eğer vücudundaysa Allah'a geri döner. Eğer değilse ölüm sırasında gene kişinin başının üzerine Allah'ın katından geri döner. Kişinin üzerinde yerini alır. Ölümden sonra o kişinin ruhunu ölüm melekleri ikinci defa Allah-u Teala'ya ulaştırırlar. Birinci defa ulaşmıştır ve oradan geri dönmüştür kişi ölürken. Ne yani o zaman bir takım insanların ruhu iki defa mı Allah'a ulaşır? Elbette iki defa ulaşır. O zaman diyeceksiniz ki ispat et. Hay hay. İşte Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesi. İlla alel haşiin. Ama huşu sahipleri için değil. Huşu sahipleri hariç. Ellezine yezunnune ennehum mülaki rabbihum ve ennehum ileyhi raciun. Onlar kesin şekilde, muhakkak surette inanırlar ki Allah'a mülaki olacaklardır. Yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Buna yakin hasıl ederek kesin şekilde, muhakkak surette inanırlar. Ve gene muhakkak surette inanırlar ki Allah'a rücu edeceklerdir. Ruhları ölümden sonra da Allah'a tekrar geri döndürülecektir. Hem ölümden evvel kişinin talebi üzerine hem de ölümden sonra emri hakla. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah sizi de bekliyor. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dileyeceğinizi bekliyor Allah Teala. Ancak Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah'a ulaşabilirsiniz. Ölmeden evvel ruhunuzu Allah'a ulaştırabilirsiniz. Her şey sizin dilemenize bağlı sevgili kardeşlerim. Can dostlarım, gönül dostlarım, dileyin. Allah'a ulaşmayı dileyin.
Bu kurtuluştur. Size Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an cennetin kapısı artık açıktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse engellerin hepsi ondan alınır. Furkanlar verir Allah Teala. O kişinin bütün engelleri alınırken görme, işitme ve idrak etme engelleri alınırken 7 tane faktör her birinde o kişiye öyle dereceler verir ki Allah Teala o kişinin bütün günahları örtülür. Günahları örtülünce o kişi sevapları günahlarından fazla olan birisi hüviyetine girer otomatik olarak. Bu ise cennete gitmenin kesin anahtarıdır. İşte Mü'minin suresi 102 ve 103. ayetler. Allah Teala diyor ki kimin sevap tartıları ağır gelirse onların gideceği yer cennettir. Onlar takva sahipleridir. Takva sahiplerinin gideceği yer cennettir diyor Allah Teala. Müminin 103 ama kimin de günah tartıları fazla olursa o zaman onların gideceği yer cehennemdir. Ebediyen kalmak üzere onlar hüsranlı olanlardır diyor. Sadece iki tane sonuç. Ya Allah'ın cenneti ya da cehennemi. Ya günahlarınız fazla mutlaka cehenneme gider kişi ya da sevaplarınız fazla mutlaka cennete gider. İşte böyle sevgili kardeşlerim, can dostlarım ve gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Mutluluğunuz hiç kimsenin elinde değildir. Sizin elinizdedir. Allah da sizinle beraber sizi mutlu etmek için hazır bekler. Her an talebinizi bekler. Ah şu kulum da bana ulaşmayı dilese de ben onu gerçek anlamda kul yapsam kendime. Unutmayın, başlangıçta Allah'ın kulu değilsiniz, tağutun kulusunuz. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz o zaman Allah'ın kulu olabilirsiniz. Allah'ın kulu olmak kurtuluştur. Kurtuluşun başlangıç noktası takva sahibi olmaktır. Ne zaman kişi takva sahibi olur? Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde. Allah Teala diyor ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri dalalette bırakır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse

onları, diyor Allah Teala, onları kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri dalalette bırakır. Amin olanları ise, diyor, Allah'a ulaşmayı dileyenleri ise kendisine ulaştırır, diyor. Öyleyse bu insanlar kim? Takva sahipleri. Takva sahiplerini Allah Teala kendisine ulaştırıyor. Bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Bir başka ifadeyle hidayette olanlar. Sevgili kardeşlerim, öyleyse ümitsizler düşmenin alemi var mı yani? Allah Teala açık ve kesin bir biçimde diyor ki, bana ulaşmayı dileyin, diyor. Dilediğiniz an cehennemden kurtuldunuz. Ama kişi diledi ve cenneti değil, sadece dünya saadetini de istiyor bu kişi. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı istiyor. Ulaştırmayı istediği andan itibaren Allah Teala onu cennetlik etti. Ama kişi Furkanlar alındıktan sonra Allah'ın ibadetlerini sevmeye başladığını anlayacak, hissedecek. Ve Allah'ın ibadetlerini yerine getirdikçe mutluluğu artacak. Allah'ın ibadetlerini yerine getirdikçe her şey daha güzel olacak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ibadetlerini severse, Allah o kişide öyle hazırlıklar vücuda getiriyor ki kalbine ulaşıyor Allah Teala, kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor, göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine nur yolu açıyor. O kişi zikir yapınca rahmet ve fazl gönderiyor ona. Kişi neticede irşat makamına ulaşmayı istiyor ve Allah Teala onun için onu huşu sahibi kılıyor. Huşu sahibi kılan kişiye de mutlaka, huşu sahibi kılan kişiye de mutlaka mürşidini gösteriyor. Kişi 14. basamakta mürşidine ulaşır. Ulaşırsa ne olur? Artık ikinci kat cennetin sahibidir. Dünya saadeti Allah'a ulaşmayı gerçekleştirene kadar bu kişi de devam eder. Allah'a ulaşmayı dilediğinden itibaren kişi kendini mutlu hissetmeye başlar. Bu mutluluk bir süre devam eden bir mutluluktur. O kişinin ruhu Allah'a ulaşana kadar giderek artan bir mutluluk olacaktır. Ama tabiyetten sonra. Tabiyete kadar da kişi mutludur. Allah'a ulaşmayı dilediği için mutludur. Allah Teala onun iradesini, cüz'i iradesini, ilahi iradesinin kontrolü altına almıştır. Tağutu da o kişiden kesin olarak ayırmıştır. Tağut o kişiye hiçbir şekilde tecavüz edemez. Onu kötü şartların içine koyamaz. Ona zarar veremez.

Kişinin kalbine iman yazılıyor. Başının üzerine devrin imamının ruhu girip yerleşiyor. Kişiye Allah-u Teala o güne kadar bir on verirken, o günden sonra bire yüz vermeye başlıyor. Ve ruhu Allah'a doğru yola çıkınca her katta yüzer yüzer arttırıyor Allah-u Teala o bire yüzü. Bire 200, bire 300, bire 400 ve nihayet bire 700 oluyor. Kişi Allah'ın zatına ulaşana kadar iradesi Allah'ın iradesinin kontrolünde ve şeytanın ve bütün zülmani varlıkların o kişiye tesiri hiçbir şekilde mümkün değil. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi burada bir mutluluğa ulaştırması söz konusu. Kişinin nefsinin kalbinde ruhu Allah'a doğru ulaştıkça devamlı %7 fazıl birikimi oluyor. Fazıllar kişinin kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesinin etrafında toplanıyor. Bu nurlar her katta %7 olacağı için %49 olur kişi ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman fazlaların miktarı. %2'de rahmet nuru baştan kalbe girmiştir. Nefsin kalbindeki nurlar %50'yi aşar. Ruh Allah'a ulaşır. Bu noktada kişi nefsinin kalbindeki afetler %50'den fazla yok olduğu için dünya mutluluğu günün yarısını aşmıştır. Kişi her gün o günün yarısından fazla mutluluğu yaşar. Mutsuzluk devresi her gün yarım günden aşağıdadır, azdır. Ne olmuştur bu kişi? Allah'ın garantisi altında ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Allah'ın zatında ruhu yok olmuştur. Ve dünya saadetinin yarısını yaşamaya başlamıştır. Cennet saadeti Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibi oldu. Mürşidine ulaştığı an ikinci kat cennetin sahibi oldu. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı an üçüncü kat cennetin sahibi oldu. Dünya saadeti ise günün yarısından ötede. Bu Allah'ın garantisidir. Kim olursa olsun, dünya üzerinde hangi günahları işlemiş olursa olsun, Allah-u Teala onları mutlaka günahların hepsini affederek kendisine ulaştıracaktır. Bu ise üçüncü kat cennet ve dünya saadetinin yarısından fazlasıdır. Allah'ın garantisi altındasınız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse ne diye üzülüyorsunuz? Hadi meydan sizin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Üzüntülerinizi sona erdirin. Huzursuzluğunuzu yok edin. Allah'ın teknesine binin. Allah Teala sizi kendine ulaştırsın. Zaten ruhunuz her halükarda Allah'a dönecektir. Marifet, dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmak. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bizden bu kadar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Her şeyi Allah yapar. O kişiyi bütün görevlerini sevdirerek onları büyük bir zevkle yapmasını sağlayacak noktaya getirir ve mutlaka kendi zatına ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, buraya kadar. Bundan sonrası sizin gayretinize kalır. O gayrette de biz size mutlaka yardımcı oluruz. En büyük yardımcımız Allah'tır. O sizin de yardımcınızdır. Allah-u Teala'nın hepinizi hem dünya saadetine hem cennet saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Sonsuz mutluluklar sizin olsun. El-Fatiha me'as-salavat.

El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir mutluluk sohbetinde gene birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, bilin bakalım Allah insanı neden yarattı? En çok sevdiği mahluk insansa Allah-u Teala'nın kainatta yarattığı bütün mahlukatın arasında en çok sevdiği mahluk insansa ya Allah-u Teala ben bütün insanları sadece bana kul olsunlar diye yarattım diyorsa kul olmaksa mutluluğu ifade ediyorsa o zaman Allah insanı neden yaratmış olabilir? İnsanın mutluluğu için. Gerçekten bakıyoruz Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ve ma halaktel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Yaratış sebebi sadece bu. Allah'a kul olmamız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kul olmak ne demek? Nerede başlar? Mutlulukla alakası ne? Kul olmanın başladığı yer Allah'a ulaşmayı dilediğimiz nokta. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Allah Teala diyor ki vellezine iştenebu't tagute en yabuduha ve enabu ilallahi lehumul büşra fe beşir ibadi. Onlar sahabeden bahsediyor. Onlar taguta yani şeytana insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştirav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ne yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Onlar Allah'a ulaşmayı dilediler diyor. Onlara müjdeler vardır diyor. Ondan sonra ne diyor? Ondan sonra diyor ki kullarımı müjdele diyor. Ne olmuş sahabe? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah'a kul olmuşlar. Öyleyse ne olur Allah'a kul olurlarsa? Mutlu olurlar sevgili kardeşlerim. Mutlu olurlar. Evet, mutlu olurlar. Mutsuzlukla mutluluğun kapısını ayıran yer, cehennemle cennetin kapısını ayıran yer, Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Dilediğiniz zaman cennetin anahtarını aldınız, cehennemin kapısını ise kilitlediniz. Dilediğiniz an dünya mutluluğuna kesin şekilde adım attınız, siz artık mutlu bir insansınız. En az 5-6 aylık bir süre ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar dünya mutluluğunuz devam edecektir. Ruhunuzsa Allah'a ulaşacaktır. Bunun manası ruhunuzun Allah'a ulaştığı zaman siz üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Ondan evvel mürşidinize ulaştığınız zaman ikinci kat cennetin sahibi olursunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an birinci kat cennetin sahibi olursunuz. Bir tek dilekle. O dileğin sahibi olan kişi mutlaka cennet saadetinin sahibi olur. Sadece bir tek dilek. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz. Hepsi bu kadar. Gerisi mi? Gerisi sizin işiniz değil. Gerisini o yapacak. Allah yapacak. İşte sevgili kardeşlerim, neden dünyadaki mutsuzluk, huzursuzluk sona eriyor da
mutluluk başlıyor. Allah'a kul oluyor diye. Allah Teala ne diyor? Sahabe için onlar tağuta kul olmaktan kurtuldular. Allah'a kul oldular. Onlara müjdeler vardır diyor. Kullarımı müjdele diyor. Hem dünya saadeti onlar için hem cennet saadeti onlar için. Allah Teala böyle bir saadetin neleri ihtiva edeceğini Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerinde bir defa daha vurguluyor. Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsunun. Ellezine aminu ve kanu yettekun. Lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya, kimdir Allah'ın evliyası? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği anda Allah'ın evliyası, Allah'ın dostu olmuştur. Allah'ın kulu olmuştur aynı zamanda. Ondan evvel Allah'ın kulu değildir. Allah'ın kulu olduğu nokta burasıdır sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah'ın kulu olmak. Sevgili kardeşlerim, bir insan herkes zanneder ki doğduğu anda Allah'ın kuludur. Hayır, değildir. Hiç kimse doğduğu zaman Allah'ın kulu değildir. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe herkes şeytanın kuludur. Belki birçok kişiye çok ağır gelecek bu sözümüz. Ama sevgili kardeşlerim, biz bize ait olan bir şeyi söylemiyoruz ki, Allah'ın söylediğini söylüyoruz. Allah Teala açık bir şekilde sahabenin Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman tağutun kulu olmaktan, şeytanın kulu olmaktan kurtulduğunu söylüyor. Ondan evvel tağutun kulu olduğunu kesinleştiriyor ayet-i kerime. Öyleyse bu bapta bizi Allah-u Teala'nın dizaynında mutluluk açısından alakadar eden konu budur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi şu dünya adı verilen gezegende mutluluğu hiçbir şekilde yaşayamaz sevgili kardeşlerim. Yaşayabilmesi kesin şekilde buna bağlıdır. Allah'a ulaşmayı dilemeye. Allah'a ulaşmayı dilemedi, o zaman mutlu olamaz. Şimdi şu Yunus 62, 63, 64'te ne diyor Allah Teala? O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Bir defa korkudan azade oluyor insanlar, mahzun da olmaktan kurtuluyorlar. Ne yapmışlar? Onlar amin olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır diyor. Öyleyse bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeden de amin olurlar. İnanan herkes amin olur, iman sahibidir. İnanandır. Ama amin olanlar iki gruba ayrılıyor. Bir, sadece Allah'a inananlar. İki, Allah'a inanıp da Allah'a ulaşmayı dileyenler. İşte her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a amini olan bu kişi ikinci defa amini olmuştur. Allah Teala Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde diyor ki, ey amin olanlar, inananlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Yani bu inananlar inanıyorlar ama takva sahibi olmamışlar. Allah'a ulaşmayı dilememişler. Allah'a karşı takva sahibi olun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı bu furkanlarla örtsün.
Sonra da size mağfiret etsin. Yani örttüğü günahlarınızı bir de sevaba çevirsin diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluk denilen müessesenin dizaynındaki ilk adım Allah'a ulaşmayı dilemektir. İnananlar, dilemeyerek Allah'a inananlar var. Onların da Kur'an-ı Kerim'de geçen adı aminu. Allah'a ulaşmayı dileyerek amin olanlar var. İman sahibi olanlar var. Onların da adları aminu. Ama bu iki inanan gruptan sadece bir tanesi cehenneme gidecek. İkincisi cennete gidecek. Öyleyse Allah-u Teala'nın neyi işaret etmek istediğine bakın. Mümin olmak aslında Allah'a inanmak demektir. Gerçekten iman, inanç demektir. Mümin de inancın sahibi demektir. Ve bu inanç Allah'a karşı duyulan inanç. Ama bir insan Allah'a inanır da Allah'a ulaşmayı dilemezse, dilemeden ölürse, o kişinin Allah'ın cennetine girmesi, dünya mutluluğunu yaşaması hiçbir şekilde mümkün değildir. Hem cennet mutluluğu açısından mümkün değildir cennete girmesi, hem de dünya mutluluğu açısından mümkün değildir dünyada mutlu olması. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yapılması lazım gelen iş Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bir dilek. Bu dileği kim gerçekleştirirse bu dileğin sahibi Allah'ın sevgilisi olur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği an Allah Teala o kişinin dünya mutluluğu için ilk adımı attığı gibi cennet mutluluğunun da birinci katını ona derhal tahsis etmiştir. Sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu dileğin sahibi bu dileği gerçekse, kalpten bir dilekse, yani o kişinin kalbinden gelen bir dilekse, kalbinde olan bir dileği Allah'a söylüyorsa, o kişi mutlaka cehennemden o an kurtulmuştur. Ne yani, adam işlesin işlesin işlesin günahları, ondan sonra da bir Allah'a ulaşmayı dilesin, hop cennetlik olsun. Olur mu böyle, olur mu diyecek birçok insan vardır sizin aranızda. Özellikle bizi ilk defa dinleyenler arasında. Ama olur böyle olur sevgili kardeşlerim. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de aynen böyle söylüyor. Hani insanlar var, günah işlemişler. Allah Teala'ya günlerce yalvarırlar. Ya Rabbi, benim bu büyük günahımı affet, beni bağışla, beni affet. Ben seni çok seviyorum falan falan. Allah Teala'nın bu konuda affedip etmeyeceği belli değil. Bir taraftan Allah Teala diyor ki en büyük günahları işlemiş olanlar bile affımdan ümitlerini kesmesinler. Birinci ayet-i kerime. İkinci ayet-i kerime de Allah Teala diyor ki sakın şeytan sizleri benim affıma güvendirmesin. Öyleyse ikisi de mümkün. Allah Teala affeder ya da affetmez. Bir kişi günahları işleyip işleyip işleyip Allah Teala'dan af diler diler diler. Ya Allah Teala affeder onu ya da affetmez. Ama Allah'ın mutlaka affetmesini, hatta daha sonra günahlarını sevaba çevirmesini mümkün kılan bir olay var sevgili kardeşlerim. Kişinin günahının mahiyeti ne olursa olsun hepsini örteceği bir olay. Kişinin bütün günahlarının örtüleceği bir olay. Öyleyse bize ilk defa dinleyenler hadi canım sen de diyeceklerdir. Olur mu böyle şey? Bunun olur olduğunu yüzlerce defa şimdiye kadar ispat ettik Kur'an ayetleriyle sevgili kardeşlerim. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse
ne olur? Allah onun günahlarını örter. Enfal suresinin 29. ayeti kerimesi gereğince Allah onun günahlarını örter. Diyor ki ey amin olanlar, Allah'a inananlar, takva sahibi olun. Dikkat edin, Allah'a ulaşmayı dilediniz diye takva sahibi olursunuz. Böyle bir şey imkansızdır diyen bir sürü insan çıkacaktır karşınıza. Onlara diyeceksiniz ki dur arkadaşım. Sen böyle söyleyebilirsin. Başkaları da böyle söyleyebilirler. Ama ben Kur'an'a bakarım diyeceksiniz. Allah ne diyor? Ne senin dediğin, ne bir başkasının dediği. Allah ne diyor? İşte sevgili kardeşlerim, bunu kendinize şiar edinin. Bu sizin hedefiniz olsun. Allah ne demiş? Konu ne olursa olsun, A bir türlü söyler, B bir türlü söyler, C bir türlü söyler, D farklı bir şey söyler. Her kafadan bir ses çıkar. Nereden, hangi ses çıkarsa çıksın. Önemli olan hangi konuda Allah ne söylemiş. Söz konusu olan şey cennete gitmekse, insanlar derler ki biz müminiz, Allah'a inanıyoruz. Öyleyse Allah Teala bizi cehenneminde bir süre kavuracak. Neden? Çünkü biz ibadetlerimizi yapmıyoruz. Günahlarımız çok. Mutlaka cehenneme gideceğiz. Ama oradan mutlaka biz madem ki Allah'a inanıyoruz, cehennemden çıkıp bir süre sonra mutlaka cennette sonsuza kadar kalacağız. Hayır sevgili kardeşlerim. Bu mümkün değil. Bu yanlış şeylerle asırlardan beri insanlar kafalarınızı doldurmuşlar. Onların söylediklerini bırakın. Kur'an'a bakın. O kadar çok uydurma şeyler dinimize girmiş ki sevgili kardeşlerim. 30 seneden beri bunları söylemekten dilimiz eskidi. Yani şu dil. Dile kolay. 30 yıl. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu bilgileri biz başka insanlardan öğrenmedik. Bir, insanların yazdığı kitaplardan öğrenmedik. İki, bu sebeple hurafeler bizim dışımızda kalır. Bize hiç mi hiç tesir etmez. Biz bunları Allah'tan öğrendik. Öyleyse bunu alnımız açık, yüzümüz pak, göğsümüzü gere gere herkese ilan ederiz ki biz bu ilmi Allah'tan aldık. Öyleyse hurafeler bizi asla bağlamaz, asla bizi alakadar etmez. Öyleyse Allah-u Teala bize Kur'an'ı öğretti. Herkesin dinini öğrenmek için bakması lazım gelen yer Kur'an'dır. İşte o Kur'an, Allah Teala tarafından bize öğretilen Kur'an diyor ki bana ulaşmayı dilemedikçe haliniz duman diyor. Ne kadar duman? Diyor ki Allah Teala bana ulaşmayı dilemiyorsanız şirktesiniz. Bana ulaşmayı dilemiyorsanız takva sahibi değilsiniz. Bana ulaşmayı dilemiyorsanız benim kulum değilsiniz. Şeytanın kulusunuz. Bana ulaşmayı dilemiyorsanız gideceğiniz yer cehennem. Bana ulaşmayı dilemiyorsanız benim ayetlerimden gafilsiniz. Bana ulaşmayı dilemiyorsanız hüsrandasınız. Bana ulaşmayı dilemiyorsanız amelleriniz boşa gider. Bana ulaşmayı dilemiyorsanız şeytanın kulusunuz. Bana ulaşmayı dilemiyorsanız şeytanın dostusunuz. Bana ulaşmayı dilemiyorsanız dalalettesiniz. Sevgili kardeşlerim,
Masal gibi değil mi? Allah'a ulaşmayı dilemek yazın. Açın parantezi, arka her şeyi koyun içine. Bütün negatif faktörler Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin durumunu ifade ediyor. Öyleyse neden bahsediyoruz? Sadece bir tek dilek sevgili kardeşlerim. Neden dilemiyorsunuz? Başkaları size bunları öğretmedi diye mi? Böyle olduğuna çok şükredin, çok hamd edin. Biz bir ilahiyat fakültesinden mezun olmadığımız için Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Yoksa bir sürü ukalalık ederdik şimdi size. Dininizi öğretmeye kalkardık. Bilmediğimiz dininizi. Bunca din öğreten insan, bunca ulema hep asırlardan beri insanların yazdığı kitaplardan din öğrenmişler. Kur'an'ı bir tarafa bırakmışlar ve bu sebeple İslam'dan kopmuşlar. Sevgili kardeşlerim, 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le onun sahabesinin yaşadığı İslam'la 14 asır sonra bugün din adamlarımızın yaşadığı İslam arasında korkunç bir farklılık var sevgili kardeşlerim. Kur'an'daki İslam 7 safa ifade eder. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlar. Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dilemek. Ya dilersiniz ya da dilemezsiniz. Ama sevgili kardeşlerim, kim bunu dilerse o dileyenler cehennemden kurtarabilir kendilerini. Allah'a ulaşmayı 14 asır evvel bütün sahabe dilemişler. Yeter mi? Hayır, yetmez. İkinci sual, bu farz mı? Evet sevgili kardeşlerim, farz. Allah'a ulaşmayı dilemek üzerinize farz. Allah Teala Rum 31'de diyor ki minibine ilehi ve ettekuhu. Ona yönel, Allah'a yönel ve böylece ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve kumü salat ve namaz kıl. Ve la tekunu minel müşrikin ve müşriklerden olma. Rum 32, o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri ayrı bir grup oluşturmuştur. Ve bütün gruplar ellerindekiyle ferahlanırlar. Yani hepsi şirkteler, bir tanesi hariç. Kim o hariç olanlar? Ayet-i kerimenin başı söylüyor. Allah'a yönelenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Geri kalan fırkaların hepsi şirkte. Ve Allah Teala bu bapta Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki kıyamet günü şeytan insanlara olan hedefini, insanları ulaştırmak istediği o korkunç hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Sahabe soruyor, ey Allah'ın Resulü, kaç fırka olacak? 73. Peki kurtulan sadece bir tek fırka mı olacak? Evet, bir fırka. Adı Fırka-i Naciye. Ey Allah'ın Resulü, onların özellikleri ne, hususiyetleri ne? Sizler ve benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde bulunmak diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler sırat-ı müstakimin üzerindedirler. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe
Sırat-ı müstakimin üzerinde olamaz sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek, sırat-ı müstakimin üzerinde olmak.

Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler onun üzerindedirler. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de neler söylediğine bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Mutluluğun anahtarı, başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah Teala diyor ki, kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı, yani Allah'ın zatında yok olmayı dilerse, Nisa 175, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar. Yani onlar nefs tezkiyesi yaparlar. Rahmet ve fazl nurları kalplerine ulaşır. Ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ve Allah'a sarılmayı, Allah'ın zatında yok olmayı dilerse, öyleyse görülüyor ki Allah insanları sırat-ı müstakime ulaştırıyor, ama Allah'a ulaşmayı diledikleri takdirde sırat-ı müstakim nereye ulaştırıyor? İnsanın ruhu sırat-ı müstakime ulaşıyor ve sırat-ı müstakim o ruhu Allah'ın zatına ulaştırıyor. Sırat-ı müstakim Allah'a istikametlenmiş olan yoldur. Hicr suresi 23. ayet-i kerime. Sıratı ileyye müstakim diyor. Bana istikametlenmiş sırat-ı müstakim diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluğunuz hem cennet mutluluğu hem dünya mutluluğunun başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilediğiniz andan itibaren Allah'ın sırat-ı müstakimi üzerindesiniz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi dilediği noktadan itibaren birinci kat cennetin sahibidir. İşlevler ard arda gelir. Allah Teala onları furkanlar verir. Kör, sağır ve dilsiz olan insanları, irşat makamına karşı kör, sağır ve dilsiz olan insanları gören, işiten ve idrak eden hüviyete getirir. Ve bu mutluluğun başlangıç noktasıdır. Sevgili kardeşlerim, dünya saadeti deyince ne anlarsınız? Dünya saadeti iç dünyanızda kesintisiz hayat boyu sürecek bir barış hali, sulh ve sükun hali, kavganın bittiği durum. Bu hedefe ulaşabilmek için nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın kesilmesi lazım. Nefsiniz ruhunuzla devamlı çekişmededir. Neden? Ruhunuz hasletlerle donatılmıştır. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmenizi ister, yasak ettiği fiilleri işlememenizi ister. Nefsiniz de afetlerle dolatılmıştır. Allah'ın bütün emirlerini asla yapmamak ister, yasaklarını da işlemek ister. İşte zıt kardeşler iç dünyanızı paylaşıyorlar. Ama Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan nefsinizle Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapmak isteyen ruhunuzun anlaşmaya varması mümkün değil. İkisi de kendi taleplerinde olmasını isterler. Ve bu sebeple aralarında kesintisiz bir kavga vardır. Bu kavga varsa mutluluk yoktur. İç dünyanızda mutlu değilsiniz. Her an iç dünyanızda kavga var. Nefsinizle ruhunuz devamlı bir çekişme halinde. Öyleyse iç dünyanızda mutlu olamazsınız. Kavga varsa, kaos varsa, savaş varsa,
orada mutluluk yoktur. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. İç dünyanızda sulh ve sükunun olması için sadece tek bir alternatif vardır. Nefsinizdeki bütün afetleri tasfiye etmeniz, yok etmeniz. Ruhunuzda bir değişiklik yapamazsınız sevgili kardeşlerim. Ruhunuz tekamülün son aşamasına göre dizayn edilmiştir. Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemeyen bir özellik taşır. İşte böyle bir dizaynda Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye istekli olan, yasak ettiği fiilleri asla işlemeyecek olan, işlemek istemeyen bir insanın ruhu nefsiyle devamlı kavga halinden nasıl kurtulur? Ruh tekamülün son standartlarına göre yaratılmış olduğu için Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek ister, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemez. Nefsle kavga etmesinin sebebi de budur. Nefs Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istemez, yasak ettiklerini işler. Öyleyse olay buysa, iç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasında bitmek tükenmek bilmeyen bir kavga hep var olacak, hep huzursuz edecek sizi. Asla mutlu olamayacaksınız. Bu iç dünyanızdaki kavga, mutsuzluğunuzun iç cephesi. Dışarıya gözlerimizi çevirelim, dışarıda insanlar var sevgili kardeşlerim. Onlar da hayattalar, yaşamak sizler kadar onların da hakkı. Ama bu insanlar eğer sizinle çatışma halindelerse, sizin ikinci bir mutsuzluk sebebiniz o insanların sizlerle çatışma hali. Dış dünyanızda anlaşmazlık var, kavga var, çatışma var. Bu sebeple mutsuzsunuz. Neden var? Çünkü sizin de nefsiniz var, onların da nefsi var. Ve iki nefs de Rabbena hep bana der. Yani sadece kendisinin güzellikleri yaşamasını, başkasının yaşamamasını ister. Güzellik faktörünü seçmekse, nefs için hiç de Allah'ın emrettiği standartlarda değildir. Allah neyi emretmişse nefs onlardan hoşlanmaz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek ve özellikle zikir yapmak nefsinin hoşuna gitmeyen bir olaydır. Olaylar dizisidir. Ama ruh bunların hepsini çok sever. Fizik vücudunda hep bunları yapmasını ister. Ruh, fizik vücudu bunları yapmaya zorlar. Bunun için taleplerde bulunur akıldan. Nefs de bunların hiçbirisini yapmamaya çalışır. Çünkü iç dünyasında böyle bir talep asla oluşmaz. Allah'ın emirlerini yapmamak ister nefsiniz. Yasak ettiği fiilleri de işlemek. İşte başkalarıyla olan ilişkilerinizde onlara üstünlük taslamak ister nefsiniz. Ama karşınızdakinin nefsi de aynı şekildedir. O da size karşı üstünlük taslar. O da sizin kendisine saygı gösterilen hüviyeti almanızı ve onu korumanızı ister. Siz de aynı şeyi istersiniz. Size saygı gösterilmesini istersiniz. Etrafınızdaki insanlardan üstün olmak istersiniz. Öyle değil mi? Nefsiniz varsa bu mutlaka hiçbir şek ve şüpheye mahal vermeyecek şekilde böyledir. Oysa ki insanlar size saygı göstereceklerdir. Ne zaman? Siz iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerde kavgayı bitirdiğiniz zaman. O zaman siz insanların size saygı göstermesini talep etmeyeceksiniz onlardan. Bu saygı kendiliğinden oluşacak. Sevgili kardeşlerim,
Çünkü siz öyle bir hale geleceksiniz ki herkes sizin için kıymetli olacak. Herkesin mutlu olması için hayatınızı harcamaya başlayacaksınız. Onların mutluluğu sizin mutluluğunuzun bir parçası olacak. Yani hayatınızı başka insanların mutluluğuna adayacaksınız. İşte mutluluk o zaman bütün boyutlarıyla sizin için ufukta bir güneş gibi doğar. Sevgili kardeşlerim, eğer siz hayatını başkalarına adamış bir insan olursanız, o zaman iç dünyanızda kavga biter. Neden? Çünkü bu noktaya gelebilmek için insanın nefsindeki bütün afetleri yok etmesi gerekir. Zikir adı verilen bir müesseseyle Allah'ın adını Allah, Allah, Allah, Allah diye andıkça Allah'tan göğsünüze gelen, göğsünüzden kalbinize ulaşan rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları kalbinize ulaşırlar. Nefsinin kalbine mürşidinize ulaştığınız gün Allah'ın yazdığı iman kelimesinin etrafında %2 rahmet nurunun arkasından fazıllar birikmeye başlar. Bu fazıllar ki sizi fazilet sahibi kılacaktır. Faziletli insan olacaksınız. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde insan olabilmeniz için nefsinizin kalbi fazıllarla dolu olmalıdır. Ancak o zaman yeni tabirle erdemli insan olabilirsiniz. Yani faziletli insan. Bu faziletlerinin en üst noktasında olan kişi nefsinin kalbi daimi zikir sebebiyle %98 fazılla dolmuş olan, %2 de rahmet nuruyla dolmuş olan, fazıl nuru ve rahmet nuru iki ayrı nurdur. Nefsinizin kalbine rahmet nuru %2'den fazla giremez. Önemli olan fazılların, sizi fazilet sahibi yapacak olan, erdemli kılacak olan, size Allah'ın bütün emirlerini sevdirecek olan, yasak ettiği fiilleri işlemenize asla müsaade etmeyecek olan bir iç dünya kazandırmak. Allah'ın temel hedefi budur. Zikrettikçe Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıllar mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman kalbinize yazılan iman kelimesinin etrafında birikmeye başlar. Bu birikim nefsinizin kalbini her gün biraz daha aydınlatacaktır. Zifiri karanlık olan nefsinizin kalbi ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman %51 nura kavuşmuş olacaktır. Her %7 nur birikiminde ruhunuz bir gök katı yükselerek 7 gök katını açtıktan sonra Allah'ın zatına ulaşır. Burada nurlar yarıdan daha fazla birikir. Nefsinizin kalbinde bu alacakaranlıktır. Yani dünya saadetini yaşadığınız noktadır. Bu noktaya herkes son derece kolay bir biçimde ulaşır. Her Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah-u Teala bu noktaya ulaştırmayı garanti etmiştir Kur'an-ı Kerim'de. Diyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştebi ileyhi men yeşâü ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve o dilediklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse Allah'ın insanları kendisine ulaştırması, insanların ruhlarını kendisine ulaştırması söz konusu, ama bunun temelinde o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, yani Allah'a yönelmesi lazım. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Allah ile olan ilişkilerinizde olaylara dikkatle bakın. Her şeyi yer yerine oturtmaya çalışın. Hepiniz için bütün acılardan Allah'ın hedef gösterdiği o hedeflere ulaşmak söz konusu olmalıdır. Ve birinci hedefiniz Allah'a ulaşmayı dilemektir. İkinci hedefiniz mürşide ulaşıp tabiiyettir. Tabiiyet yoksa ruhunuzun vücuttan ayrılması mümkün değildir. Her şeyi Allah Teala öylesine güzel bir plan ve programa oturtmuş ki sadece hayran olabilirsiniz sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın cennetini hak etmiştir. Bu kişi de Allah Teala mürşit sevgisini mutlaka yaratır. Ve kişi Allah'tan hacet namazını kılıp o hedefe ulaşmak için sorar irşat makamının kim olduğunu. Onun mürşidi kimse Allah Teala tarafından ona mutlaka hacet namazını kıldığında gösterilir. Ve sevgili kardeşlerim, öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler bu bapta Allah'tan yardım alırlar. Yoksa hiç kimseye Allah Teala kendine ulaşmak imkanını vermez. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, yani Allah'a yönelmedikçe Allah kimseyi kendisine ulaştırmaz. Allah'a ulaşmayı dilemekse bizim irade yapımızın bir mahsulüdür. Biz istemek mecburiyetindeyiz. Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Allah'tan dileyeceğiz. Hem de kalbimizdeki bir talebin sahibi olarak. Neden öyle? Çünkü Allah Teala o sözün doğru olup olmadığını kalbimize bakarak tahkik eder. Allah sinelerde olanı bilir diyor Allah Teala. Kalbinizde ne varsa Allah Teala ondan mutlaka haberdardır. Allah'ı Semiül Alim diyor. Allah işitir ve bilir diyor kalbinizde olanı. Kalbinizdeki talebi siz sessiz de söyleseniz, içinizdeki sesle de söyleseniz o Allah'a ses olarak ulaşır. İşitir ve bilir. Allah'ı basirül bilibat, Allah kullarını görendir. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel Allah'ın kulu değilsiniz, şeytanın kulusunuz. Ama Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah'ın kulu oldunuz. Ve Allah sizin kalbinizdeki talebi derhal işitir, bilir ve görür. Öyleyse böyle bir talebin varlığıdır ki sizi Allah katında kıymetli kılar sevgili kardeşlerim. Böyle bir talep hepiniz için geçerlidir. Ve bu talep Allah'ın indinde hepinizi mutlu etmeye yönelik olan en büyük faktördür. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onun ruhu Allah'a ulaştırılır Allah tarafından. Ve Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ruhu mutlak olarak Allah'a ulaştırılır. Mürşidin rolüne, mürşid Allah Teala'nın izniyle o kişiye Allah'ın cereyanını ulaştırandır. İlk cereyan, İslam alemindeki ilk cereyan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den başlar. Ona cereyanı veren Cebrail aleyhisselam. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her sene bazı yıllar 30 gün, bazı yıllar 40 gün Hira Dağı'ndaki Nur Mağarası'na çıkardı. Ve orada itikafa çekilirdi. Yalnız başına olurdu
ve itikafta kalırdı. Yanına kuru ekmekle su götürürdü sadece. 40 yaşına bastığı yıl Cebrail aleyhisselam bembeyaz elbiseleriyle bir insan şeklinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme göründü. Ve de bir adım attı ona doğru ve ikra dedi, oku. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona cevap verdi, ben okumak bilmiyorum dedi. Cebrail aleyhisselam duymamış gibi ikinci adımı attı, gene oku dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir defa daha tekrar etti, ben okumak bilmiyorum. Cebrail aleyhisselam üçüncü adımı attı, ikra bi ismi Rabbike dedi. İkra bi ismi Rabbike. İkra oku bi ile ismi, ismi ile Rabbike, Rabbinin. Rabbinin ismi ile oku dedi ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı kollarıyla sımsıkı kavradı, insan şeklinde görünmüştü. Ve Allah'ın cereyanı geldi, ikisi birden şiddetle sarsıldılar. İşte bu Allah'ın cezbesiydi. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den sonra bütün sahabeye bu cezbe geçti. Hepsi cezbeli oldular. Çok büyük bir kısmı cezbeli oldu. Hepsi olmadı. Aralarında cezbeli olmayanlar vardı sevgili kardeşlerim. İşte Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in mürşidiydi. Onun da ruhu vücudunuzdan ayrıldı, Allah'ın zatına ulaştı, Allah'ın zatında yok oldu. İşte kim Allah'tan mürşidini sorarsa, Allah'ın gösterdiği mürşide Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ulaşırsa, o zaman Allah ona büyük yardımlar yapar.

Allah'a ulaşmayı dileyen, ondan sonra da mürşidine ulaşan kişi tövbe merasimini gerçekleştirdiği anda devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir ve o kişinin ruhuna der ki senin yevmit talakın Allah'a mülaki olma günün geldi. Yola çık Allah'a geri dön. Ve ruh önce tabi olduğu mürşidin dergahına ulaşır. Oradan da devrin imamının dergahına ulaşır. Seyrisülük buradan başlar. Allah'a doğru bir yolculuk. Ve sonunda o ruh Allah'a mutlaka ulaşır. O kişi hayattayken. Mutlaka ulaşır diyoruz. Neden mutlaka ulaşır diyoruz? Çünkü Allah Teala'nın sözü var. Demin söyledik. Kim diyor Allah Teala bize ulaşmayı dilerse biz onu mutlaka kendimize ulaştırırız. Allah Teala'nın sözü olduğu için herkes garantidir. Herkesin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Ve de mürşide ulaşmak cennetin ikinci katını oluşturur. Ruhun Allah'a ulaşması ise cennetin üçüncü katını kişiye sağlar. Öyleyse mürşide ulaşıldığı takdirde ne olur? Birinci olay devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir. İkinci olay o kişinin kalbinin içine Allah imanı yazar. Önemli mi? Çok önemli. Çünkü bu iman kelimesi Allah-u Teala'nın katından zikirle gelecek olan rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarından fazılları kendisine çekecek olan bir çekim kuvvetinin sahibidir. Ve bu iman kelimesine Allah'ın nurları, fazıllar o kişi zikir yaptıkça kalbe ulaştığı için kalpte iman kelimesine ulaştığında iman kelimesine yapışır. Bu demektir ki kalp fazıllar tarafından işgal edilmeye başlamıştır. Bu nurların kalbi istilasıdır. Nurların, fazılların kalbi işgalidir. Neden nur demiyoruz da nurlar diyoruz? Çünkü başlangıçta fazıllar kalbe ulaşmadan evvel %2 rahmet nuru kalbe girmiştir. İman kelimesinin çekim gücüne tabi olmamıştır ama kalbe %2 rahmet ulaşmıştır. Bundan sonra 7 defa %7 fazıl birikiminde o kişinin ruhu Allah'a doğru bir yolculuk yapacaktır. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarını aşacak. En neticede Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ulaştığı zaman da Allah'ın zatında yok olacaktır. İşte böyle bir olayda o kişinin ruhunun Allah'a ulaşması demek, kişinin üçüncü kat cennete sahip olması demektir. Buraya kadar olan kesimi Allah garanti ediyor sevgili kardeşlerim. O zaman şunu açıklıkla kesin surette söyleyebiliriz ki siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Ya Rabbi diyeceksiniz ben sana ulaşmak istiyorum. Buradan kalbinizden bir dilekle. Ne demek kalbinizden bir dilekle? Münafıklar savaşa iştirak etmiyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döndüğü zaman da ona diyorlar ki biz malımızı bırakamadık, eşlerimizden, çocuklarımızdan ayrılamadık. Seninle beraber cihada gelemedik. Ama bundan sonra bizi çağırdığında mutlaka biz seninle beraber olacağız. Seninle beraber sefere biz de çıkacağız. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki o münafıklar var ediyor. Onlar sana kalplerinde olmayan bir şeyi söylüyorlar diyor. Onun için bir insan Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum diye diliyle söyleyip de buradan kalbinden bir talebi ihtiva etmiyorsa diliyle söylediği şeyler o kişi ruhunu asla Allah'a ulaştıramaz. O kişinin talebini Allah'ın kabul etmesi mümkün değildir. Oysa ki böyle bir talep tek başına o kişiyi cehennemden cennete mutlaka çıkarır.
Sevgili kardeşlerim, öyleyse hadi ne duruyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dileyin, ne kadar büyük mutluluklar yaşayacağınızı kendiniz görün. Siz yaşayacaksınız. Çünkü Allah'ın bana ulaşın ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştırın emrini yerine getirmiş olacaksınız. Bu gerçek anlamda bir mutluluktur sevgili kardeşlerim. Mutluluğun yarısını teşkil eder. Dünya saadetinin. Çünkü nefsinizin %51'i nurlarla dolmuştur. Ve bu nurlar sevgili kardeşlerim mutluluğu temsil eder. Her gün günün yarısı kadar mutlu olursunuz. Öteki yarısı kadar da mutsuz. Yani nefsiniz bir hakim olur. Bir de nefsinizin

İkinci kat cennette garanti edilmiştir. Allah kendi zatına da o kişinin ruhunu mutlak ulaştırır. Üçüncü kat cennette de garanti edilmiştir. Allah Teala buyuruyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Yani dünya saadetinin yarısını mutlaka ona veririm. Ve cennetlerimden de üçüncü kat cennetin sahibi kılarım onu diyor. Garanti ediyor Allah Teala. Öyleyse hala Allah'a ulaşmayı dilemediniz mi yoksa? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu kadar kolay, bu kadar basit ve Allah Teala sizi bu kadar çok seviyor. Öyleyse ne duruyorsunuz? Allah'a koşun. Allah Teala'nın sözünü tekrar ederek sözlerimi tamamlamak istiyorum. Hadi diyor. Ne duruyorsunuz diyor. Arzı yerlerle gökler kadar olan cennetlerime koşuşun diyor. Hadi koşun. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetini tamamlamayı Allah Teala nasip kıldı. Allah Teala'nın huzurunda hepinize teşekkür ediyoruz. Allah Teala'nın huzurunda hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanızı yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada inşallah bitiriyoruz. Sakın unutmayın. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: Padre, che altro?
1: As-salavat Allahümme salli ala Muhammed Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Tevbe iyyâke nestaîn ihdinâ s-sırâtel müstakîm. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Niçin bir aradayız? Allah'ın mutluluğunu yaşamak için. İşte şimdi sizlerle bir mutluluk sohbeti yapmak için huzurlarınızdayım. Mutluluk. Allah'ın bütün insanları mutlaka ulaştırmak istediği hedef. Bütün insanların mutlaka ulaşmak istediği hedef. Mutluluk. İnsanların çok büyük bir kısmı mutsuz. Hedef

ve sonuç. İçinde bulunduğumuz üçüncü bin yılın muhtevasına baktığımız zaman, ikinci bin yılın bütün muhtevasına baktığımız zaman hep onu görüyoruz. Bütün devirlerde dünya üzerindeki insanların %90'dan fazlası mutsuz. Mutluluğu yaşayamıyorlar. Mutlu olmaları için, mutluluk zannettikleri şey için her şeyi var olan insanlar da mutsuz. Yani fakirlere göre zengin olmak mutluluğun ta kendisidir. Ama zengin insanların hayatlarına bir inceleyin bakalım. Mutlu olduğunu zannettiğiniz o insanların ne kadar mutsuz olduğunu görmeyecek misiniz? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, para saadetin anahtarı değildir. Para nefsinizin afetlerinin azmasının vasıtasıdır. Mutsuzluğun vasıtasıdır. Ama para kazanamazsınız, yaşayamazsınız. Çünkü en azından gıdanızı, hayatta kalmanızı temin edecek olan yiyecekleri satın almak mecburiyetindesiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu mutluluk, mutluluk dedikleri şey ne mene bir şeydir acaba? Hadi gelin onu araştıralım beraberce. Kur'an hakikatleri ışığında mutluluğa bakalım. Nedir bu mutluluk, mutluluk dedikleri şey? Sevgili kardeşlerim, mutluluk ikiye ayrılıyor. Dünya mutluluğu, ahiret mutluluğu, yani cennet mutluluğu. Veya dünyadaki mutsuzluk, ahirette de cehennem. Bu iki zıt kutup bütün insanlar için geçerlidir. İnsanlar sadece hak ettiğine ulaşabilir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, muhtevaya bakacaksınız. Muhteva ne diyor? Cennet saadeti çok iyi bildiğiniz bir konu. İnsanların enerji bedenleriyle bir daha yaşlanmamak üzere sonsuza kadar yaşadıkları bir güzelliktir cennet hayatı. Allah'ın bitmek tükenmek bilmeyen bir mutluluk hayatı sizlere, hayatını sizlere ikram etmesidir. Bu konuda kerem buyurmasıdır. Cennet hayatı Allah'ın büyük hediyesidir ve sadece Allah'a ulaşmayı dilemeniz bu mutluluğa ulaşmanız için yeterli görülüyor Allah Teala tarafından. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bizi ilk defa dinleyen herkes, hadi canım sen de, bir dilekle insan cennete mi girermiş? Sahabenin bile 10 tanesine cennet nasip olmuş. Geri kalanı kurtulamamışlar. Bu tarzdaki düşüncelerin hepsi fasafisodur. Hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Kenlem yekündür Kur'an hükümleri karşısında. Madde 1. Sahabeden 10 kişi değil, sahabe adını verdiğiniz kim varsa hepsi Allah'ın cennetinin sahibi olmuşlar. Ensar ve muhacirin hepsi. İşte Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. O sabıkün el-evelin var ya, onların bir kısmı ensardan da bir kısmı muhacirinden de
Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Allah onlardan razıydı. Onlar da Allah onlardan razıdır. Onlar da Allah'tan razıdırlar. Allah onları altlarından ırmaklar akan cennetlerine koyacak ve orada ebediyen kalacaklardır. İşte bu en büyük mükafattır, buyuruyor Allah Teala. Bütün sahabe, ensar olsun, muhacirin olsun, hepsi sahabe adını verdiklerimiz. Sakın sahabeyi münafıklarla karıştırmayın. Neden böyle söylüyoruz? Karıştıranlar var da. Hangi karıştıranlar? Soruyoruz onlara. Sahabe kimdir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hayattayken görenler. Öyle diyorlar. İyi, çok güzel. Münafıklar da görmemiş mi? Yoksa kör müymüşler münafıklar? Putperestler de görmemiş mi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i? Ateşe tapanlar da görmemiş mi? Hristiyanların da, Yahudilerin de dinlerini yaşamayan kesimi de görmemiş mi? Hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görmüşler. O devirdeki Mekke halkından görmeyen yok. Ama çok küçük bir kısmı sahabe olmuşlar. Öyleyse farklı bir ifade bu. Ne diyor Allah Teala sahabe için? Tabi olanlar diyor. İşte Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi. Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların Allah'ı basiret üzere görerek, kalp gözümüzle Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu sırat-ı müstakimdir. Benim ve bana tabi olanların diyor, sahabeden bahsediyor. Ali İmran suresi 20. ayet-i kerime. Habibim, o ümmilere ve kitapları sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Öyleyse bütün sahabe, hepsi Allah'ın cennetine girecek. Kim girecek? Sahabe. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenlerin içinden sadece ona tabi olanlar. Acaba anlatabildik mi? Sevgili kardeşlerim, cennet saadeti sadece bir dileğinizle kesin olarak olgunlaşan bir meyvedir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Kur'an-ı Kerim'de o kişi aminu olanlardan birisidir. Amin olanlarsa mutlaka Allah'ın cennetine girecek olanlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar amin olanlardır. Ve amin olanlar mutlaka Allah'a ulaşanlardır. Ölmeden evvel ruhlarını Allah'a ulaştıranlardır. Hud suresi 29. ayet-i kerime. Hazreti Nuh kavmine diyor ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amin olanlar var ya, onları yanımdan kovamam. Siz istiyorsunuz diye o ameni olanları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka Allah'a milaki olacaklardır. Allah'ın zatına şu dünya hayatını yaşarken ruhlarını mutlaka ulaştıracaklardır. Allah Teala Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde diyor ki,
men

Emen kâne yercu lika Allah'a fe inne ecelallâhi le'at. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'alaştırmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Kim Allah'a ruhunu ölmeden ulaştırmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir buyuruyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah-u Teala açıkça bunu söylüyor. Allah'a birinizin ulaşmayı diledi mi, Allah mutlaka onları Allah'a ulaştıracak. Tamam. Ulaştırırsa ne olur? O insanlar Allah'ın cennetine girerler. Sadece amen olmuş kişi, ulaşamadan ölmüş, gene Allah'ın cennetine girer. İşte Allah'ın dizaynı son derece açık olarak görünüyor Vel Asr suresinde. Vel Asr, asra yemin olsun, zamana yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllel lezîne âminû. Ama âminu olanlar hüsranda değillerdir. Hüsranda olurlarsa ne olur insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hüsrandadır. Çünkü onların kazandıkları derece itibariyle gidecekleri yer cehennemdir. Öyleyse onlar hüsrandadırlar. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden daha fazladır. Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu söylüyor. Kimin tartıları hafif gelirse, sevap tartıları hafif gelirse, yani günahları sevaplarından fazla olursa, yani o kişinin kazandığı dereceler itibariyle sonuç negatifse, onların gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. Onlar cehennemde ebedi kalanlardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor. İşte İnsanlardan her kim nefsini hüsranda bırakmışsa, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer ateştir. Neden? Kazandıkları dereceler sebebiyle, itibariyle. Kazandıkları dereceler kaybettiklerinden az olduğu için gidecekleri yer cehennemdir. Öyleyse buradan kesin bir sonuca ulaşıyoruz. Kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olanlar, onların gidecekleri yer cehennemdir. Ama kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazla olanlar, onların gidecekleri yer Allah'ın cenneti ve Allah-u Teala amin olanların gideceği yerin cennet olduklarını ve onların hüsranda olmadığını söylüyor. Yani kaybettikleri derecelerin kazandıkları derecelerden fazla olmadığını, tam aksine Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın mutlaka kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazla. Öyleyse Allah-u Teala ne yapıyor bu insanlara? Onlar Allah'a ulaşmayı diledikleri anda, o andan itibaren Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi başlıyor. Bu tecelli birkaç dakika içinde onların gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Bu onlara büyük ölçüde derecat kazandırıyor, kazandırılmasını sağlıyor Allah Teala tarafından. Kulaklarındaki vakrayı alıyor Allah Teala, gene derecat kazanıyorlar. Kalplerindeki ekinleti alıyor, gene derecat kazanıyorlar.
Bir şey mi yapmışlar? Evet, çok şey yapmışlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hepsi bu kadar. Bir dilek sadece sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın cennetinden sakın ümidinizi kesmeyin. Bir tek dileğiniz Allah'a ulaşmayı dilemeniz sizi mutlak olarak Allah'ın cennetine ulaştırır. Tek bir dilek. Ayetler son derece kesin olarak söylüyor bunu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu mutlaka kazandıkları dereceleri kazandığı dereceleri Allah Teala mutlaka kaybettikleri derecelerden yukarı çıkartıyor. Neyle çıkartıyor? İşte ard arda yaptığı bu işlemlerle. Derhal Rahim Esması tecelliye başlıyor. Kişinin kalbinde Allah'a ulaşma talebini işittiği, gördüğü ve bildiği an. Üçü birden aynı anda olur. Hem işitir, hem bilir, hem görür. Allah emindir ki o kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Derhal başlar. Gözündeki hicab-ı mesture, kulaklarındaki vakra, kalbindeki ekinnet alınacaktır. Yerine ihfat konulacaktır. Allah o kişinin kalbine ulaşacaktır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirecektir. O kişinin göğsünden kalbine nur yolu açacaktır. Bunların hepsini gerçekleştirirken, bunları gerçekleştiren insanlar Allah'ın katında kıymetli insanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah'ın emrine itaat etmiş insanlardır. Öyleyse Allah-u Teala hiçbir şey yapmadıkları halde, Allah'a ulaşmayı dilemekten başka hiçbir şey yapmadıkları halde, Allah'a ulaşmayı diledikleri için, salt bunun için, onların öyle dereceler kazanmasına sebebiyet verir ki, bu insanların kaybettikleri derecelerden daha öteye ulaştırır onları, amin olanları. Ve böylece onları hüsranda olanlar olmaktan kurtarır. Ve sonra ne yapar? Kişinin kalbinde %2 nur birikimini sağlar. O da derecat kazanmasının sebebidir. Ve ona irşat makamını gösterir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah-u Teala'nın dizaynı böyle bir dizayn. Öyleyse neden Yunus öyle söylüyor? Cennet, cennet dedikleri birkaç melek, birkaç melek, birkaç huri. İsteyene vergil ani. Bana seni gerek seni diyor. Aslında o seni gerek seni dediğine Allah'a ulaşmak da hiç zor bir şey değil sevgili kardeşlerim. Otomatik olgunlaşan bir meyve. Hanginiz Allah'a ulaşmayı dilediyseniz Allah onu evliya yapacağına mutlak olarak söz veriyor. O kişinin Allah'ın evliyası olmasını, ermiş olmasını garanti ediyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırıyor. Ya o kişinin rızası yoksa mı diyorsunuz? Sözümüz bu şartla zaten. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, böyle bir dileğin sahibi olduğunu Allah-u Teala o kişinin kalbinde işitir, bilir ve görürse, o zaman o kişi üçüncü basamaktadır. Allah'ın tecellisi dördüncü basamakta başlar. Kişiyi otomatik olarak 14. basamağa ulaştırır. Bu basamaklar boyunca verdiği her ihsanın karşılığında o kişiye derecat yükler. Pozitif derecelerle o kişiyi teçhiz eder. Öyle ki bu kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ölse mutlaka kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazladır. Ve bu kişi kendisinde hayret edici değişiklikler görür. Namaz kılmayı sevmeye başlamıştır. Bu kişi oruç tutmayı sevmeye başlamıştır. Zikir yapmayı sevmeye başlamıştır. Allah'a ulaşmak konusunda büyük bir iştiyak duymaktadır.
Bu şartlar içinde bu kişi öldü. Mutlaka Allah'ın cennetine girer. Mürşidine ulaşamadığı 10 tane ihsan alırken ihsanları aldı, hatta belki sonuncuları alamadı. %2 nur birikimi gerçekleşemeden öldü. Hangi şartlar içinde ölürse ölsün, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ölmüşse gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Birinci kat cennet bu kişi içindir. Öyleyse bizleri ilk defa dinleyenler, sizlere sesleniyoruz. Allah'ın cennetinden asla ümidinizi kesmeyin. Allah-u Teala size sadece Allah'a ulaşmayı dilemeniz karşılığında birinci, ikinci ve üçüncü kat cennetleri garanti ediyor. Eğer dilediniz ve öldünüzse mutlaka birinci kat cennetin sahibisiniz. Daha mürşidinize ulaşmadan evvel ölmüşseniz. Ama yaşadınız, Allah-u Teala size hayat verdi, mürşidinize tabi oldunuz ve ruhunuz vücudunuzdan ayrıldı, Allah'a doğru yola çıktı. Nefsiniz nefs tezkiyesine başladı. Fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başladı. İradeniz güçlenmeye başladı. Ama daha ruhunuz birinci kata bile çıkmadan yola çıktı, birinci kata bile ulaşamadan öldünüz. İkinci kat cennet sizin. Dünya mutluluğu çok az bir seviyede sizin tarafınızdan yaşanabilir. Çünkü nefsinizin kalbinde %7'den daha az nur birikimi sırasında siz ölmüştünüz. Peki başka birisi Allah'a ulaştıktan sonra öldü. O kişinin durumu ne olur? Bir defa Allah'a ulaştıktan sonra diyoruz ama aslında o ulaşmış değildir. Allah-u Teala tarafından ulaştırılmıştır. Her şeyi hazırlayan o. Kalbinizdeki ekinneti alan, yerine ihbat koyan, gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alan, kulaklarınızdaki vakrayı alan, kalbinizin nur kapısını Allah'a çeviren, göğsünüzden kalbinize nur yolu açan, sadece bir tek şey için, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için, Allah'ın bütün kapalı kapılarını açık hale getiriyor ve zikir yaptığınız sürece şeytanın kapısını kapalı hale getiriyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın garantisi altındasınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz, cennetiniz müemmen. Cennetiniz teminat altında, mutlak Allah'ın cennetine gireceksiniz. Mürşide ulaştığınız için değil, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. Allah'a ulaşmayı dilediniz, Allah-u Teala 10 tane ihsanla sizi mürşidinize ulaştırdı, tabi oldunuz. Bu noktadan itibaren ölürseniz, ikinci kat cennet sizin. Allah'a ulaşamadan öldünüz, ikinci kat cennet sizin. Ama ömrünüzü Allah-u Teala Allah'a ulaştıracak kadar uzun tutmamış. Bu sebeple ikinci kat cennet. Peki yaşasaydınız? Yaşasaydınız siz değil, Allah sizi Allah'a ulaştıracaktı. Siz Allah'a ulaşmış olmayacaktınız. Allah sizi kendisine ulaştıracaktı. Size namazı sevdirecekti, orucu sevdirecekti. Daha ilk perşembe günü herkesle beraber oruç tuttuğunuz zaman acıkmadığınızı görecektiniz. İşte o zaman anlayacaktınız ki bu yol farklı. Allah-u Teala sizi acıktırmıyor. Sigara içiyorsanız sigara içmenin sıkıntısını size oruç günü yaşatmıyor. İçki içiyorsanız Allah'ın yoluna girmeden evvel oruç boyunca içki ihtiyacını size hissettirmiyor. Diyelim ki siz eskiden de İslam'ı yaşamaya çalışmış biriydiniz ama oruç günleri sigara tiryakiliğiniz ve içki tiryakiliğiniz yüzünden kalbini kırmadığınız adam kalmıyordu.
Ama şimdi öyle değil. O zaman işin içinde başka bir iş var. Allah'ın işi var. Allah'ın müdahalesi var. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah müdahale ediyor ve sizi mutlaka kendi zatına, sizin ruhunuzu ulaştırıyor. Ama ben Allah'a ulaşmayı istiyorum ama görevlerimi yapamıyorum diyenler var. Hayır sevgili kardeşlerim, siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Ne kendinizi aldatabilirsiniz, ne başkalarını. Eğer namazları Allah-u Teala size sevdirmemişse, orucu sevdirmemişse, eski huylarınız aynen devam ediyorsa, her an günahlar işliyorsanız, o zaman kendinizi aldatmayın. Ben Allah'a ulaşmayı diledim de Allah beni kendine ulaştırmıyor, Allah bana namazı sevdirmiyor, Allah bana orucu sevdirmiyor diye kendinizi aldatmayın. Siz Allah'a ulaşmayı dilememişsiniz. Dileseydiniz ne olacaktı? Dileseydiniz Allah size orucu da, namazı da, zikri de, zekat vermeyi de, Allah yolunda hizmet yapmayı da sevdirecekti sevgili kardeşlerim. Ve bizi kardeşimiz olmadan dinleyenler, bütün dünyaya açık bir kapının sahibiyiz. Bu kapı dünyanın en geniş kapısıdır. Çünkü hidayet bu kapının temel direğidir. Hidayetin merkezi bu kapıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizayn içerisinde Allah'a ulaşmayı dilediniz. 10 tane ihsan aldınız. İrşat makamına ulaştınız. Nefs tezkiyesine başladınız. Her %7 nur birikiminde ruhunuz bir gök katı yükseldi. Ve 7 defa bu iş tamamlanınca 7. gök katını aştı. Sitetin müntahaya ulaştı. Oradan da Allah'ın zatına ulaştı. Allah'ın zatında yok oldu. Ne oldu? Allah'ın evliyası oldunuz. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı. Bedavadan kazandınız böyle bir şeyi. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyerek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ı ait olduğu yerde müşahede edin, mütalaa edin. O Allah'tır. Hepimizin sahibidir. En önemlisi karşılıksız verendir. Karşılıksız mı? Biz Allah'a ulaşmayı diledik, Allah-u Teala onun için verdi diyeceksiniz. Doğru. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeniz, Allah'ın sizi evliya yapmasının üçüncü basamaktan 22. basamağa çıkarmasının, üçüncü kat cenneti size vermesinin, dünya saadetinin yarısını size hediye etmesinin yanında sizin talebiniz ne yazar ki? Bir dilek sadece yaptığınız şey. Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. 10 tane ihsan vermiş. Bir adım atmışsınız. 10 katını almışsınız. Bir daha adım attırmış size. Bu sefer de mürşidinize ulaşmışsınız. Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olmuşsunuz. Gene 10 katını vermiş. 10 tane nimet onunla kalmamış. 7 tane gök katını ruhunuza aşırmış. Nefsinizin afetlerinin yarısını size zikri sevdirerek yok etmiş. Dünya saadetinin de yarısını vermiş. Ne karşılığı? Allah'a ulaşmayı dilemenizin bir de mürşidinize ulaşıp tabi olmanızın karşılığı olarak. Biri bir karınca, biri bir dünya. Allah'ın verdiği taraf, Allah'ın bu sonsuz ihsanları bir dünyayı oluşturuyorsa, sizin Allah'tan, Allah için yaptığınız şey
bir karıncadır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada nereye ulaştınız? Dünya saadetinin de yarısına ulaştınız. Cennet saadeti derhal elde edilir ama kıyametten sonra yaşanır. Gelelim dünya saadetine. Dünya saadeti gıdım gıdım elde edilir. Öyle bir tabir vardır, gıdım gıdım olmak. Adım adım gayretle hedefe yürümek. İşte Allah-u Teala dik yokuş diyor. İşte Allah-u Teala insanların sırtındaki yük diyor. Dik yokuşu çıkartırız diyor size, sırtınızdaki yükü alırız diyor. Acaba ne demek istiyor? Dik yokuş daimi zikirdir. Gerçekten bir yerden sonra ilerlemekte zorlanacaksınız. Ama sadece o zorluğu aşanlar Allah'ın has kulları olurlar. Sevgili kardeşlerim, hepinize hitap ediyorum. Aramızdaysanız, o hedef için aramızdasınız. Allah'ın has kulları olmak için. Öyleyse gayret etmezseniz oraya ulaşamazsınız. Mutlaka gayretin sahibi olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dünya saadeti, bir bütün olarak dünya saadetini istiyorsanız daimi zikrin arkasındadır. Daimi zikir kesintisiz bir dünya saadetinin kapısıdır. Daimi zikirden evvel kısmi mutluluk vardır. O da mutluluk, gerçek anlamda bir mutluluk değildir. Ne kadar nefsinizin kalbinde afet kalmışsa o kadar daha mutsuzluğu yaşayacaksınız. O afetlerin 24 saatlik bir zaman devresine oranında. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte Allah'ın evliyası olduğunuz zaman, tekrar edeyim, bunu sadece bir dilek karşılığı Allah-u Teala'dan mükafat olarak alırsınız. Allah'ın büyüklüğü, yüceliği konusunda ona huşu duymanın ötesinde minnet duyacaksınız. Çünkü o karşılıksız verendir. Sizin ona verdiğiniz birse başlangıçta 10 katını vermiştir. Gene bir adım attınız, mürşidinize ulaştınız. Gene 10 katını aldınız. Ama bu 10 katlardan 10'uncusu 10 katın 100'e çıkışını ifade eder. 10 katında 10 katını vermesini ifade eder. Ondan sonra göğün her katını yükseldikçe bu 10 katın onu 100 eder. 1'e 100 vermeye başlamıştır Allah Teala. Bunun manası 7. gök katına ulaşana kadar her katta 100 arttırarak Allah Teala 100'ü 200, 300, 400, 500, 600, 700 kata ulaştırır. Ve Allah'ın dostu olmak şerefine erersiniz. Her kazandığınız derecenin karşılığında artık Allah size 700 katını verir. Bir başka ifadeyle Allah sizin cehenneme gitmemeniz konusunda bütün tedbiri almıştır. Sevgili kardeşlerim, belki binde birdir ama buna rağmen hidayete erdikten sonra o hidayetten düşen insanların varlığını da unutmayın. Şeytan, insanlar hidayete erip de Allah'ın koruyucu kalkanı onların üzerinden kalktığı zaman o noktaya kadar niye kalkmıyor? Allah niçin koruyor insanları? Çünkü Allah'ın sözü var. Mutlaka o kişiyi kendisine ulaştıracak. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka o kişiyi kendisine ulaştıracak. Onu mutlaka evliya yapacak. Mutlaka üçüncü cennetin sahibi yapacak. Mutlaka o kişiye
bir güzellikler destanını yaşatacak. Bu Allah'ın sözü. Nereye kadar söz? Gerçekleştirene kadar. Kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmasına kadar, nefsinin yarısından fazlasını tezkiye edinceye kadar, fizik vücudunu şeytanın kulu olmanın ağırlığından Allah'ın kulu olmak ağırlığına geçirinceye kadar. Sonra kişiyi serbest bırakıyor. İşte dik yokuş başlangıç noktasında burasıdır. Artık Allah'ın koruyucu kalkanı üzerinizde değil. Şeytan sizinle devamlı uğraşır. Bütün güzellikleri çirkin göstermeye çalışır. Buna rağmen siz zikrinizi arttırabilirseniz, işte o zaman fena makamından sonra beka makamını, züht makamını, muhsinler makamını birer birer geçeceksiniz. Ruhunuzu Allah'a teslim ettikten sonra, züht makamından sonra fizik vücudunuzu da ahsen kılarak Allah'a teslim edeceksiniz. Ne demek fizik vücudunuzun ahsen kılınması? Fizik vücudunuzun ahsen kılınması demek, fizik vücudunuzun Allah'ın bütün emirlerini yapmaya başlaması, yasak ettiği hiçbir hususu asla yapmaması. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizin Allah'ın bütün emirlerini yaptığınız bir devre gelecek. Evvela ciddi hayati bir imtihan geçireceksiniz. Daha evvel zikriniz günün yarısını mutlaka aşmış olacak. Eğer bir kişi size soruyorsa acaba ben fizik vücudumu Allah'a teslim etmiş miyim diye, ona sorun. Her gün zikrini günün yarısından öteye çıkardın mı? Zikrin çok oluşu fizik vücudun tesliminin temelidir. Eğer bir insan 24 saatlik bir zaman parçasında 12 saatten daha fazla zikredemiyorsa o fizik vücudunu Allah'a teslim edemez. Hayati imtihanlar geçirmesi de bunu ona sağlayamaz. Fizik vücudun Allah'a tesliminin temelinde bu vardır. Acaba Allah'ı mı önde tutuyorsunuz, fizik vücudunuzu mu? Fizik vücut zorluklara tahammül etmez, tahammül etmek istemez. Nefsle birlikte karşı çıkar. Ne zaman Allah'ı kendisinden üstün görmüşse fizik vücut, ancak o zaman o kişinin zikri günün yarısını aşmıştır. Fizik vücut bunu ispat etmiştir ama henüz Allah'a teslim olamamıştır. Ve öyle bir noktaya ulaşılacaktır ki nefsin kalbindeki afetler %80'i, afetlerin %80'den fazlası, %81'i yok olacaktır. Bu noktadan itibaren fizik vücudun her an teslimi söz konusudur. Nereden anlarsınız teslimini? 81'de teslim olabilir, 82'de, yani nefsin kalbindeki afetler %81 azaldığı zaman, 82 azaldığı zaman ve daha ötesinde teslim olabilir. Ne zaman fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorsa, yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyorsa, işte o zaman. O zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz. Artık fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri ise asla işlemeyen bir özelliğin sahibi olacaktır. Öyleyse bu nasıl bir işlevdir? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, fizik vücudunuzun Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiği, nefsinizin kalbinde hala afetler olmasına rağmen mutlaka %20'den aşağıda
belki %10'dan daha aşağıda ilerlemiş bir noktasındaysanız, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiğiniz an, nefsinizin kalbinde belki %90'dan daha fazla artık Allah'ın nuru oluşmuştur. Sevgili kardeşlerim, bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. İşte o zaman dik yokuşu açtınız. Fizik vücudun teslimi standartında ve zühd makamında, yani zikrinizin gün yarısını açtığı noktada ve ondan sonra fizik vücudun teslimi noktasında bu ilerlemenin çok zor olduğunu göreceksiniz. Şeytan sizi hiç bırakmaz. Devamlı daimi zikre ulaşmamanız için gayretin içindedir. Çünkü biliyor ki daimi zikre ulaştığınız takdirde sizi kaybetmiştir. Siz o zaman Allah'ın oldunuz. Şeytanın kulu olmakla Allah'ın kulu olmak arasındaki standardı dikkatle bakın. Eğer nefsinizin kalbindeki afetler %50'den fazlaysa, şeytan size %50'den fazla tesir ediyor. Yani siz şeytanın kulluğunun ağırlıkta olduğu Allah'ın kulluğunun %49'a ulaşamadığı, %50'ye ulaşamadığı bir noktadasınız. Ne zaman nefsinizin kalbindeki afetler %51 azalır, ruhunuzun hasletlerine paralel olan faziletler nefsinizin kalbini %51 nurla doldurur. O noktada Allah'ın kulu olmayı başardınız demektir. Allah'ın kulu ağırlıklı olmayı başardınız demektir. Çünkü hala nefsinizin kalbinde %49 afet vardır. Ama zühdü bitirdiğiniz nokta nefsinizin kalbinde %81 nur birikimi olması halidir. Burada Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir dizaynın sahibi olacaksınız. Bu dizaynda Allah'ın bütün emirleri mutlaka yerine gelecektir. Yasak ettiği hiçbir fiili de işlemiyor olacaksınız. Ama daha nefsinizin kalbinde afetler var. Hiç önemli değil. Fizik vücudunuz afetleri dikkate almıyor. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor. O zaman fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz. Manası ne bunun? Manası 4. kat cennetin sahibi oldunuz. Manası ne bunun? Bunun manası %80'den daha fazla iç dünyanızda artık nurlar duruma hakim. Ve daimi zikre ramak kalmış durumda. Asıl güç olan safayı atladınız. Nefsinizin kalbinde nurların %81'e ulaştığı yer, sizin daimi zikre zaten yaklaştığınız bir nokta. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. O zaman nefsinizin zulmani kapısı karanlıklara, siz yaşadığınız sürece kapanmış olacak. İşte fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman da %80'den fazla dünya saadeti sizindir. %90'dan fazla da sizin olacaktır bu makamda. Ta ki daimi zikre ulaşasınız. Daimi zikre ulaştığınız zaman hikmet sahibi olursunuz. İlmel yakin bitmiştir. Aynel yakinin içinde olmuşsunuzdur.
kalp gözünüzle gördüğünüz için, kalp kulağınızla işittiğiniz için Allah'ın gösterdiklerini ve söylediklerini aynel yakin standartlarındasınız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, dördüncü kat cennetin sahibi olmayı aştınız. Beşinci kat cennetin sahibisiniz.

Allah Teala bu cennete naim cenneti diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, daimi zikrin sahipleri Ulul-Elbab makamını, İhlas makamını ve ondan 3 mertebe, 3 kademe ötesini ihata eder. 4. kademede kişi irşada ulaşır. Burası 6. kat cennetin sahibi olmaktır. Bunun hemen arkasından da kişi 7. kat cennetin adli cennetlerinin sahibi olur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, daimi zikre ulaştığınız an dünya saadetinin %100'ünü sahiplenmişsinizdir. Artık siz gerçek anlamda mutlu bir insansınız. Ve bu mutluluğunuza dikkatle bakın. Allah'ın size verdiği büyük nimetlerin sahibi oldunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın sizlere verdiği bu güzellikleri hiç unutmayın. Her şey öylesine güzel ki, bu noktada sırtınızdaki yükü Allah-u Teala tamamen almıştır. Nedir sırtınızdaki yük? Neydi? Nefsinizin kalbindeki afetler. Niçin yüktü? Çünkü sizi bu büyük mutluluğa ulaşmaktan men ediyordu. Mutlak aydınlığa ulaşmaktan men ediyordu. Karanlığı devam ediyor, ettiriyordu. Bu yük öyle bir yüktü ki sizi mutluluktan men ediyordu. Azalarak nefsinizin kalbindeki afetler azaldı, azaldı, azaldı, azaldı. Daimi zikirde sıfırlandı. Sıfırlandığı gün üzerinizde yük ki o ağır yük azalmıştı, azalmıştı, azalmıştı ve burada tamamen yok oldu. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki, senin üzerindeki o ağır yükü senden almadık mı diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de kalbinde afetler vardı. Tamamını aldı Allah Teala. Onunki bir hibeydi. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendi kesbettiği bir daimi zikri vermedi ona. Ona vehbi olarak verdi. Hiçbir nebi kendi gayretiyle daimi zikrin sahibi olmamıştır. Hiçbir resul de olmamıştır. Hepsine Allah Teala vehbi olarak verir. Ama bütün evliya resulleri ve nebileri, resulleri bunun dışında tutarsanız, evliya resuller hepsi vehbi olarak almıştır ve nebi resuller onlar da vehbi olarak almıştır. Sırtlarındaki yükü Allah vehbi olarak onların sırtlarından almıştır. Onları dik yokuşa Allah tırmandırmıştır vehbi olarak. Daimi zikri Allah onlara yokuşun tepesine onları çıkartarak, daimi zikre ulaştırarak vehbi olarak vermiştir. Ama Allah'ın
Resul olmayan evliyaları, bir veli Resuller var. Resul olan evliyalar var. Bir de Resul olmayan evliyalar var. Risalet Allah'ın verdiği ağır bir görevdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 8. 28. basamağa ulaştığınız zaman 28. basamaktaki salah makamı, sırtlarından o ağır yük alınmış olanların yeridir. Hem de dik yokuşu tırmanabilmiş olanların yeridir. Daimi zikir dik yokuşu temsil eder. Nefsinizin kalbindeki afetler ise sırtınızdaki o ağır yükü ifade eder. Önemli olan o ağır yükün sırtınızdan alınmasıdır. İşte burası mutluluğun tam merkezine ulaştırır sizi. Cennet mutluluğunun en üst mertebesindesiniz. 7. kat cennet sizin. İradenizi de Allah'a teslim ettiniz. 7. safhadasınız. Sırtınızdaki ağır yük alınmış. Belinizi büken ağır yük alınmış. Ve dik yokuşu tırmanmışsınız. Dünya saadetinde %100'ü sizin. Cennet saadetinin de en üstünü 7. kat cennet sizin. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dünya saadetinin ne olduğuna bakalım beraberce. Acaba ne görürüz? Dünya saadeti iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde gerçekleşmesi lazım gelen bir saadettir. Madde bir. İç aleminizde de, dış aleminizde de, Allah ile olan ilişkilerinizde de bir sulh ve sükun halinin mutlaka gerçekleşmesi gerekir. Madde iki. İç aleminizde de, dış aleminizde de, Allah ile olan ilişkilerinizde de bunun kesintisiz bir devamlılık arz etmesi gerekir. 3. Dünya saadeti 3 tane temel şarta sahiptir. Bunlar yoksa siz mutlu olduğunu iddia eden ama aslında mutlu olmayan bir insansınız. Neden insanlar iç dünyalarında mutsuzdurlar bu hedefe ulaşmadan evvel, daimi zikirden evvel? Çünkü nefsleriyle ruhları arasında iç dünyalarında sonsuz bir diyalektik kavga o kişiyi hiçbir noktada rahat bırakmaz. Bir taraftan şeytan telkinleriyle, öbür tarafta nefsle ruh kendi aralarındaki devamlı kavgayla o kişi için bir kaos ortamı oluştururlar. İç dünyasında o kişi mutsuzdur. Dış dünyasında da mutsuzdur çünkü başkalarına hep yanlış davranışlarda bulunur. Ve onların kalplerini kırar, onları kızdırır, öfkelendirir, onları huzursuz kılar, onlara zulmeder. Her zulüm o kişiyi huzursuz kılar. Ayrıca o başkaları kendilerine zulüm yapıldı.

0: Öyleyse hep huzursuzsunuz iç dünyanızda, dış dünyanızda, Allah ile olan ilişkilerinizde, hem emirler cephesinde hem yasaklar cephesinde. Peki daimi zikre ulaştığınız zaman, ağır yük, omuzunuzdaki ağır yük üzerinizden alındığı zaman, daimi zikir sebebiyle nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olduğu zaman, dik yokuşu tırmanıp da daimi zikre ulaştığınız zaman neden mutlusunuz iç dünyanızda? Çünkü nefsiniz ruh hüviyetine bürünmüştür. Allah'ın bütün emirlerini her ikisi de yapmak istiyor. Her ikisi de yasak ettiği fiilleri asla yapmak istemiyor. Tam bir beraberlik içinde, bir sulh ve sükun halinde, iç dünyanızda bir muhteşem sulh ve sükun ortamı, kesintisiz bir mutluluk. Dış aleminizde de aynı şey, başkalarının kalbini kırmıyorsunuz. Hiçbir zaman onlar sizden şikayetçi değil. Bu sebeple siz hep huzur içindesiniz. Onlar sizden hiçbir zaman intikam almıyor. Çünkü intikam almalarını gerektiren bir olay yok ortada. Sizde stres birikimi mümkün değil. Çünkü nefsinizde afetler yok. Öyleyse dış aleminizde de kesintisiz bir sulh ve sükun halindesiniz. Allah ile olan ilişkilerinizde nefsinizle, ruhunuzla Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapmanızı istiyor, yapıyorsunuz. Yasak ettiği fiili asla işlememenizi istiyor, işlemiyorsunuz. Ve iç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de kesintisiz bir sulh ve sükun hali yaşıyorsunuz. İşte bu mutluluktur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi o sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah-u Teala hepinizi Zülcenahayn kılsın, cennet saadetinin ve dünya saadetinin sahibi kılsın. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Yâke nâhudu ve yâke nâstâin etten as-salâta mustaqim. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde

Sizlerle beraberiz. Sizler için yaşıyoruz. Sizler için varız. Sevgili kardeşlerim, Allah, sizler ve biz. Biz bir bütünüz. Hepimiz bütünün bir parçasıyız. Allah Teala onu sevenlerin bir arada olmasını istiyor. Allah'ı sevenler Allah'ı sevmek dediğimiz zaman bunun başlangıç noktasının Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu bilmelisiniz. Seven sevdiğine koşar.

Sevmeyen nefret eden nefret ettiğinden kaçar. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı diliyorsa o sevdiğine koşandır. Allah'ı sevdiği bu konudaki bütün güçlüklere katlanma kararı almasından bellidir. Yolun başlangıcı son derece kolaydır ve insanı mutlaka bir düzlüğe çıkarır. Kim Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu Allah'a ilka etmeyi, Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah Teala'nın sözü var. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse, ben onu kendime ulaştırırım. Allahü yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %90'dan fazlası seçilir. Ama yehdi ileyhi men yunib diyor arkasından da. Ama onlardan sadece Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenleri kendisine ulaştırır diyor. Sevgili kardeşlerim, bırakınız Allah-u Teala'nın zatına ruhunuzu ulaştırmayı, bunu fiil olarak gerçekleştirmeyi, sadece dilemeniz bile bu konu için yeterlidir. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah da onu mutlaka kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizi sever. Ve sizleri, herkesi sever Allah. Bütün insanları kendisine ulaştırmayı diler. Dileği budur. Onun için yaratmıştır. Neden? Çünkü Allah'ın bize üfürdüğü bir ruhu var. Ve o ruhunu geri istiyor. Bir insanın hayattayken kendisine ulaştırmasını diliyor ki o kişiyi mükafatlandırsın. Neyle? Cennetle. Neyle? Dünya mutluluğuyla. Eğer bir insan şu dünya hayatını yaşarken Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ilka etmeyi, ulaştırmayı dilerse, dilediği takdirde sevgili kardeşlerim, bu kişinin dilediği anda Allah Teala yolunu açar. Ona mürşit sevgisi verir. Ve o kişiyi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi mutlaka 7-8 aylık bir ömrü varsa mürşidine ulaştırır. O zaman ruhu kişinin vücudundan ayrılır. Ve 7-8 aylık bir zaman zarfında mürşidine ulaşıp tabi olan kişinin ruhu vücudundan ayrılır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin hacet namazını kılıp mürşidini Allah'tan sorması gerekir. Bu kişi hacet namazını kılıp da Allah'tan mürşidini sorduğunda Allah ona mutlaka mürşidini gösterecektir. Kime? Hangi vasıfların sahibi olması lazım? Bir tek vasıf istiyor Allah Teala. O kişi Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ilka etmeyi, ulaştırmayı dilemiş olacak. Dilemişse Allah Teala derhal o kişinin üzerinde tecelli eder. Onda mürşid sevgisi oluşturur. Ve kişi ihtiyaç duyar bir mürşide, iç dünyası bunu arzular. Yapması lazım gelen şeyi de kişi öğrenir. O hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sormaktır.
Kişi bu abdesti alır. Hacet namazının genellikle en güzel şekli gece saat 12'den sonra, şimdiki saatte gece 12'den sonra, sabah şafağından evvel kılınması efdaldir. Böyle bir statü içerisinde kişi hacet namazını kılarsa Allah'tan bir soru sormak, Allah'tan bir talepte bulunmak yetkisinin sahibi olur. Hacet namazı biliyorsunuz 4 rekatlık bir namazdır. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra 3 tane ayet-el kürsi okunur. İkinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas ve Laknas okunur. Teşehhüd miktarı oturulur. Üçüncü rekatta Fatiha'dan sonra İhlas ve Laknas. Dördüncüde de gene aynı Fatiha, İhlas ve Laknas. Sonra Allah'tan mürşit talep edilir. Ya Rabbi, bunca ermiş evliyan var. Onların hepsi mürşitlerine ulaşmışlar. Ve böylece ruhları vücutlarından ayrılmış ve sana ruhlarını ulaştırmışlar. Daha doğrusu sen onların ruhunu kendine ulaştırmışsın. Ama hepsi de ermiş evliya olmuşlar. Ya Rabbi, bizi de o ermiş evliyalarından kıl. Ne olur. Ben de senin ermiş evliyan olmak istiyorum. Diyorsun ki, siz sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanı bana ait diyorsun. Yani ben yapacağım diyorsun. Ben senin ruhunu kendime ulaştıracağım. Sen bir şey yapmayacaksın diyorsun. Sana namazı sevdireceğiz diyorsun. Oruç tuttuğun zaman açlık hissettirmeyeceğiz diyorsun. Zikir yapmayı zevk haline getireceğiz diyorsun. Ey Yüce Allah'ım, bunların hepsini yapacağını sen söz verdiğine göre mutlaka yapacaksın. Mutlak yapacağına kesin olarak inanıyorum. Ne olur, benim de ruhumu sana ulaştır ey Yüce Allah'ım. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir talebin sahibi olan herkese kapılar açılır. Bu kadar. Sadece Allah'a milaki olmayı dileyeceksiniz. İslam'ın 5 şartından ibaret zannedenler, şeytanın korkunç bir tuzağına düşenlerdir. İblis önce Musevileri Allah'ın yolundan uzaklaştırmış. Sonra Hristiyanları, tarih sırasına göre konuşuyoruz. Onların o peygamber zamanında peygambere hep tabi olduklarını ve de ruhlarını Allah'a ulaştırmakla da kalmayıp davetlere geçtiklerini, fizik vücutlarını bir kısmına teslim ettiklerini, bir kısmının nefslerini teslim ettiklerini kitaplar yazıyor. Mukaddes kitaplar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'dan insan ne isteyecek? Allah'a ulaşmayı dileyecek. Ben ruhumu sana şu dünya hayatını yaşarken ölmeden evvel ulaştırmak istiyorum. Ya Rabbi, biliyorum ki ben öldüğüm zaman zaten Hazreti Aleyhisselam ve onun yardımcıları, ölüm melekleri gelecekler. Ben ruhumu sana ulaştırmadıysam, onlar ruhumu benden alıp sana ulaştıracaklar. Ama ben Allah'a ulaşmayı dilemediysem, ki o zaman ruhum vücudundan ayrılmamış durumdaysa, demek ki ben Allah'a ulaşmayı dilememişim. Ama bu da iki ayrı safhaya ayrılıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen ama mürşidine bile ulaşamadan ölen bir kişi ruhu vücudundadır diye cehenneme gitmez. İnsanı
cehennemden kurtaran faktör o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Allah Teala bu hususu sağlamak üzere Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi birinci kat cennetine, mürşidine ulaşıp tabi olan kişiyi, ondan sonra ölen kişiyi ikinci kat cennetine, o kişinin ruhunu kendisine ulaştırdıktan sonra ölen kişiyi üçüncü kat cennetine alır. Ama bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemeden ölmesi halinde gideceği yer mutlaka cehennemdir. O kişinin bu dileğin dışındaki bütün ibadetleri, ibadetlerin mahiyeti ne olursa olsun, eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse onu cehennemden kurtaramaz. İnsanlar bu hakikatleri ne yazık ki büyük kitleler olarak bilmiyorlar. Ve bizim söylediklerimiz onlara yabancı bir yıldızdan gelen bir insanın söyledikleri gibi garip geliyor. Garip gelmesi normal mi? Gayet normal. Neden? Çünkü onlara din öğretenler onlara sadece İslam'ın 5 tane şartını öğretmişler. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bir de uydurma hadis. Bir bedevi geliyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Ey Allah'ın Resulü diyor. Ben cennete girmek istiyorum. Ne yapayım? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sözde ona diyor ki namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Ey Allah'ın Resulü ben bunları yaparsam gerçekten cennete girer miyim? Evet girersin. Sevgili kardeşlerim bu bir mevzu hadistir. Uydurma bir hadistir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki benim hadislerim tartışılacaktır. Yani benim hadislerime paralel veya değil ama bir sürü hadis uydurulacaktır. Bu istikamette 4000'den fazla uydurma hadis uyduran birisini idam ettiklerini biliyoruz. Sevgili kardeşlerim, bu bapta bütün insanların kurtulması için Allah Teala her şeyi yapmış. Diyor ki, sakın bana ulaşmayı dilemeden ölmeyin. Mutlaka bana ulaşmayı dileyin. Gerisini de bana bırakın. Eğer ben size bana ulaşmayı dilemenizden sonra 7-8 aylık bir ömür vermişsem, o ömür mürşidinize ulaştırmamı da sağlar. Tabiyetinizden sonra vücudunuzdan ayrılan ruhunuzu kendime ulaştırmamı da sağlar diyor Allah Teala. Ve böylece eğer bir insan diyor Allah'a ulaşmayı dilemiş sonra ölmüşse birinci kat cenneti hak eder. Mürşidine ulaşmışsa ondan sonra ölmüşse ikinci kat cennetime girer. Tabi olmuşsa ruh vücudundan ayrılır. Onu biz kendimize ulaştırırız. E bize ulaşarak ruhunu biz kendimize ulaştırdıktan sonra ölmüşse üçüncü kat cennetimizi hak eder. Yetmez. Yaşamakta devam ediyorsa nefsinin kalbindeki afetlerin %51'i temizleneceği için o kişi dünya mutluluğunun yarısını mutlaka yaşar. Üçüncü kat cennetin sahibi olarak bir ömür boyu yaşarsa, aynı seviyedeki zikrini devam ettirebilirse, yani bu zikir topu topu günde 3 saatlik bir zikirdir. Günde 3 saat, 24 saatlik bir zaman devresi içinde 3 saat Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli veya sessiz veya dilini de kımıldatmanın içinden
diyen bir insan günde 3 saat çıkıp bunu yapsa bu hedefe mutlak olarak ulaşır. Yetmez. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemesi bu hedef için yeterlidir. Çünkü o kişi zikri sevmiyorsa Allah ona sevdirecektir. Namaz kılmayı sevmiyorsa Allah ona sevdirecektir. Zikir yapmayı sevmiyorsa Allah ona sevdirecektir. Ve Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracağına söz vermiş. Ve benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyor musunuz Allah Teala ne kadar kolay bir statüde insanları kurtarmak için ne kadar güzel bir formül hazırlamış. Hiçbir şey bize ait değil. Biz Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Allah içimize mürşit sevgisi verecek. Mürşidimize tabi olacağız. Zikir sevgisi verecek, namaz sevgisi verecek. Bütün ibadetleri o bize sevdirecek. Ve severek ibadetlerimizi yapacağız. Neticesi mi? Daha 33 bin zikre çıktığımız zaman bir de bakacağız ki bu kadar zikir bu iş için yeterli. Günde yaklaşık 3 saatlik bir zikir süresi. Size sevgili kardeşlerim, bunu yaptığımız zaman açısından değerlendirin. Kimisi çok yavaş yapar, daha az zikir yapar. Kimisi çok hızlı yapar, daha çok zikir yapar. Ama normal statüde bu yaklaşık 3 bin zikirdir. Böyle bir zikre ulaşan kişi ruhunu mutlaka Allah'ın ulaştırmasıyla ulaştırır. O kişinin yaptığı iş sadece bir tek iştir. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Sevgili kardeşlerim, insanlar şeytanın korkunç bir tuzağına düşmüş durumda İslam aleminde. İslam'ın 5 şartını gerçekleştirenler mutlaka cennete girer diye bir yalan bütün İslam alemine yayılmış. Ve insanlar gerçekten samimiyetle bu yalana inanmışlar. Allah Teala bize bunları öğretmeseydi biz de sizlere öğretemeyecektik sevgili kardeşlerim. Ve onların unuttukları kendilerine üniversitelerde bile öğretilmeyen bir ilmi son derece basit bir çerçeve içerisinde Allah Teala sizlere anlatmak üzere bizi vazifelendirdi. Daha kolay ne var ki sevgili kardeşlerim? Namazı siz sevmeyeceksiniz, Allah size sevdirecek. Zikri Allah size sevdirecek. Bütün ibadetleri Allah size sevdirdiği için severek, zevkle yaptıracak. Ve de yetmez, bütün bunların arkasında bir de garanti veriyor. Bana ulaşmayı dilediyseniz, kalben bu dileğin sahibiyseniz mutlaka ben sizin ruhunuzu kendime ulaştırırım diyor.

Allah dalalette olanları bırakır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. İşte sonuçlar açık ve kesin şekilde ortada. Ve bütün evvela Museviler bu büyük hakikati unutmuşlar. Ama Hazreti Musa zamanında onlar Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hazreti Musa'ya tabi olmuşlar. Ve tabi olanlar ruhlarını mutlaka, eğer bu noktadan itibaren 7-8 aylık bir ömrü varsa o kişinin, mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Bu muhtevada sevgili kardeşlerim, Hazreti İsa zamanında aynı şeyler yaşanmış. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Hazreti İsa'ya tabi olmuşlar. Ve de ruhları birbirinden ayrılarak Allah'a ulaşmış. Dalete geçenler var mı? Var tabi. Hazreti Musa zamanında da, Hazreti İsa zamanında da ileri geçenler var.

13 havarinin hepsi bu hedefe ulaşmışlar. Sevgili kardeşlerim, bu muhtevada üçüncü peygamber Hazreti Musa'yı birinci kabul edersek aslında ondan evvel Hazreti İbrahim var. Ondan evvel Hazreti Adem var. Bunların da hepsi beraberlerindekileriyle birlikte bu hedeflere ulaşmışlar. Hepsi bütün peygamberler ve onların en yakınındakiler sadece bu Allah'a ulaşmayı dilemek, tabiyet, iki, ruhun Allah'a ulaştırması safhalarının ötesine geçmişler, fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler, nefslerini Allah'a teslim etmişler, muhlis olmuşlar ve iradelerini de Allah'a teslim etmişler. İrşad makamının sahibi olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizin sevgi üzerine kurulu bir dünyada yaşamanızı istiyor. Böyle bir dizaynın içinde olmalısınız. İnsanları sevmelisiniz. Sevmenin bütün güzelliklerini yaşamalısınız. Eğer severseniz, sevinirsiniz. Öyleyse Allah için olmak ne demektir? Allah için olmak, başkaları için olmak demektir. Kim hayatını başkalarının mutluluğuna adarsa, başkalarını mutlu etmek için yaşarsa, o zaman sevgili kardeşlerim, o kişi asıl mutluluğu kendisi yaşar. Kim hayatını başka insanlara vakfederse, onlar için yaşarsa, onları mutlu kılmayı amaç edinirse, hedef edinirse, o zaman o kişi için mutlu olmak mutlaka gerçekleşir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman şunu görüyoruz. O herkesin en yüksek mutluluklara bile ulaşmasını farz kılmış üzerimize. İslam ya da din dediğimiz zaman Hristiyanlık diye ayrı bir din, İslam diye ayrı bir din, Musevilerin dini diye ayrı bir din yok sevgili kardeşlerim. Ama başka bir isim var. Bütün dinleri aynı çatı altında toplayan başka bir isim. Hazreti İbrahim'in Hanif dini.

Allah Teala bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Onun için Allah'a ulaşmayı dilemeyi farz kılmış. Onun için mürşide tabiiyeti farz kılmış. Onun için ruhun Allah'a teslimini farz kılmış. Onun için fizik vücudumuzun Allah'a teslimini farz kılmış. Onun için irşad olmamızı, muhlis olmamızı farz kılmış ve gene aynı hedef için irademizi de Allah-u Teala'ya teslim edip Allah-u Teala tarafından irşad makamına ulaşmamızı da farz kılmış. Ama bunların hepsini gerçekleştirmek herkese nasip olmaz. Ne var ki üç tanesini Allah-u Teala garanti ediyor. Siz diyor sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanını ben yapacağım. Bana ulaşmayı dileyen herkesin ruhunu ben kendime ulaştıracağım. Yani onlar bana ulaşmayı dileyecekler. Birinci kademeye sahipler. Ben onları mürşitlerine ulaştıracağım. Göstereceğim hacet namazını kıldıklarında mürşitlerini. Tabiyetlerini sağlayacağım. Tabiyetleriyle beraber ruhları vücutlarından ayrılacak. O ayrılan ruhları da ben kendime ulaştıracağım diyor. O kişinin bunu yapması için ne lazım? Gerçekleştirmesi için namazı sevmesi lazım. Ben sevdireceğim diyor. Ne yapması lazım? Zikri sevmesi lazım. Ben sevdireceğim diyor. Oruç tuttuğu zaman açlığı ben hissettirmeyeceğim diyor. Zekat verdiği zaman o parayı bir kayıp olarak değil, başkalarını mutlu eden bir hususu gerçekleştirdiği için ona bir mutluluk vesilesi yapacağım diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyi Allah-u Teala öylesine güzel dizayn etmiş ki bu dizaynı en güzel standartlarda gerçekleştireceğini biliyoruz. Allah istiyor. Asgari standartlarda herkesin mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırmasını istiyor. Ve bunu üstlenmiş insana verdiği vazife sadece bir dilek. Geri kalanını tamamen ben yapacağım diyor. Sevgili kardeşlerim, özellikle bizi eğer ilk defa dinleyenler varsa, onlar başkalarından hiç duymadıkları şeyleri duymuş oluyorlar. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz, biz Allah bize sadece Kur'an-ı Kerim'i öğrettiği için ondan bahsederiz. Kur'an-ı Kerim'in insanları kurtaracak olan ama insanlar tarafından asırlar önce unutulmuş olan ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Hazreti Ebu Bekir zamanında, Hazreti Ömer zamanında, Hazreti Ali zamanında yaşanmakta olan İslam'dan bahsediyoruz. Sonra yavaş yavaş bir anlaşmazlık dünyasına girilmiş. Sevgili kardeşlerim, insanlar İslam'ı yaşamayı bırakmışlar, iman hususunu tartışmaya başlamışlar. Ve de insanların arasına ayrılık girmiş. İnsanlar Hanefi, Hanbeli, Maliki, Şafii diye bölümlere ayrılmışlar, mezheplere ayrılmışlar. Aslında insanlar güzeli unutmuşlar. Mezheplere ayrılmışlar. Ne olur ayrılmışlarsa aslında bir şey olmaz.
herkes mezhebini Kur'an'a uygun standartlarını esas alarak yaşasa hiçbir problem olmayacak. Çünkü Hanefi'de de, Hanbeli'de de, Maliki'de de, Şafii'de de esas olan hep Kur'an'dır. Kur'an esassa Allah'a ulaşmayı dilemek var Kur'an-ı Kerim'de. Farz. Mürşide tabiyet var. Farz. Ruhun Allah'a ulaşması, ulaştırılması var. Farz. Fizik vücudun teslimi var. Farz. Nefsin teslimi var. Farz. Mühlis olmak var. Farz. İradeyi Allah'a teslim etmek var. Farz. Bütün bunlar farz olduğuna göre sevgili kardeşlerim, nasıl oluyor da insanlar bu asılları unutmuşlar ve de birbirleriyle de anlaşmazlıklara düşmüşler? Aslını ararsanız Kur'an'ın, Tevrat'ın, İncil'in incelemelerini gerçekleştirdiğimiz zaman şunu açık ve net olarak Allah-u Teala bize gösterdi ki bu dinlerin hepsi üç kitabın üçünde de yazılmış olan Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Tevrat diyor ki bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. İncil diyor ki bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Kur'an-ı Kerim diyor ki bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Allah-u Teala ne diyor? Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da şeriat kıldık diyor. Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hepsi tek bir şeriatın sahibiymişler. Mesela Kur'an-ı Kerim'deki şeriat dizaynına baktığımız zaman burada Allah'ın koyduğu kaydeler var. Namaz kılmak hepsinde var. Zikir yapmak hepsinde var. Hepsinde farz kılınmış. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Sonra zikir. Sevgili kardeşlerim,

Teslim olmak, Allah-u Teala'ya teslim olmak konunun en önemli yönü. Bütün insanlar için ne yapılması lazım sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde yapılması lazım gelen şey, Allah'a ulaşmayı mutlaka ama mutlaka ama mutlaka dilemek. Hepimizde bir emanet var sevgili kardeşlerim. Allah bütün insanlara doğar doğmaz ruhundan üfürüyor. Diyor ki ve nefaha fihi min ruhihi. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Ve bütüne baktığımız zaman Tevrat'ta da İncil'de de Kur'an'da da aynı muhtevayı görüyoruz. O emanetini geri istiyor. Eğer geri veremezsek öldüğümüz zaman Azrail Aleyhisselam ve onun takımı geliyor. Emaneti alıp sahibine Allah'a ulaştırıyorlar. Ama Allah'ın istediği o değil ki. Allah Teala dünya hayatını yaşarken bunu yapmamızı istiyor. Üstelik de diyor ki, ey benim insana verdiğim en üst seviyedeki kullarım. Allah'a en yakın olan insandır. Yarattığı bütün mahlukatın içinde. Neden? Çünkü sadece insana Allah'ın ruhu üfürdüğünü biliyoruz. Sadece insana ruhundan üfürmüş Allah-u Teala. Ne meleklerde, ne hayvanlarda, ne de başka bir yaratıkta Allah'ın ruhu mevcut değil sevgili kardeşlerim. Sadece insana Allah Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor ve onun içine ruhundan üfürüyor. Ve insan kainatta Allah'ın ruhunu muhtevasında bulundurmak şerefine nail olan tek mahluk. Sevgili kardeşlerim, olay buysa kainattaki Allah'ın ruhunu taşımaya layık olan tek mahluk olmak biz insanlara nasip olduysa bundan çok büyük bir mutluluk duymamız gerekmez mi? Neden insanlar birbirlerine düşman olurlar? Neden harpler olur? Neden insanlar birbirlerine kötülük ederler? Hep şeytanın nefsteki afetler sebebiyle insanların arasına sokmayı başardığı kin ve nefretin sonuçları bunlar. Allah birbirinizi sevmenizi ister. Şeytan kinin, nefretin, hıncın, intikamın insanlara aşılanması için elinde gelen her şeyi yapar. Allah da mutluluğun oluşması için insanlarda kanunlarını koymuştur. Kişi mutluluğa adım atmak istiyorsa mutlaka Allah'a ruhunu, emanet olan ruhunu Allah'a ulaştırmak üzere harekete geçmelidir. Geçerse ne olur? Geçerse güzelliklere ulaşır. Ruhunu Allah'laştırdığı zaman insanın kalbinin %51'i nurla kaplanmıştır. Mutluluğu da o kadardır. Fizik vücudunun tesliminde mutluluğu %80'e aşar. Çünkü nefsinin kalbinin %80'i, 81'i afetlerden arınmıştır. Daimi zikirde ise %100'ü. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bu insanları yüceltici muhtevayı bunları hiç bilmeyen, bilmek gereğini de duymayan ve dinini yaşadıklarını, dinlerini yaşadıklarını zanneden insanlara sizlerden başka öğretecek kimse yok sevgili kardeşlerim. Allah Teala
Bize bunları öğretmeseydi biz de sizlere öğretemeyecektik. Unutmayın. Hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. İnne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Ruhun onun sahibi olan Allah'a ulaşmasıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu mübarek cuma gününde sizlerle beraber bu güzelliği yaşamayı nasip kıldığı için Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Sizleri çok seviyoruz, çok özlüyoruz sevgili kardeşlerim. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevgi İnsana huzur veren, mutluluk veren çok güzel bir duygu. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala hedef olarak mutluluğu veriyor. İnsanlar içinse en kolay şey başkalarını mutlu ederek mutlu olmaktır. Böyle bir dizayn içinde insan kendisini başka insanlara mutluluk vermeye adarsa asıl kendisi mutlu oluyor. Çünkü o bir kişi, çevresinde ise birçok insan var. Madem ki her birine verdiği mutluluğun aynını kendisi de yaşayacak, iki kişiye, üç kişiye, dört kişiye, beş kişiye, on kişiye, daha fazla kişiye mutluluk ulaştırdıkça kendisinin mutluluğu artarak devam edecek. O zaman aynı şarkıyı söyleriz herhalde. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Neydi şarkının adı? Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Madem ki Allah-u Teala hepimizin mutlu olmasını hedef tayin etmiş ve bu hedefi tahakkuk ettirmek üzere Tevrat'ı indirmiş, sonra İncil'i indirmiş, en sonra da Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. Yani Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, üç peygambere, üç nebiye Allah Teala üç tane kitap indirmiş. Bu kitapları incelediğimiz zaman görüyoruz ki 7 safa ve 4 teslim içeriyor. Tevrat'ı incelediğimiz zaman da, İncil'i incelediğimiz zaman da, Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman da aynı şeyle karşı karşıyayız. Allah'a ulaşmayı dilemek, bir, mürşide tabiyet ve böylece ruhun bedenden ayrılması, iki, ruhun Allah'a ulaşması, üç, yani Allah'a teslimi, birinci teslim. Sonra fizik bedenin Allah'a teslimi, sonra nefsin teslimi, sonra muhlis olmak, sonra da iradeyi Allah'a teslim etmek. 7 tane safhada 4 tane teslim. Ve dinimiz İslam dini, yani teslim dini. Ruhumuzu Allah'a teslim edeceğiz. Birinci teslim. Fizik bedenimizi Allah'a teslim edeceğiz. İkinci teslim. Nefsimizi Allah'a teslim edeceğiz. Üçüncü teslim. İrademizi Allah'a teslim edeceğiz. Dördüncü teslim. Her biri daha üst, daha üst, daha üst seviye bir mutluluğu muhtevasına alıyor. Sevgili kardeşlerim, görevimiz, hepimizin asli görevi insanları mutlu etmek olmalı. Acaba neden Allah Teala bunu bize emrediyor? İnsanlara mutluluğu ulaştırmamızı emrediyor. Ama bir ilavesiyle bunları mutlu edin ve böylece
siz mutlu olun neticesine ulaşıyoruz. Biz bir kişiyiz. Herkes birer kişi. Ama etrafımızdaki insanlar çok. Konunun güzel tarafı, o insanların her birine hangi ölçüde mutluluk ulaştırabilirsek, ne kadar mutlu edebilirsek onları, her birine verdiğimiz mutluluğun aynını biz de yaşamak imkanının sahibiyiz. Allah Teala muhteşem bir kanun koymuş. Mutlu et, mutlu ol. Ama sen bir kişisin, etrafında var 100 kişi. Öyleyse madem ki bir insan etrafındaki insanların her birine verdiği mutluluğun aynını kendisi de yaşamak imkanının sahibi, o zaman hepimiz bir ömür boyunca çok mutlu insanlar olabiliriz. İşte bu açıdan bakmamız lazım. Dünyada verilen bu gezegendeki hayata mutlu etmeliyiz ve her birine ulaştırdığımız mutluluk seviyesinde biz de mutlu olmalıyız. Biz bir kişiyiz. Eğer o gün 10 kişiye A kadar mutluluk vermişsek, onların her biri A kadar mutlu olur ama biz 10A kadar mutlu oluruz. Her birine verdiğimiz mutluluğun 10 katı kadar biz mutlu oluruz. Ne kadar güzel bir kanun. Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. Ve kanunu koymuş. Mutlu olmanın yolu mutlu etmektir. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? İnsanlar için Allah Teala kanunlarını koymuş. İnsanlar mutlu olmanın peşinde ama mutsuzlar. Arkasında ne var? Allah'ın kanunlarını unutmak. Allah'ın kanunu son derece basit. Kime ne kadar mutluluk ulaştırabilirsen, bir başka ifadeyle kimi, insanlardan her birini ne kadar mutlu edebilirsen, o insanlara verdiğin mutluluğun toplamı kadar, 10 kişiye A kadar mutluluk vermişse, 10A kadar o kişi mutlu olur. Mutluluğu başkalarına ulaştıran kişi mutlu olur. Allah'ın kanunu muhteşem. Bu insanları nereye taşır? Başkalarını mutlu etmek istikametinde gayrete. Gayretin neticesinde mutluluğu gerçekten ulaştırabiliyorsa, insanları mutlu edebiliyorsa, o zaman onlara ulaştırdığı mutluluğun toplamı kadar kendisi Allah Teala tarafından mutlu kılınıyor. Sevgili kardeşlerim, insanları mutlu etmek gerçekten çok güzel bir şey. Şimdi bir düşünün, zalimler başka insanlara ızdırap vermekten belki de hoşlanan insanlar. Başkalarına her mutsuzluk verdikleri zaman, her huzursuzluk verdikleri zaman onların da işleyenlerinde bir sıkıntıyı Allah Teala mutlaka onlara yaşatır. Bunun manası, ne kadar çok insana huzursuzluk verdilerse o kadar çok sıkılmalarıdır. Öyle yapmasalardı, herkesi mutlu etmeye çalışsalardı, bütün imkanlarını, zaman parçalarını başka insanların mutluluğuna adasalardı,
o istikamette bir gayretin sahibi olsalardı, bütün insanların mutlu oldukları bir dünya tablosu çıkardı karşımıza. Ama Allah Teala insana ruhundan üfürürken ona daha evvel verdiği şey %100 afetlerle dolu bir nefs. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar vesaire. Oysa ki bütün insanlar için mutluluğun bütün kapıları açık ve son derece kolay. Kanun mu? Mutlu et, mutlu ol. Her an etrafınızda bir değil birçok insan muhakkak ki vardır sevgili kardeşlerim. Biz insanlar ne olur onları mutlu etmeyi hedef edinsek ve bunu her başardığımızda her bir insana mutluluk verdikçe asıl bizim kendimizin mutlu olduğunu yaşamak imkanının sahibi olmak. İşte bunu asli unsurlar itibaren yerli yerine oturtabilsek ve kalbimize yerleştirebilsek hepimiz için aynı şey söz konusu olur. Hepimiz başka insanları mutlu etmek için elimizden gelen her şeyi yaparız. Yaparsak ne olur? Onları mutlu ederiz. Ama onları mutlu edersek ne olur? Biz bir kişiyiz. Diyelim ki 10 kişiye mutluluk verdik. Onların her birine verdiğimiz mutluluğun 10 katını biz yaşarız. Allah'ın kanunu ne kadar muhteşem öyle değil mi sevgili kardeşlerim? İnsanları cemaat halinde yaşamak istikametinde dizayn etmiş Allah Teala. Herkes bir şeyler yapıp para kazanacak. Sonra da o kazandığı parayla ihtiyaçlarını giderecek. İşte o ihtiyaçlarını giderdiği her kişi kendi sanatlarının, mesleklerinin icabı olan bir şeyleri üretmişler de oradan kazandıkları paralarla yaşıyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah ne güzel kanun koymuş. Sen diyor, derzisin. Elbiseleri dik ve para kazan. Sen diyor, kumaş üreticisin. Üret kumaşları, müşterisi hazır, onlara satarsın ve bu istikamette mutlaka sana olan maliyetinden daha yüksek fiyatla onları satmak imkanının sahibisin. İşte o kar da senin kazancını teşkil eder. Bir taraftan fizik standartlarda insanlara ulaştırdığımız şeyler, onların imalatında bizim de payımız varsa, bizi mutlu ederken, insanları mutlu etmek için kullandığımız her dakika asıl bize mutluluk veren özellikler taşır. Eğer biz etrafımızdaki herkesi mutlu etmek istikametinde bir gayretin sahibiysek, bu bir büyük dizaynı ifade eder sevgili kardeşlerim. Biz başkalarını mutlu etmeye çalışırken kendimizin de çok açık bir şekilde mutlu olduğunu idrak ederiz. Kanun açık ve kesin. Ne ka küfte, o ka ekmek. Etrafımızdaki insanlardan her birine ne kadar mutluluk ulaştırabilirseniz,
onların her birine ulaştırdığınız, onların her birine yaşattığınız mutluluğun aynını Allah size de yaşatır. Nasıl başkalarını mutlu ettiğiniz zaman huzur duyuyorsunuz, siz de mutlu oluyorsunuz. Ama başkalarına üzüm veren bir yanlış davranışta bulunduğunuz zaman, onlara üzdüğünüz zaman siz de üzülüyorsunuz. O zaman yapılması lazım gelen şey, herkesi mutlu edecek davranışların sahibi olmak değil mi sevgili kardeşlerim? Hepimiz dünya adı verilen bu gezegende yaşıyoruz. Bizim gibi kim bilir kaç bin, belki kaç milyon gezegen var. Kainat bir sonsuzluk. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Etrafımızda yaşayan her insan bizim mutluluğumuzun bir vasıtası olmalıdır. Nasıl olacak? Biz onları mutlu ederek, her birini mutlu ederek, her birine verdiğimiz mutluluğun aynını yaşamak imkanının sahibi olduğumuza göre yapmamız lazım gelen şey son derece basit, kolay ve her an başarılabilen bir özellik taşır. Bir tek hedefimiz olmalı, etrafımızdaki herkese mutluluk dağıtmak, onları mutlu etmek konusunda hayatımızı adamak, kesintisiz bir gayretin sahibi olmak. İşte bunun arkasında sevgili kardeşlerim, sevgi var. Eğer biz başka insanları mutlu etmek için yaşıyorsak, bu mutluluğu her ulaştırdığımız kişinin yaşadığı, yani ona yaşattığımız, bizim yaşattığımız, onu mutlu etmek için gayret sarf edip de bizim ona yaşattığımız o mutluluğun aynını Allah Teala bize de yaşatıyor. Mükafat. Mutlu eden mutlu olur. Aynı şey tersi için de geçerlidir. Mutsuz olan da, mutsuz eden de mutsuz olur. Allah Teala hem sevginin ve başkalarına mutluluk vermenin bedelini pozitif olarak o kişiye ödüyor, hem de negatif davranışların bedelini, onları o yanlış davranışı vücuda getiren kişiyi, kişileri aynı seviyede mutsuz edecek olan bir hissiyat sistemini Allah Teala insanların davranış biçimleri dizisine yerleştirmiş. Ne ekersen onu biçersin. Ne ka küfte, o ka ekmek. Etrafınızdaki insanların her birine ne kadar mutluluk ulaştırabilirseniz, siz de o mutluluğu aynen yaşamak imkanının sahibisiniz sevgili kardeşlerim. O zaman aynı şarkıyı söylemiş olmuyor muyuz? Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Yoksa bize mi öyle geliyor? Şeytanın bütün gayreti insanların kötü ve yanlış taraflarını dikkatimize ulaştırmaya çalıştırmaktır. Bütün gayretini bu istikamette kullanır. İnsanların diğerlerine yaptığı yanlış davranışları, başkalarına üzen davranışları, o üzülen insanları daha çok tesir altına alacak şekilde
ona hissettirmek. Sevgili kardeşlerim, başarabilsek, bize kötülük edenlere de iyilik etmeyi başarabilsek, başka birisi bize kötülük ettiği için derecat kazanırız. O kötülüğe karşılık biz ona güzel bir davranışla cevap verebilirsek bir defa daha kazanırız. Ama o kişi bir defa kaybeder, iki defa kaybetmez. Bize yaptığı kötülük sebebiyle derecat kaybeder. Bizim ona yaptığımız güzel davranış, sevecen davranış, onu mutlu eden davranışsa ona derecat kazandırır, kaybettirmez. Ama mutluluk kazandırır. Öyleyse hepimiz için yapılması lazım gelen şey başka insanları mutlu etmek değil mi sevgili kardeşlerim? Onları huzur içinde yaşatacak olan bir davranış biçimleri dizisi bizlerden etrafımızdaki herkese yayılıyorsa, onların mutlu olduğunu görüyor ve bunu yaşıyorsak, asıl mutlu olan biz olmaz mıyız sevgili kardeşlerim? En mutlu olan neden? Biz insanlar etrafımızdaki 10 kişiye A kadar mutluluk versek, onların her birisi A kadar mutlu olurken, biz 10 A kadar mutlu oluruz. İşte güzellerin en güzeli, dünya mutluluğunun temeli budur. Onun için Allah Teala hep onu söylüyor, nefret etmeyiniz. Seviniz. Nefret ettirmeyiniz. Sevdiriniz. Yüce Rabbimiz her şeyin en güzelini bizlere hedef olarak göstermiş. Sevmeliyiz. Bu konuda verdiğimizin bedelini almaya başladığımız gün, yani onlara o güzel davranışlarla şartlar ne olursa olsun davranmayı biz devam ettirirken, başlangıçta bize karşı belki cephe alan, kötü davranan insanların adım adım değiştiğini, onların da bize karşı daha güzel davranışlarda bulunduğunu yaşadıkça mutluluğumuz elbette artacaktır. Bize kötü davranan kişiye hep kızarız. Bu kişi bana kötü davranıyor deriz. Ama ya biz de farkına bile varmadan ona kötü davranmışsak? Onun neden hoşlanmadığını, neden hoşlandığını bilmeyerek onu üzecek olan bir şeyler söylemişsek, o zaman onun bize karşı cephe alması bizim yaptığımız bir hataya dayalı değil mi? Bu istikamette yapmamız lazım gelen şey açık ve kesin. Kime, hangi davranış biçimimiz ters gelmişse, kimi kızdırmışsa, o zaman derhal o kişiden af dilemek mecburiyetindeyiz. Ona neden öyle davrandığımızı açıklamak mecburiyetindeyiz. Açıklamak ve af dilemek birbirinin arkasından geldiği zaman karşımızda olan kişinin bizimle bir zıddiyeti yaşaması artık söz konusu olmayacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, bu hedeflere hep
sevgi yoluyla ulaşılabilir. Sevmek konumuzun temelidir. Sevmektir ki başka insanları bize yaklaştıracaktır. Sevmektir ki başka insanların da bizi sevmelerini sağlayacaktır. Sevmektir ki böyle olduğu için, bu hedeflere ulaşıldığı için başkaları artık bize mutsuzluk veren değil, bize mutluluk veren insanlar olacaktır. Bu güzel davranışları sebebiyle. İşte insanoğlunun başka insanları mutlu etmek istikametindeki bu Allah tarafından konulmuş kanunu kullanmamız halinde, pozitif istikamette kullanmamız halinde etrafımızdaki insanları mutlu ettiğimizi görürüz. Her birine verdiğimiz mutluluğun aynını biz de yaşayacağımız için, o zaman etrafımızdaki 10 kişiye A kadar mutluluk vermişsek, biz 10 A kadar mutluluğu yaşayan birisi oluruz. Sırf Allah-u Teala'nın bize emrettiği başka insanlara güzel davranmak standartlarına uyduğumuz için. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala'nın emrettiği şey onları mutlu etmemizdir. Allah-u Teala'nın bundan muradı ne? Bizim her birine verdiğimiz mutluluğun aynını yaşama imkanına sahip olduğumuzu bizi yaratan Allah-u Teala en iyi bildiği için ister ki her an birilerine iyi davranalım da onun üzerinde vücuda getirdiğimiz mutluluğun aynını biz de yaşayalım. Eğer bir kişiye verdiysek mutluluk, onu yaşarız. Ama iki kişiye verdiysek, bizim mutluluğumuz iki kat olur. Üç kişiye verdiysek, üç kat olur. Aynı seviyede, aynı hüviyette mutluluklara verdiysek, katlarda ona göre devamlı artacaktır. O zaman sevgili kardeşlerim, Allah'ın ne kadar güzel kanunları var diye düşünmez miyiz? Mutluluk verin, mutluluk alın diyor Allah Teala. Ne kağı küfte, o kağı ekmek diyor. Kime ne kadar mutluluk verirseniz, her birine verdiğimiz mutluluğun aynını siz de yaşarsınız. Yani bir insan etrafında 10 kişi olsa, her birine verdiği mutluluk A kadar olsa, kendisi 10 A kadar mutluluğu yaşayacaktır. Bu bizim elimizde olan bir şey değil mi sevgili kardeşlerim? Herkese mutluluk vermek her an bizlerin elinde. İnsanları mutlu etmek. Bu bize huzur verir, mutluluk verir. Bu bizim duyduğumuz his, karşı tarafa ulaştırdığımız mutluluk. Ama bir de oradan gelecek olan cevap var. Eğer biz o kişiye negatif bir davranışta bulunmuş olsaydık, onu üzen bir davranışta bulunmuş olsaydık, o kişi sadece huzursuz olacaktı. Ama Allah Teala ona verdiğimiz huzursuzluğu bize de yaşatacaktı. Vicdan azabı olarak yaşatacaktı. Halbuki başka insanlara onları mutlu edecek olan şeyler ulaştırabilirsek ve yüzünden de görüyorsak o kişinin söylediklerimizden memnun olduğunu, mutlu olduğunu, huzur içinde
olduğunu görüyorsak, biz de bundan mutluluk duymaz mıyız sevgili kardeşlerim? Duymamak mümkün olabilir mi? Allah Teala onun için bütün insanları, etraflarındaki herkesi mutlu etmeye davet ediyor. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de. Diyor ki herkes yapsın bunu. Herkes etrafında bulunan insanlara mutluluk aşılasın. Mutluluk vermeye uğraşsın. Görevi bu olsun. Ve böylece başka insanların üzerinde oluşturabildiği mutlulukların toplamını kendisi yaşasın. Biz bir kişiyiz ama etrafımızda 10 kişi varsa, 20 kişi varsa, 30 kişi varsa, daha fazla varsa her biri bizim mutluluğumuz için bir vasıtadır sevgili kardeşlerim. Her biri bu istikamette hangi ölçüde gayretin sahibi ise bunun meyvelerini toplayacaktır. İşte başkalarına huzursuzluk verdiğimiz zaman duyduğumuz iç sıkıntısını, bizde oluşan huzursuzluğu yaşadıkça bunun tersini denemek hepimizin üzerine vazife olacaktır. Ve göreceğiz ki nasıl başka insanları huzursuz ettiğimiz zaman, onlara sıkıntı verdiğimiz zaman, onları incittiğimiz zaman nasıl bizim içimizde bir sıkıntı topluyorsa, bir sıkıntı kaplıyorsa, sevindirdiğimiz insanların bu sevinci yaşadıkları zaman süresi içinde biz de onların yaşadığı mutluluğu yaşamak imkanının sahibiyiz. Allah'ın kanunu bu. Kime ne kadar mutluluk verebilirseniz siz de her biriniz o kadar mutlu olursunuz diyor Allah Teala. Öyleyse görevimiz de, görevimiz tehlike. Bütün insanlara en güzel davranışlarda bulunmak, bir tek hedefe dayalı olarak yaşamak, başka insanları her birini teker teker mutlu etmeye çalışarak yaşamak. Ne kadar güzel kanunlar koymuş değil mi Allah Teala? Sevindirin diyor. Mutlu edin diyor. Ki siz sevinin, sevinesiniz. Ki siz mutlu olasınız. Kanun açık ve kesin. Hissiyat Allah Teala tarafından dizayn edilmiş, bütün insanlara bir his hayatını yaşayabilecek olan özellikler verilmiş. Kimi üzerseniz Allah Teala size de o hissiyat sistemi içinde mutlaka huzursuzluk ve sıkıntı, gelecek standartları en iyi bilendir. Çünkü onları o koymuştur. Madem ki biz insanları sevindirdiğimiz zaman biz de seviniyoruz, biz mutlu oluyoruz asıl. Ve biz bir kişiyiz, etrafımızda 10 kişi olabilir, 20 kişi olabilir, daha fazla olabilir. Her birine onları sevindiren bir şeyler ulaştırabildiğimiz takdirde biz her an mutlulukları yaşayan birisi oluruz sevgili kardeşlerim. Allah Teala böyle yapmamızı istiyor. Niçin istiyor? Bir tek şey için. Bizim mutluluğumuz için. Herkes başkalarını mutlu etmek istikametinde bir gayretin sahibi olsa, etrafında her birinin 10'ar kişi olsa ne kadar büyük bir imkanla karşı karşıya sevgili kardeşlerim. Madem ki başkalarına verdiğimiz mutluluğun toplamı kadar mutluluğu Allah bize de yaşatacak. O zaman görevimiz başka insanları mutlu etmek değil mi?
Ne kadar çok mutlu edebilirsek o kadar çok biz mutlu olacağız. Hep aynı şarkıyı söyleyeceğiz. Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, başkalarını mutlu etmek ve bunun arkasında mutlu olmak varken neden acaba bizler başkalarını mutsuz edebilecek davranışlarda da bulunabiliyoruz ve onları üzüyoruz, arkasından da mutsuz oluyoruz? Öyleyse bunlardan gerekli dersi alıp başkalarını mutlu etmeye hedef almamalı mıyız? Hiç vakit geçirmeden görevimizin tehlike olduğunu, yani başka insanları mutlu etmek olduğunu, görevimiz tehlike, görevimiz başkalarını mutlu etmek. Bu bize ne kazandırır? Mutluluğu kazandırır. Ne kadar çok insan etrafımızda varsa o kadar çok imkanımız var demektir. Ne imkanı? Mutlu etmek imkanı ve bunun neticesinde de onların her birine verdiğimiz mutluluk kadar mutluluğu bizim yaşamamızı. Her zaman etrafımızda birçok insan olabilir. Bunların sayısını arttırmak da yine bizim davranış biçimlerimize bağlı, bizim elimizde. İnsanları seversek, onlara en güzel davranışlarda bulunursak, onlar da bizi seveceklerdir sevgili kardeşlerim. Seveceklerdir ve sevdiklerini her vesileyle onlar da bize karşı göstereceklerdir. Her birinden bize ulaşan bir güzel davranış bizim mutluluğumuzun bir parçasıdır. Öyleyse neden başkalarına kötü davrandığında onlardan da bize kötü davranışlar gelsin? Ve iki defa üzülelim. Bir, ona kötü davrandığımız için, bir haksızlık yaptığımız için üzülürüz. İki, o kişi bunun altında kalmaz da o da bize bir kötülük yaparsa bir defa daha üzülmemiz normal bir neticedir. Öyleyse iki defa hüzünlenmek, iki defa üzülmek yerine neden bizler başkasını mutlu etmeyelim de bunun karşılığında da mutlu olmayalım? Yapmamız lazım gelen şey son derece açık ve kolay. Başkalarını mutlu etmek istikametinde bir gayretin sahibi olmalıyız. Ve bundan hiç vazgeçmemeliyiz. Her zaman benim görevim etrafındaki insanları mutlu etmektir tarzında bir düşüncenin sahibi olmalıyız. Ve bunun meyvelerini aldıkça otomatik olarak gerçekleşir olaylar. Ve bu meyveler alındıkça bizim için daha çok insanı mutlu etmek, bunun denemesini de geçirdiğimiz için üzerimize farz olur. Bütün gücümüzle etrafımızdaki herkese onları mutlu edecek olan davranışlarda bulunmak isteriz. Ve bunu başardığımızı görürüz büyük bir zevkle, huzurla. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman kanunlarını ne kadar muhteşem, ne kadar güzel bir dizayn içinde koyduğunu görüyoruz. Görevimiz etrafımızdaki bütün insanları mutlu etmek ve her birine verdiğimiz mutluluk kadar mutluluğu bizim de yaşamamızı temin etmek. Bunun arkası mutlaka mutluluktur. Ne kağı küfte, o kağı ekmek. Etrafınızdaki insanların her birine ne kadar mutluluk verdiyseniz, onların toplamı kadar mutluluğu siz de yaşayacaksınız. Öyleyse hemen harekete geçin sevgili kardeşlerim. İnsanları sevin, mutlu edin
Onlar da sizi mutlu etsinler. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.

0: padre del chiaro.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri bir mutluluk sohbetinde bir araya getirdi. Allah'ın temel hedefi bütün insanları mutlu kılmaktır. Din mutluluktur. Allah mutluluğun yegane kaynağıdır. Şeytan da mutsuzluğun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala insan adı verilen bu mahlukunu yaratmış. Niçin yaratmış? Bir tek sebebe dayalı. Sadece insan adı verilen bu mahlukunun mutlu olmasını istiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın hepinizden ama hepinizden istediği sadece bir tek şey var. Sizin mutlu olmanız. Allah sizi insan olarak yaratmışsa sizin mutlaka mutlu olmanızı ister. İnsan adı verilen mahlukundan Rabbimizin, Yüce Rabbimizin, Allah-u Teala'nın istediği sadece bir tek şey vardır. İnsan adı verilen bu mahlukunun, yani sizlerin mutlu olması. Hepinizi mutluluğu yaşayabilecek olan özelliklerle teçhiz etmiş Allah-u Teala. Hepinizin nefsi var. Hepinizin nefsinde afetler var. Onları terbiye etmeden önce, nefsinizin afetlerini yok etmeden önce, şu anda nefslerinde afetlere dalmış olanların da bütün nefsleri afetlerle doluydu. Sevgili öğrenciler, izleyenler,

Allah Teala nurları ile kainatı aydınlatmadan önce kainat kapkaranlıktı. Nur Allah'ın bir mutluluk remzidir, mutluluk işaretidir. Mutsuzluktan mutluluğa dönüş, karanlığın aydınlığa yani nura dönüşüdür. Mutsuzluğunuzdaki şeytanın payı çok büyük ölçeklidir. Adeta mutsuzluğunuzun sebebi şeytandır demek mümkün. Şimdi Allah'ın kanunlarından bahsedelim. Birinci kanun, şeytan nefsinizin afetlerine tesir edebilir sadece. İkinci kanun, şeytan Allah'ın bütün emirlerini size işletmemek için her şeyi yapar. Üçüncü kanun, İblis yani şeytan Allah'ın yasak ettiği şeyleri sizlere işletmek için her şeyi yapar. Ve her yanlış yaptığınız olayın arkasından Allah'ın azabı, insanların vicdan azabı dedikleri azap mutlaka gelir sizi yakalar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Nefsiniz doğduğunuz anda afetlerle doludur. %100. Nefsinizin kalbindeki 380 puanlık ...190 puanlık her bir afetinizin ortalama 10'ar puan olduğunu hesabı kolaylaştırmak için varsayıyoruz. 190 puanlık bir alan var nefsinizin kalbinde. %100 afetlerle dolu. Ruhunuzun kalbinde de 190 puanlık bir alan var. 19 tane afete çeşitli oranlarda yer verilmiş. Ruhunuzun kalbinde de 190 puanlık yer var. Ve bir afetle bir hasletin toplamı mutlaka 20 eder. 20 puan eder. Hesabı kolaylaştırmak için böyle yaptık. Yani ruhunuzun kalbindeki itaat hasretiyle nefsinizin kalbindeki isyan afetinin toplamı mutlaka 20'dir. 20 puandır. Ama 3 puanlık afet varmış. 17 puanlık haslet varmış. Olabilir. Ama neticede mutlaka ikisinin toplamı 20'dir. Sevgiyle nefretin toplamı gene 20'dir. Cehaletle ilmin toplamı gene 20'dir. Toplamlar her bir alanda, 19 alanda toplam daima 20 olduğu için toplam saha 380 puan ediyor. Ne olması lazım? Nefsinizin kalbindeki 190

90 puan boyutundaki afetlerin, karanlıkların Allah'ın faziletleriyle yer değiştirmesi lazım. İşte mutluluğunuzun anahtarı bu. Öyleyse bu değişiklik olmadan da insan mutlu olabilir mi? O zaman bir sualimiz var size. Cennet saadetini mi istiyorsunuz? Cevabınız evetse %100 olabilir. Çünkü bir insanın cennete girmesi için sadece onun Allah'tan yapacağı bir dilek yeterlidir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi her halükarda mutlaka cennete gidecektir. Üçüncü kat cennete, dünya saadetinin %50'sine mutlaka Allah Teala tarafından ulaştırılacaktır. Ama ulaştırıldıktan sonra o kişi fıska düşmezse gideceği yer Allah'ın cennetidir. Bu hedefe ulaşmadan evvel ölürse mutlaka cennete gidecektir. Ulaştıktan sonra fıska düşmezse ki fıska düşmesi ihtimali insanlarda binde biri, binde ikiyi geçmez. Hiçbir zaman binde beşe ulaşmamıştır. Hiçbir cemaatte. Sevgili kardeşlerim, neden bahsettiğimi anladınız değil mi? Allah'a ulaşmayı diledikten sonra, hidayete edip Allah'ın evliyası olduktan sonra fıska düşenlerin sayısı hiçbir cemaatte binde beşe ulaşmamıştır. Hep onun altında kalmıştır. Kimlerden bahsediyoruz? Allah'a ulaşmayı dileyenlerden. Dilemeyenler zaten bu hesaba dahil değil. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyip de evliyalık makamına ulaştıktan sonra fıska düşmek öyle kolay bir olay değildir. O noktadan sonra bir insanın mürşidinden şüpheye düşmesi zor bir olaydır. Eğer kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişse, o mürşidiyle alakalı çok güzel şeyler yaşamıştır. Buna rağmen söylediğimiz gibi binde bir, binde iki, belki bazı devrelerde binde üçe yükselebilen bir rakam. Ama hiçbir zaman binde beşe ulaşmamıştır. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah'a ulaşmadan evvel öldüğü takdirde, mürşidine ulaşmadan ölürse birinci kat cennete, ulaştıktan sonra ölürse ikinci kat cennete mutlaka ulaşır. Allah'a vuslat olduktan sonra ölürse üçüncü kat cennete ve dünya saadetinin yarısına ulaşır. Ama ömrü vefa etmemiştir. Makamından düşmeden evliya olarak ölür. Mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi olur. Üçüncü kat cenneti elde ettikten sonra fıska düşerse, söylediğimiz binde bir, iki, binde üç nispetindeki olaylar, o zaman kişi ne yazık ki Allah'ın cennetine giremez. Allah'ın kendisine verdiği o kadar lütuflar yok olur. Peki sonradan ya aklı başına gelirse, yeniden hidayete talip olursa mümkün. O zaman tekrar hidayete erebilir. Gene üçüncü kat cenneti ve dünya saadetinin %51'ini mutlaka elde eder. Çünkü Allah'ın gene sözü var, mutlaka yerine getirir. Ama eğer bundan sonra, ikinci hidayetten sonra kişi fıska düşerse, o zaman o kişi kurtulamaz. Artık o kişinin sonu mutlaka cehennemdir. Cehennemden kurtuluş yoktur böyle insanlar için. İki defa fısk, birinciye nazaran daha da nadir bir olaydır. Çok daha nadir bir olaydır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şunu bilmenizi istiyorum. Allah Teala hepinizin mutlaka cennete girmesini istiyor.
şartları son derece müsait kılmış, yetmez. Adeta insanların cennete ulaşmamasını imkansız kılmış. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı diler de Allah'tan 10 tane Allah'a ulaşmayı dilediği anda zaten Allah'ın cennetinin sahibidir. Eğer söylediğimiz gibi bu kişi mürşidine ulaşmadan evvel ölürse o zaman birinci kat cennetin sahibi olur. Dünya saadeti sıfırdır. Başka insanlar gibidir. Aslında sıfır demememiz lazım. Bu insan mutsuzdur demek daha doğru bir ifade olur. Ama nefsindeki afetlerin yüzdesi üzerinden değerlendirmek akılcı bir yol gibi görünüyor. Bu kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaştığı gün onda büyük değişiklikler söz konusu olacaktır. Nefs tezkiyesine başlayacaktır bu kişi. Allah onun bütün günahlarını sevaba çevirecektir. Peki ne olacaktır sevaba çevirirse? Sevaba çevirirse şu olacaktır. Kişinin o noktada hiçbir günahı kalmamış olacaktır. Bir insanın cehenneme gitmesi ise günahlarının sevaplarından fazla olması halinde geçerlidir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bunu Allah-u Teala adeta imkansız kılmıştır. O kişinin günahlarının sevaplarından fazla olması haline. Neden? Bu kişi mürşidine ulaştı, 10 tane ihsanla ulaştı ve kalbinin içine iman yazıldı. Bütün günahları sevaba çevrildi. O güne kadar onun her bir sevabına 10 katını veren Allah-u Teala, o günden sonra 10 katını vermiyor. 100 katını vermeye başlıyor. Sonra mı? Sonra onunla da kalmıyor. 100 katını vermekle de kalmıyor. Kişinin ruhu birinci kata ulaşana kadar 100 katı, ikinci gök katında 200 katı, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarında 200, 300, 400, 500, 600, 700 katını veriyor Allah-u Teala. Öyleyse bu kişinin cehenneme gitmesi madem ki günahlarının sevaplarından fazla olması lazım, buna bağlı, o zaman böyle bir insanın ruhu birinci gök katındayken her gün kazandığı derecelerin 100 katından daha fazla günah işlemesi lazım. Sevaplarının 100 katından daha fazla günah işlemesi lazım. İkinci gök katında 200 katından daha fazla, yedinci gök katında 700 katından daha fazla günah işlemesi lazım her gün. Bu imkansızdır sevgili kardeşlerim. Bu kişiyi cehenneme ulaştırabilecek olan bir tek faktör kalır, fısk. Peki bu kişi fıska düşerse, madem ki yola çıkarken günahları sevaba çevrildi, madem ki Allah-u Teala'ya ulaşana kadar da imkansız bu kişinin günahlarının sevaplarından fazla olması, her gün günahlarından 700 kattan fazla günah işlemesi lazım kişinin. Öyleyse bu kişi Allah-u Teala'ya ulaştığı zaman geride biriktirdiği bir sürü derecat var. Peki bu kişi fıska düşerse bu derecatı ne olur? Yok olur sevgili kardeşlerim. Nasıl Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen birinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi açtığı zaman ona derecat veriyordu, kulaklarındaki bakrayı aldığı zaman ona derecat veriyordu, kalbindeki ekinleti aldığı zaman ona derecat veriyordu ve
kalbinin nur kapısını Allah'a çevirdiği zaman ona derecat veriyordu. Göğsünden kalbine nur yolunu açtığı zaman ona derecat veriyordu. Ve böylece verdiği derecatla o kişinin o noktaya kadar ulaştığı günahların mutlaka ötesine o kişiyi geçiriyordu. Ve Allah Teala zaten o kişinin mürşidine ulaşması halinde kalbinin mührünü açtığında kalpteki küfür kelimesini alıp da içine imanı yazdığı anda o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyordu. O kişi zaten mürşidine ulaşmadan evvel sevapları günahlarından fazla bir noktaya ulaşmıştı. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse birkaç dakika içinde onun kazandığı dereceler mutlaka günahlarını aşar. Yani gözlerindeki icab-ı mestürenin alınması, kulaklarındaki bakranın alınması, kalbindeki ekinnetin alıp alınması, yerine ifat konması, baş kalbindeki nur kapısının şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma gelmesi ve o kişinin gözünden kalbine nur yolu açılması birkaç dakika içinde vücut bulan olaylardır. Bunların her birine Allah-u Teala kişinin durumuna göre öyle dereceler verir ki o kişinin bu dereceleri mutlaka o kişinin günahlarını aşar. Ve kişi bu yolun bu birkaç dakika sonrasından itibaren neresinde ölürse ölsün mutlaka sevapları günahlarından fazladır. Mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Peki ya bu kişi mürşide de ulaşmışsa o zaman zaten bunların hiçbir önemi kalmaz. Allah onun bütün günahlarını sevaba çevirir. Onlara ilaveten sevapları zaten günahlarından fazladır. Bir de günahlarını sevaba çevirir Allah-u Teala onların. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Demek ki Allah-u Teala mürşidine ulaşıncaya kadar o kişiye öyle dereceler veriyor ki onun o dereceleri mutlaka günahlarını aşıyor. Ama mürşidine ulaştığı gün bunların hepsini silip atıyor Allah-u Teala. Yerine o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Tabii buradaki netice birinciden çok daha yüksek. Çünkü bu noktaya gelmeden evvel kişi ölürse sevapları sadece günahlarını aşar. Aşar ki o kişi Allah'ın cennetine girebilsin. Ama buraya ulaşmışsa, mürşidine ulaşmışsa o kişinin zaten o güne kadar birçok sevabı mutlaka vardır. Onlar hesaba alınmıştır. Yetmez. O kişinin günahları da sevaba çevrilir. Öyleyse mutlaka böyle bir insanın günahları sevaba çevrildikten sonraki durumu Allah'ın verdiği ihsanlar sebebiyle o kişiye derecat verip de günahlarının sevaplarından aşağıya düşmesi ya da sevaplarının günahlarını aşması halinden çok daha üstün bir noktadadır kişi. Ve kişi Allah'a ulaşıncaya kadar da devamlı zikir yapacaktır. Ayrıca Allah-u Teala ona 1'e 10 yerine 1'e 100 vermeye başlayacaktır. 1'e 700'e kadar da arttıracaktır. Allah'a ulaştığı zaman sevapları, günahlarını kim bilir kaç kat aşmış olacaktır. Her katta Allah'ın verdiği derecat kazanışları, o kişinin zikir sebebiyle kazandıkları, ibadetler sebebiyle kazandıkları, başkalarının kalplerini kırmamak sebebiyle kazandıkları dereceler, yüksek dereceler olacaktır. Ama ne zaman bu kişi fıska düşerse,
o kişinin geriye doğru olan gidişinde Allah'ın kendisine verdiği bütün dereceler geri alınacaktır. Günahları sevaba çevrilme olayı tekrar tersine dönecektir. O kişinin ruhu kendisine iade edilecek. Kalbindeki iman kelimesi alınacak, küfür kelimesi tekrar yazılacak ve kalp yeniden mühürlenecektir. Sonra yol yok edilecektir. Göğüsten kalbe açılan yol. Sonra nur kapısı tekrar şeytana döndürülecektir. Sonra ihbat alınıp ikinet konulacaktır. Sonra kulakları yeniden vakra konulacaktır. Ve gözlerin üzerine hicab-ı müstürü yeniden çekilecektir. Her birinde hangi dereceleri Allah-u Teala ona ihsan etmişse o dereceleri tekrar geri alacaktır. Ve böylece kişinin günahları sevaplarından çok daha ötede bir noktaya gelmesi söz konusu olacaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu nokta o kişi için bir hususu ifade eder ki kişi başlangıç noktasına geri dönmüştür. Günahları sevaplarından çok fazladır. Ve kalbi mühürlüdür. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvelki noktaya kişi geri dönmüştür. Her şeyiyle. Kazandığı dereceler açısından da kazandığı bütün dereceleri kaybederek. Allah'ın ona hibe ettiği, karşılıksız verdiği bütün dereceleri kaybederek. Bütün açtığı kapıları Allah kapatarak. Aldığı ruhu, Allah'a ulaşan ruhu tekrar iade ederek. Her şey aslına rücu ediyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse buradaki muhtevada çok önemli bir faktör var. Allah'ın verdikleri kanunlarına paralel gidiyor. Aldıkları da, geriye aldıkları da öyle. Şimdi bu fısk olayını bir tarafa bırakırsak eğer, söylediğimiz gibi rakam hiçbir zaman 1005'e ulaşmaz. O zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şunu kesinlikle bileceksiniz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah da onu mutlaka kendisine ulaştırmayı diler. O kişinin kendisi de dahil olmak üzere hiç kimse Allah'ın o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmasına mani olamaz. Eğer kişi buna yetecek kadar 3-4 aylık bir zaman parçası hayatı varsa. Bunu gerçekleştiren Allah olduğu için aksi mümkün değil. Peki kişi istemezse mümkün değil. Kişinin istememesi mümkün olmadığı için Allah Teala ona el koyuyor. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah onu hidayete erdirene kadar bundan sarf-ı nazır etmesi, ben artık Allah'a ulaşmayı istemiyorum demesi söz konusu değil. Çünkü şartları dizayn eden Allah ve Allah'a ulaşmayı dileyenler de Allah onları Allah'a ulaştıracağı 3-4 aylık zaman süresi içinde hiçbir şekilde geriye dönüş yapmayacak olanlardır. E peki bu kişi namaz kılmayı sevmiyorsa, oruç tutmayı sevmiyorsa, zikir yapmayı sevmiyorsa olabilir. Başlangıçta hiçbirini sevmeyebilir.
Ama eğer Allah'a ulaşmayı dilemişse, o noktadan itibaren o kişi namaz kılmayı seven, oruç tutmayı seven, zikir yapmayı seven biridir. Çünkü bu faziletlere onu kavuşturacak olan o kişinin kendisi değildir, Allah'tır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu faziletlerin mutlaka sahibi olur. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyip de namazı sevmeyen, orucu sevmeyen, zekat vermeyi sevmeyen, zikri sevmeyen bir insan olmaz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Eğer ben Allah'a ulaşmayı diliyorum ama namazı da sevmiyorum diyorsa bir kişi, dilemiyor. Allah'a ulaşmayı dileseydi mutlaka namazı sevecekti, orucu sevecekti, zikri sevecekti, ibadetleri sevecekti. İşte Allah'a ulaşmayı dilemek, işte sonucu. Mutlaka üçüncü kat cennet. Kişinin 3-4 aylık hayatı varsa, 5-6 aylık hayatı varsa, mutlaka bu kişi Allah'ın cennetine, üçüncü kat cennetine ulaşacaktır. Allah'ın evliyası olacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizaynda bu mutluluk kişinin cennetiyle alakalıdır. Öyleyse özetlersek, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girerle bu konuyu noktalamamız lazım. Peki ya dünya mutluluğu? Cennet mutluluğu şu dünya hayatında Allah'a ulaşmayı dilemekle hemen kazanılabilen ama kıyametten sonra yaşanılabilen bir özellik taşır. Dünya mutluluğu ise adım adım gerçekleşir. Mutluluğun standartları yükseldikçe kişi daha çok mutlu olur aynı andan itibaren. O şart olgunlaştığı andan itibaren. Böylece sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böylece ne olur? Böylece kişi adım adım hedefine gider. Dünya mutluluğu kişinin iktisap ettiği standartlara bağlıdır. Nefsinin kalbinin durumuna bağlıdır. Nefsinin kalbindeki afetlerin fazıllarla yer değiştirme oranına bağlıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, İnsanlar mutsuzdur. Nefsleri %100 afetlerle dolu olduğu için.

İnsanlar mutsuzdur. Nefslerindeki afetler oranında. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Davranış biçimlerinizde neden mutsuz olduğunuzu biliyorsunuz. Nefsinizin kalbi afetlerle dolu. Bu afetler, öfke, kin, düşmanlık, haset, iptilalar, isyan, cimrilik, cehalet, bütün bu afetler Allah'ın bütün emirlerine mutlaka karşı çıkacaklardır. Allah'ın emrettiği her şeye de karşı çıkacaklardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ve ayrıca nefsinizin kalbindeki bu afetlerin programlanması Allah'ın emirlerine karşı çıkmak hüviyetindedir. Yasak ettiği fiilleri de işlememeye yöneliktir. Bu minval üzere yaratılmıştır. Bütün nefsler bu minval üzere yaratılmıştır. Allah'ın emirlerine bütün afetler mutlaka karşı çıkar. O emri, o fizik vücudun yerine getirmesini istemezler. Karşı çıkarlar, kabul etmezler. Yasak ettiği fiillerin de mutlaka işlenmesini isterler. Peki buna karşılık ruhunuzun durumu ne? Buna karşılık ruhunuzun durumu, Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliktir. Nefsiniz %100 afetlerle, ruhunuz da %100 hasletlerle doludur. Allah neyi emretmişse ruhunuzun hasletleri mutlaka yerine getirmek ister. Yasak ettiği hiçbir fiili ise yapmak istemez. Öyleyse kulvara, yarışın başlangıç noktasına eşit şartlarla giriyorsunuz. %50 karanlık, %50 aydınlık ama ayrı ayrı yerlerde. Nefsinizin kalbi %100 karanlık, ruhunuzun kalbi %100 aydınlık. Unutmayın, ruhunuz sizinle beraber kalmayacaktır. Nefsinizin kalbindeki afetler temizlenmeye başladığı anda ruhunuz tabiatıyla, ruhunuzun kalbi de ruhunuzda olmak üzere sizden ayrılmıştır. O artık uzaklardadır. Mürşidinizin, devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelip yerleşmiştir. Onun ruhundaki %100 hasletlerle nefsinizin afetleri savaş halinde olacaktır. Bu açıdan meselemize baktığımız zaman şunu görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler.

Mutluluğun dizaynında yolun yarısı %51 nur birikimiyle ruhunuzun Allah'a ulaştığı yerdir. Burada dünya mutluluğunun yarısını aşıyorsunuz. Günün yarısından daha fazla siz mutlu bir insan oluyorsunuz. Nefsinizin kalbindeki afetler %50'yi aştığı için. Daha sonra nefsinizin kalbindeki afetler %51'den 61'e, 71'e, 81'e, 91'e çıkıyor. Fena, beka, züht ve muhsinler makamında dünya saadetinin %91'ine sahip oluyorsunuz. Ve fizik vücudunuz da Allah'a teslim oluyor. Sevgili kardeşlerim, nefs tezkiyesi ve tasfiyesi sizin mutluluğunuzun temelini teşkil eder. Allah Teala size mutluluk vaat ediyor ve bu mutluluğu tek bir sebeple vaat ediyor. Garanti ediyor. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde hem cennet saadetine hem de dünya saadetine namzetsiniz. Cennet saadeti mutlak olarak size verilir. Siz isteseniz de istemeseniz de demek mümkün değil. Çünkü istiyorsunuz, istemeseydiniz Allah Teala sizi o hedefe ulaştırmazdı. Sadece isteyenler için geçerli, Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerli. Öyleyse kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Dileyen herkesin mutlaka Allah'a ulaşması söz konusu. Yani 21. basamağa ulaşması. Zikri mi? Henüz 33 bin zikir. 33 bin zikir ve ötesi kişinin mutlaka Allah'a ulaştığını, evliya olduğunu ifade eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu noktaya kadar dünya saadetinde sadece yolun yarısına gelebilirsiniz. Ruhunuz Allah'a ulaştığı noktaya kadar. Ama dünya saadetini istiyorsanız devam etmelisiniz yolunuza. Zikir müessesesi sizi mutlaka dünya saadetinin tümüne, bütününe ulaştırır. Öyleyse ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Ne zaman daimi zikrin sahibi olursanız, o gün nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olur. Bir daha da nefsinizin kalbine afetlerin geri dönmesi artık mümkün değildir. Nefsinizin kalbi siz ölünceye kadar Allah'ın nurlarıyla dolu olacaktır. Karanlıklar asla o kalbe giremeyecektir. Daimi zikre ulaştıktan sonra bu mümkün değildir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, buradaki muhtevaya beraberce bakalım. Ne görüyoruz? Nefsinin kalbi hasletlerle, faziletlerle demek daha doğru, fazıllarla %100 dolan bir insanın nefsinin kalbinde şeytanın tesiri sıfırlanmıştır. Şeytan sadece afetlere tesir edebildiğine göre ve Allah Teala size nefsinizin kalbindeki afetleri temizlemenin formülünü verdiğine göre kurtuluşu size Allah Teala ihsan etmiştir. Siz onun ihsan ettiği yolda
O kurtuluşa yürüyecek olanlarsınız. Daimi zikre ulaştığınız gün dünya mutluluğunuz %100'e ulaşır. Şeytan nefsinizin kalbinde hiçbir noktaya tesir etmek imkanının sahibi değildir. Öyleyse size Allah'ın yasak ettiği fiilleri işletemez. Öyleyse size Allah'ın emrettiği şeyleri yaptırmamayı başaramaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bu durumda ne görüyoruz? Daimi zikre ulaşan bir insan bir muhteşem dizayna ulaşmıştır. O kişi hikmet sahibi olmuştur her şeyden evvel. Hikmet sahibi olan bir mutluluğu yaşamaktadır. Kalp yapısına bakıyoruz şimdi beraber. Nefsinin kalbinin durumu. Nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Bir. İki. Niçin yok olmuştur? Bu kişi daimi zikrin sahibi olduğu için. Daimi zikrin sahibi olan kişi de nefsin afetleri niçin bütünüyle yok olur? Çünkü daimi zikrin sahibi olan bir kişi zikirdeyse zulmani kapı kapalıdır. Ve niçin kapalıdır? Mühür, kalbin mührü zulmani kapıya inip o kapıyı mühürlediği için. Niçin inmiştir? Zikirle Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları o mührün üzerine devamlı baskı yapmaktadır ve onu devamlı zulmani kapıda tutmaktadır. Şeytanın karanlıkları o kapıdan içeriye girememektedir, sızamamaktadır. Ve daimi zikirde olduğuna göre kişi nefsinin kalbi zaten %100 fazıllarla doludur. Bütün karanlıklar kapı dışarı edilmiştir. Zulmani kapı daimi zikir sebebiyle daima mühürlü kalacaktır. Bu sebeple şeytanın karanlıklarının kalbe girmesi mümkün değildir. Peki niçin mühürlü kalacaktır? Çünkü kişi daimi zikrin sahibidir. Daimi zikir sebebiyle şeytanın karanlıklarının nefsin kalbine girmesi mümkün değildir. Daimi zikir varsa Allah'ın katından kesintisiz bir şekilde hayat boyu gelecek olan rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları mührün üzerine o kişi ölünceye kadar aralıksız baskı yapmaya devam edecektir. Devam ederse ne olur? Mühür oradan ayrılmaz. Ayrılmazsa ne olur? Ayrılmazsa karanlıklar nefsinizin kalbine giremez. Kalbiniz mühürlüdür. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böyle bir dizaynda nefsinizin kalbine hiçbir zaman şeytanın karanlıkları giremez. Giremezse nefsinizin kalbi %100 hasletlerle doludur. Şeytan nefsinizin kalbine en küçük bir etki yapamaz. Onlara tesir edemez. Ve nefsinizin kalbi tamamen faziletlerle, fazıllarla dolu olacağı için ruhunuzun hasletleriyle faziletlerin neticesi her alanda
20'lik bir alan içerisinde 20 ünite Allah'ın emirlerine tam itaat eden, yasaklarına hiç uymayan, yasakları asla işlemeyen bir hüviyet kazanır. Nefsinin kalbi de kişinin ahsen olmuştur. Allah'ın bir takvim içerisinde, herkese göre değişen bir takvimde insanların Allah'ın güzelliklerine ulaşmaları, ahsene ulaşmaları, Allah Teala tarafından yaratılış muhtevası olarak var. İnsanın hani fıtratında yaratılmasının hikmeti burada. Nasıl yaratılmış insan? Ahseni takvim içinde. Yani kendine düşenleri yaptığı takdirde nefsinin kalbi mutlaka ahsen olabilecek olan bir özelliğin sahibi kişi. Nefsinin kalbi ahsen olabilecek olan bir özellik. İşte böyle bir özellik o kişinin, nefsinin kalbinin ahsen olmasını ifade eder. Öyleyse böyle bir dizaynda kişinin nefsinin kalbi Allah'ın nurlarıyla tamamen kaplanmışsa, ruhun hasletleriyle paralel bir dizayna gelmişse, nefsle ruh arasındaki kavga bitmiştir. İşte o zaman kişi bu vasıfların sahibi olur. Birinci özelliği daimi zikrin sahibi olmaktır. İkinci özelliği daimi zikir sebebiyle nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Yerlerini ruhun hasletlerinin tam eşidi olan faziletler almıştır. Fazıllar almıştır. Öyleyse fazilet kelimesi de aynı kökten gelmektedir. Bu fazıllar nefsin kalbini işgal ettikleri zaman nefsle ruh arasındaki kavga sona ermiştir. Başlangıç yapıları nasıldı? Birbirine zıttı. Nefsin içi, kalbi %100 afetlerle doluydu. Bütün afetler Allah neyi emretmişse onun yapılmasına asla müsaade etmeyecek olan bir hüviyetteydi. Allah neyi yasaklamışsa Allah'ın yasak ettiği fiili de mutlaka yapmak isteyen bir özellikteydi. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde bir başlangıç noktası var. Nefsin afetleri neyi istiyorsa ruhun hasretleri onu istemiyor. Emirler cephesinde de, yasaklar cephesinde de. Öyleyse iç dünyanızda kavga var. Kavga varsa, kaos varsa orada mutluluk yok. Orada saadet halini yaşamanız mümkün değil. Öyleyse orada ne olur? Orada kavga olur, orada kaos olur, orada yanlışlıklar oluşur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın emrettiği şeyi nefsin afetleri asla işlemeyecek, istemeyecektir. Ruhun hasletleri mutlaka isteyecektir. Öyleyse talepler birbirinin tamamen zıttı. İki taraf da dileğinin mutlaka olması için ısrarlıdır. Nefsin yaratılışı öyle olduğu için ruhun da yaratılışı onun tam zıttı olduğu için ikisi de kendi dediklerinin yapılmasını isterler. Tabiatıyla ruhun bir haklı sebebi daha vardır.
ruhun haklı sebebi

muhtevasındaki hasletlerin Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi istemesi, yasak ettiği fiilleri ise asla istememesidir.

böyle bir başlangıç noktasında devamlı bir mücadele, devamlı bir kavga söz konusudur. Ama daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Bunun manası, bu kişi iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerinde de tam bir sulh ve sükun halini devam ettirecektir. İç dünyasında o kişinin nefsiyle ruhu tam bir uyum içindedir. Nefsleri arasındaki savaş bittiği için iç dünyasında sulh ve sükun hakimdir. Dış dünyasında nefsinin bütün afetleri sona erdiği için bu kişinin hiç kimseye onların kalbini kıracak bir davranışta bulunması mümkün değildir, söz konusu değildir. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde o insanlar için söz konusu olan etraflarıyla tam bir uyumu sağlamış olmaktır ki nefslerinin afetlerinin yok oluşu bunu mutlak olarak sağlar. O zaman dış dünyalarında da savaş bitmiştir. Başka insanlarla kavga tamamen sona ermiştir. Başka insanların onlara kötü davranması mümkün müdür? Mümkündür ama bu onları hiçbir zaman yer alamaz. Onlara negatif görünmez. Başka insanlar için onların öfke duyması söz konusu değildir. Dış dünyalarında da tam bir sulh ve sükun hali oluşmuştur. Allah ile onun ilişkilerine gelince Allah'ın bütün emirlerini nefste, ruhta yapmak istiyor. Şeytanın tesir edebilme gücü yok çünkü afet yok. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir o kişi. Allah'ın yasak ettiği fiilleri ise asla işlemez. Şeytanın tesir gücü sıfırdır. Hem nefs hem de ruh ikisi de Allah'ın yasak ettiği fiili asla işlemek istemez. Öyleyse olay burada tamamlanmıştır. Bu kişi dünya saadetini mutlak olarak sahiptir. İç dünyasında kesintisiz bir mutlak sulh ve sükun hali oluşmuştur. Dış dünyasında kesintisiz bir mutlak sulh ve sükun hali oluşmuştur. Allah ile olan ilişkilerinde de kesintisiz ve mutlak bir sulh ve sükun hali oluşmuştur. İşte bu dünya mutluluğudur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler ve Allah hepinizi o dünya mutluluğuna davet eder. Yardım etmeye hazırdır. Yeter ki siz size düşeni yapın. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Man rahim elhamdülillahi rabbil alemin arrahman rahim aleyküm. Eyyâke nestaîn ihdinâ sırâta mustakîm. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Er-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhtinas sıratel müstakîm. Sıratel lezîne en'amte aleyhim. Gayril magdûbi aleyhim ve lezîn. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Size mutluluktan bahsetmek istiyorum. Sevgili kardeşlerim. İnsanlar neden mutsuzdur biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler, dinleyenler, öğrenciler. Allah hepinizden razı olsun. Öyleyse bu mutsuz insanların mutsuzluğunun arkasında ne var? Sadece bir tek şey var. Allah'ı tanımamaları. Allah'ın kendilerini yarattığından belki de haberdar bile olmamaları. Şu dünya hayatlarında Allah'ı hiç devreye almamaları. Oysa sevgili kardeşlerim, İnsanlar kendilerini nerede zannederlerse zannetsinler, aslında hepimiz sadece bir yaratıkız. Birazcık ilim öğrenen, öğrendiği ilimle Allah'ın karşısına çıkıyor. Yani Allah'a karşı çıkıyor. Allah Teala buyuruyor, biz Adem'i diyor, hamîn ve mesnun olan salsalinden yarattık diyor. Organik bir dönüşüme uğrayabilecek özellikteki bir toprak. Bizim ilim adamları da işte başlarında darbe mi var? Diyorlar ki hayır, insan maymunların sonucudur. İnsan maymundan türemiştir. Kur'an-ı Kerim bir grup maymunun insandan oluştuğunu söylüyor. Dikkat edin sözlerime. İnsanın maymundan oluştuğunu değil. Bir grup maymunun insandan maymuna çevrildiğini söylüyor. Onların üzerine diyor, Tur Dağı'nı indirdik diyor. Tur Dağı'nı kaldırdık diyor. Bir ayet-i kerimesinde. Bir başka ayet kelimesinde onlara zilil maymunlar olun dedik ve onları maymun haline getirdik diyor. Ama sevgili kardeşlerim, Allah Teala balçıktan yarattı, çamurdan yarattı, topraktan yarattı Adem Aleyhisselam'ın açık açık nasıl yaratıldığını anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de. Ama insandan başka yarattığı her şeyin de sudan oluştuğunu söylüyor. Hayatın sudan başladığını söylüyor. Gerçekten tek hücreler suda oluşmuşlar. Sonra hücre sayısı artmış. Denizde yaşayan türlü canlılar oluşmuş. Sonra bu denizdeki hayat karaya ulaşmış. Karada türlü hayvan türleri oluşmuş. Bunların arasında en çok insana benzeyen maymun. Öyleyse bizim sevgili alimlerimiz türlü yalanlarla insanın maymundan türediğini ispat etmeye çalışırlar. Bu nereden kaynaklanıyor dersiniz sevgili kardeşlerim?
ilim gururu mu? Bu bir kendini bilmezliktir. Allah'a karşı saygısızlıktır. Yani bu kadar delil dururken bir defa insanın kromozom sayısıyla maymunların kromozom sayısı aynı değil. Çift kromozomlu

zaman, maymunun da maymunun vücuduna kıyasla hesaplandığı zaman şu görülür ki insan beyni maymun beyninin 5 kat büyüğüdür. Bütün maymunlar vücutları kıllı birer hayvandır netice itibariyle. Yetmez, ayakları hala el hüviyetindedir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hayvan hayvandır, insan da insandır. Siz insan olarak yaratıldınız. İnsan olmanın şerefini yaşayın. Kainatın en üstün yaratıklarısınız. Evvela bunun için mutlu olun. Allah Teala bizleri bir kedi olarak, bir maymun olarak yaratabilirdi. Ama insan olarak yaratmış. Ona bu açıdan ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Bizler insan olarak yaratılmışız. Kainatın en üstün mahlukları. Sadece bu bile bir sevinç konusu değil mi sevgili kardeşlerim? İnsanlar ilim adına devamlı aldatılıyor. İnsan hayatı mağaralarda başlamışmış. Yontma taş devri, cilayıl taş devri, bilmem ne taş devri diye devirler konuluyor. Sevgili kardeşlerim, Adem Aleyhisselam yaratıldığı zaman o devirde yaşayan insanlar buğdayı biliyorlardı. Ondan un yapmasını, hamur yapmasını, ekmek yapmasını biliyorlardı. Kerpiç kesiyorlardı. Ondan evler yapıyorlardı. Ve bizler gibi yaşıyorlardı. Ne Adem Aleyhisselam ne 1200 senelik hayatında vücuda gelen evlatları, yani 25 seneyi bir nesil olarak kabul etseniz her 100 sene 4 nesil ifade eder. 1000 senede 40 nesil, 1200 senede 48 nesille beraber yaşayan Adem Aleyhisselam medeni bir dünyayı ifade etti. Koyun besliyorlardı, yünlerini eğiriyorlardı. Belki çuval gibi ama bizim gibi elbiseler giyiyorlardı. Elbise değil, belki çuval gibi bir şeyler. Ama koyunların yününden yapılmış olan. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Yontma taş devri, cilalı taş devri, mağara devri, başlangıçtaki acaba neyi ifade eder? Bu dünyada birçok atom savaşı olmuş. Bir takım kayalardaki izler bunu kesinleştiriyor. Bundan 20 bin yıl evvelde göklerde uçan uçaklar vardı bu dünya üzerinde. Öyleyse sevgili kardeşlerim, gerçekten böyle bir mağara devri olmuş mudur? Olmuştur. Ama insanoğlunun başlangıcı mağara devri değildir. Öyleyse neden bu insanlar mağaralarda yaşıyorlardı? Çünkü iki tarafta birbirini yok etmek üzere kullandılar atom bombasını. Ve yok etmeyi başardılar. Hayatta kalabilenler atom bombasının vücuda getirdiği hasarı oluşturdu. Beyinleri de hasar görmüştü. Konuşamıyorlardı. Ve sadece yaşıyorlardı. İşte akılları normal standartlarda çalışmayan bu insanlar mağara devrini yaşadılar. O mağara devrinden kaç bin sene evveline kadar dünya üzerinde medeni bir hayat söz konusuydu. Öyleyse bunları niye söylüyoruz size? Şu İlim şuuruyla biz bir şeyler öğrendik diye Allah'a karşı çıkan zavallılara hep açmak mecburiyetindeyiz. Sevgili kardeşlerim, bu insanlar kendilerine bakmıyorlar.

Mutsuzluklarının arkasında Allah'a isyan edişleri var. Kendilerine bir baksalar, bu insanların her birisi aynaya baktıklarında bir tek kendilerini görürler. Bir ünitelik, bir varlık, bir birim. Ama bir insan yaklaşık 70 trilyon hücreden oluşur. Bu 70 trilyon hücrenin her biri 23 çift kromozom taşır. Bu 23 çift kromozomun her biri 20 bin parçacık taşır. 20 binden fazla parçacıktan oluşur. Yani aynaya bakarak bir tek insan gören, kendisini tek bir varlık olarak düşünen o insan bilmez ki kendisi bir kainattır. Katrilyonlarca parçayla temsil edilir. Katrilyon, 15 sıfırlı bir nesne. Sevgili kardeşlerim, genetik kodlar bile bu insanların aklını başına getiremedi. Orada da Allah'a karşı bir isyan bayrağını gene görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, her yeni öğrendiğimiz şey bize %5 öğrenebilmeyi sağlıyor sadece. Geriye kalan %95'i bilinmeyenlerin ufkunda bir karanlık tablo olarak devam ediyor. Genetik kodları çıkarmak da yeni bir isyan hüviyetine götürüyordu insanları. Şifrelerin aydınlanması Allah'ın müsaade ettiği yere kadar geçerlidir. Çalışmalar onu gösterdi ki insanın bir takım hücreleri, kemik iliği hücreleri, ve kök hücreler hangi uzva monte ederseniz onun aynını vücuda getirebilecek özellikte. Bir kişinin böbreği rahatsız, eğer kemik iliğindeki bu hücreleri, kemik iliği hücrelerini ve kök hücreleri veya kök hücreleri oraya hasta uzva aşılarsanız, orada o uzvun aynını yapabilecek olan bir muhteva taşıdığını görüyorsunuz. O yaratan böyle yaratır. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, biz insanlar eksi sonsuzdan sıfıra en yakın noktaya kadar ulaşan negatif dalga boylarının hiçbirini algılayabilecek olan bir gücün sahibi değiliz. Onları cinler algılıyor. Biz sıfırla artı sonsuz arasındaki o sonsuz uzunluktaki dalga boylarının sadece 6 milimle 11 milim arasındaki 5 milimlik bir kesimini algılayabiliyoruz. Renk olarak, ses olarak, ışık olarak, algılama vasıtalarımızla. Sonsuzda 5 milim. 1 santimetrenin yarısı kadar. Düşünebiliyor musunuz? Yaratıcıyla onun naçiz bir yaratığı olan insanın ne hüviyette olduklarını, bu tevazuya sahip olmanızı diliyorum. İnsan olarak Allah'a saygı göstermek bu bir mecburiyettir, zarurettir ve sevginin en açık, en bariz nişanesidir. Sevgili kardeşlerim, biz Allah'ı sevmiyoruz. Biz Allah'a hayranız.
sevginin ötesinde aşkı yaşamışız Allah'a karşı, onun da ötesinde ona hayran olmuşuz. Onu şu dünya üzerinde en yakın tanıyan kişiyiz. Ve hayranlığımız elbette boşuna değildir. Onun bize yaşattığı o muhteşem hayat, fiziğin ötesi, bizi ona hayran kılan en büyük sebeptir. Gökler alemi, yedi kat gökler, her kattaki özellikler, Allah'ın huzurunda kılınan huzur namazı, onun imamı olmak, sevgili kardeşlerim, bunların hepsi bir muhteva taşır. Bu öyle deyince, imam kelimesini kullanınca, bazı kardeşlerimizin bizim hakkımızda söylediği bir şey aklımıza geldi. Biz böyle kravatlı olduğumuz için bize bozulanlar varmış. Ve kimliğimizin böyle olmaması gerekirmiş. O kardeşlerimize sesleniyorum şimdi. Bizi öbür kimliğimizle görmek istiyorsanız, bilgisayarlarınızda bizi cami hayatımızda takip edin. Biz burada camimizde her perşembe akşamı iftardan sonra, her perşembe mutlaka oruçluyuzdur. İftardan sonra tezekkür ederiz. En az 2 saatlik bir tezekkür. Yani kardeşlerimize biz sualler sorarız. Hem bizim suallerimiz yayınlanır bilgisayarda, hem de kardeşlerimizin verdiği cevaplar. Orada bizi bu kıyafetle göremezsiniz. Orada başımızda sarığımız, sırtımızda cübbemizle o görevi yaparız. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, biz kendi camimizde Ankara'da namaz kılarken öyle kıldık ki her zaman öyle kılarız. Ve bu da bizim televizyonda, o zamanlar televizyonumuz kapanmamıştı, yayınlandı ve hemen bizi mahkemeye verdiler. Ve de arkasında da tutuklama kararı çıkardılar. Öyle televizyonda göründüğümüz için. Sevgili kardeşlerim, zihniyeti anlayabiliyor musunuz? Ne kadar korkunç bir karanlık içinde yaşıyoruz. İnsanlar adaletten bahsediyor ve başörtülü olan hanım kardeşlerimiz üniversitelerde imtihanlara alınmıyorlar. Hangi adalet? Ne olması lazım? Başını örtmesi lazım gelen kişi, eğer başını örtmek istiyorsa ona kimse mani olmamalıdır. Olamamalıdır. Kim de başını, hangi hanım da başını örtmek istemiyorsa, dilediği kıyafetle dolaşmak istiyorsa ona da kimse mani olmamalıdır. Olamamalıdır. Sistemleri tek taraflı ve adaletsiz bir şekilde kurmuşuz. Bu Allah'ın emirlerine karşı çıkmaktır. Burada hep bize şunu söylemişlerdir. İşte bir sağ iktidar oluşursa, iktidara gelirse, onlar da bunu mutlaka aksini yapacaklardır. Başörtüsü giymeyen hanımlara zorla başörtüsü giydireceklerdir. İşte bir sağ iktidar iktidarda. Kimi kandırıyorsunuz? Adaletsizlik değil midir? Allah'ın kendisine verdiği emri yaşamak isteyen bir hanımı bundan engellemek? Allah'ın adaleti açık bir şekilde koymuş, konmuş Kur'an-ı Kerim'e. La ikrahe fiddini diyor Allah Teala. Dinde zorlama yoktur. Hiç kimse kimseye zorla Allah'la kendi arasındaki ilişkilerde bir zorlama getiremez.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizinle sohbet etmek Allah-u Teala'nın bir muhteşem ihsanı diye düşünüyorum. Bakınız nereden nerelere girdik. Sohbet, sizinle bir mutluluk sohbeti yapıyoruz. Aranızdaki mutlu olmayanlara sesleniyorum şimdi. Ey mutsuz kardeşlerim! Mutsuzluğun arkasında ne var biliyor musunuz? Onu tanımamak var. Onu sevememek var. Kişinin kendisini Allah'tan fazla sevmesi var. Eğer onu bir gün tanırsanız, kendinizi mutlaka ondan daha az seveceksiniz. Mutlaka onun için yaşamaya başlayacaksınız. Bu ise başka insanlar için yaşamak demektir. İnsanların mutluluğuna kendini adamak demektir. İşte Allah-u Teala'ya bizi o hedefe ulaştırdığı için kendini insanların mutluluğuna adamış biri hüviyetine ulaştırdığı için bunu bize daha ötede olanı söyleyelim, vazife olarak verdiği için, görev olarak verdiği için ona sonsuz hamd ve şükrediyoruz. O bizim Rabbimiz. O el ilahtır. Kainatın tek ilahıdır. El ilah kelimesi Allah kelimesidir. Allah aslı ama Arapçada E-A gibi telaffuz edilir. E ile A arası bir ifade. Allah. Söyleyemiyorum. Benim Arapçam çok kıt. Bu kıt Arapçamızda sevgili kardeşlerim, biz kimseden Arapça dersi almadık. Allah-u Teala'nın bize bu kadar çok şey öğretmesini hala bu insanlar anlayamıyorlar. Kur'an-ı Kerim tefsiri yapıyoruz. Biliyorsunuz tefsir realitede 12 ayrı tefsir çeşidinden bahsediliyor. O tefsirler bizi hiç alakadar etmiyor. Allah'ın bize verdiği ilimde tefsir, Kur'an-ı Kerim tefsiri, Kur'an'ın lafzının ötesindeki ruhu açıklamaktır. Ve müfessiriz diye geçinenlerin muhtevasına bakın, açıkladıkları hep lafızdır. Bir lafız kendi içinde 7 safa içerir ama Kur'an'ın 7 ruhu vardır ve 7. ruh kendi arasında 7 safa daha içerir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istiyor musunuz? O zaman onu tanıyacaksınız. Ona yöneleceksiniz. Mutluluğun başlangıç noktası neresidir diye bir soru sordunuz bana diye farz ediyorum şimdi. Mutluluğun başlangıç noktası Allah'a ruhu ölmeden evvel ulaştırmayı dilemektir. Bitti. Bitti sevgili kardeşlerim. Hepsi bu kadar. Yani eğer siz şu kalbiniz var ya, hani şuradaki kalbiniz, vücudunuzda kan pompalayan, tekrar geri alan kalbiniz, o kalbinizden Allah'a bir talepte bulunacaksınız. Ya Rabbi diyeceksiniz, ben sana ruhumu ölmeden evvel ulaştırmak istiyorum. Yani ölmeden evvel ölmek istiyorum. Ne diyordu Peygamber Efendimiz Aleyhisselam? Diyordu ki, ey sahabe, ölmeden evvel ölün ki Allah size 700 kat versin. Öylesine geniş kapsamlı bir dizaynı ifade ediyor ki,
Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dinemeden evvel sizin yaptığınız her pozitif işlem, yani hayır, size derecat kazandırır. Bu kazandığınız dereceler, eğer bir derecelik bir hayır işlemişseniz, her derecat kazandıran olay bir hayırdır. Bir derecelik bir hayır kazanmışsanız, Allah Teala bunu sizin amel defterinize kiramen katibin melekleri vasıtasıyla 10 olarak yazıyor. Yani daima bütün insanlar her pozitif davranışlarında kazandıkları derecenin 10 katını kazanırlar. Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır derler Osmanlı'da. Osmanlı'da kahve çok önemli bir şeydir. Bizde gerçek anlamda bir Osmanlıyız. Soykütüğümüzden artık haberiniz oldu. Osmanlı'nın başlangıcından evvel de Evren Osmanlıları vardı. Ama Osmanlı'nın başlangıcından bu tarafa Evren Osmanlıları hep var oldular. Osmanlı'da hiçbir devre geçmemiştir ki, bir gün geçmemiştir ki aralarında Evren Osmanlıları bulunmasın. 700 yıldan daha uzun süredir hamdolsun ki soyumuzu tanıyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah Teala bütün günahlarınızı örter. Soruyoruz size, cennete gitmek istiyor musunuz? İstiyoruz diyeceksiniz. Hatta birçoğunuz umamam diyeceksiniz. Beni Allah Teala nasıl cennetine alır? İşte insanların yaptığı en büyük hata. Derler ki sahabenin bile 10 tanesi cennete gidecekmiş. Geri kalanın ne olacağı meçhul. Hiç Allah Teala benim gibi birisini cennetine alır mı? Cennet onu hak edenlerin yeridir. Hak edenlerin arasında siz de varsınız ama hak etmek için bir dileğin sahibi olacaksınız. Sadece Allah Teala'ya kalbinizden bir talep ulaşacak. Ya Rabbi, ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak ve yani ölmeden evvel ölmek istiyorum diyeceksiniz. Hadi ikincisini söylemeyin, vazgeçtik. Ölmek deyince insanlar hep kötü şeyler düşünürler. Aslında hiç korkulacak bir tarafı yok laf aramızda. Siz de bir gün sevgili kardeşlerim, ölümü yaşayacaksınız. Ölmeden evvel yaşayacaksınız. İlk tayin mekan olayında bunu yaşarsınız. Kendinize, nefsinizin gözlerinden dışarıdan bakarsınız. Uçabildiğinizi görürsünüz. Eğer bu alemdeyseniz duvarların içinden geçebildiğinizi görürsünüz. Allah'a sonsuz hamd ve şükredersiniz bu kadar güzellikleri size yaşattığı için. Sevgili kardeşlerim, mutluluk Allah'ın size o kadar kolay verebileceği bir şey ki, sadece bir talebinizi istiyor. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, bitti. Sevgili kardeşlerim, şuranızdan, kalbinizden bir talep. Bu kalbinizdeki talep yalnız kalbinizde kalmayacak tabii. Dilinizde de Allah-u Teala'ya söyleyeceksiniz. Ya Rabbi, ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Ne diyor muhteva? Dil ile İkrar, kalp ile tasdik. Kalbin Allah'ın varlığını tasdik etmesi, kalbin Allah'a ulaşmayı dilemesi, dilin de bunu açık bir şekilde ikrar etmesi.
Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ey nebiler!" Kimler var karşı Allah Teala ile beraber o sırada? Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki: "Ey nebiler, size kitap verdik, sizlere kitap verdik ve hikmet verdik. Sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e iman edeceğinize ve ona yardım edeceğinize dair sizlerden misak istiyorum. Bu ağır misaki kabul ediyor musunuz? Ve dilinizle de kabul ettiğinizi ikrar ediyor musunuz?" Bütün nebiler, oradaki beş peygamberin hepsi dedi ki: "Evet, dilimizde de ikrar ediyoruz ki biz sana misak verdik. O Resul'e, peygamber olmayan Resul'e iman edeceğimize ve yardım edeceğimize." Allah Teala o Resul için bir şey daha söylüyor. O bütün peygamberlerden sonra gelecek olan peygamber olmayan Resul için sizlerdekini tasdik edecek diyor. Ne demek bu? Bu demek ki yalnız Kur'an-ı Kerim'in tasdiki değil, Kur'an-ı Kerim'den evvelki Hz. İsa'ya indirilen İncil'in tasdiki, ondan daha evvel Hz. Musa'ya indirilen Tevrat'ın tasdiki, daha evvel Hz. İbrahim'e indirilen kitabın tasdiki, daha evvel Hz. Nuh'a indirilen kitabın tasdiki. Allah Teala diyor ki: "Biz bütün nebilere kitap veririz," diyor. "Şeriat kitabı veririz," diyor. "Oradaki hükümlerle hükmetsinler," diye diyor. Bütün peygamberler hükmetmekle, adaleti yerine getirmekle vazifelidirler. Ve peygamberlere şeriat kitabı verilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise hatemün nebiyindir. Yani nebilerin, peygamberlerin sonuncusudur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o nebilerin sonuncusudur. Ondan sonra bir daha kıyamete kadar nebi gelmeyecektir, peygamber gelmeyecektir. Kıyamete kadar Kur'an hükümleri şeriatı temsil edecektir. Kur'an'ın, İncil'in aslından ve Tevrat'ın aslından ve Hz. İbrahim'e indirilen kitabın aslından ve Hz. Nuh'a indirilen kitabın aslından hiçbir farkı yok sevgili kardeşlerim. İki tane din olmamıştır. İki tane bile din olmamıştır. Sadece bir tek din vardır. O din, Hazreti Nuh'un da dini, Hazreti Adem'den başlayın, Hazreti Adem'in dini, Hazreti Nuh'un dinidir, Hazreti İbrahim'in dinidir, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dinidir. İkinci bir din hiç olmamıştır. Hazreti İbrahim zamanındaki adı Hanif diniydi. Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indiriliyor ve Arapça indiriliyor, o bir Arap olduğu için. Ve de Hanif kelimesinin tam karşılığı olan Arapçadaki deyim İslam. Allah'a teslim olma dini. Neyini teslim edeceksin sevgili kardeşim? Ruhunu. Neyini teslim edeceksin? Fizik vücudunu, şu vücudunu. Neyini teslim edeceksin? Nefsini. Bütün afetleri yok edeceksin. Neyini teslim edeceksin? En son teslim iradenin teslimidir. O zaman Allah'a iradesini teslim etmiş kulu olursunuz. Allah'tan aldığınız emirleri yapacak hale gelirsiniz ve Allah Teala size irşat yetkisi verir.
Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Bir yaşasanız, çoğunuz ne söylediğimi anlamıyor. Anlamak için yaşamak lazım. Her talebeden eğer Allah'ın emirlerine itaat ederse, bizim yaşadıklarımızı mutlaka yaşayacaktır. İrade teslimi konunun son noktasıdır. Biz şimdi size en kolay reçeteyi sunuyoruz. Kur'an-ı Kerim öyle bir kolaylıklar kitabıdır ki Allah-u Teala diyor ki Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için sadece kolaylık diler. Peki bir sualim var burada. Şu dünyada 100 sene yaşarsınız. 200 sene yaşadığınızı düşünün, daha fazla bugünkü şartlar altında yaşayamazsınız. Ama eğer cennete girerseniz orada sonsuz bir hayat yaşayacaksınız. Milyarlarca yıl enerji bedeninizde hiç yaşlanmadan bütün zevkleri yaşayarak. Eğer cehenneme giderseniz gene milyarlarca yıl yaşayacaksınız ama devamlı bir işkencede olarak. 7 kat cehennemin hepsinde işkence var sevgili kardeşlerim. Ateş var, yanmak var. Bir tarafta milyarlarca yıl ihtiyarlamayan bir bedenle sonsuz bir güzellikler dizisini yaşamayı düşünün. Bir tarafta da her gün işkenceyle ölmeyi dilediğiniz bir durum düşünün. Allah-u Teala'ya her gün Ya Rabbi benim canımı al, öldür beni, bu işkenceden kurtulayım dediğiniz bir sonsuz devre. Milyarlarca yıl. Ve bu cehennem azabından Allah-u Teala sizi o kadar çok seviyor ki kurtulmanızı istiyor. Ne karşılığı? Sadece bir tek dilek karşılığı sevgili kardeşlerim. Sadece bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz ama bunu dilerken kalbiniz gerçek anlamda dileyecek bunu. Şu kalbinizin dilemesi söz konusu. Elbette dilinizle söyleyeceksiniz ama kalbinizde olan şeyi söyleyeceksiniz. Hatırlatalım kalbinizde olan şeyle demekle neyi kastettiğimizi, kalbinizden talebin ne olduğunu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaşa çıkarken herkese davette bulunuyor. Münafıklar savaşa iştirak etmiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dönüşünde diyorlar ki biz bırakamadık çocuklarımızı, malımızı, mülkümüzü, gelemedik, bizi bağışla ama bundan sonraki seferde mutlaka seninle beraber olacağız. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki onlar diyor sana kalplerinde olmayan şeyi söylüyorlar diyor. Ne demek istediğimizi anladınız mı sevgili kardeşlerim? Allah'a ben ulaşmayı diledim demeniz yetmez. Dininizin bunu söylemesi yetmez. Buradan kalbinizden bir talep gidecek. Dileyenlerle dilemeyenler hemen ayrılır birbirinden. Ben Allah'a ulaşmayı diledim. Hem de 100 defa diledim. Belki 200 defa diledim. Her gün Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum diyorum. Ama sizin söylediğiniz gibi namazı sevemiyorum. Orucu sevemiyorum. Oruç tuttuğum zaman çok açlık hissediyorum. Yani sigara da içiyorum. Çok büyük bir sıkıntı veriyor bana oruç tutmak. İbadetlerimi yapamıyorum. Biz de ona diyoruz ki aziz kardeşim sen Allah'a ulaşmayı dilememişsin. Eğer dileseydin namazı bir zevk olarak yerine getirecektin. Oruç tutmak sana tarifsiz bir mutluluk verecekti. Çünkü açlık hissetmeyecektin. İftar sofrasına otururken hariç. Açlığı Allah-u Teala o sevdiği kullarına açlığı İftar sofrasına oturduğu zaman hissettirir.
iftarını açtığı zaman bir zevk olsun diye ona. Her şey ne kadar güzel dizayn edilmiş, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Şimdi eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah'ın yardımı gelmez ona. Onun mutlu olması mümkün değildir. Allah-u Teala ise biz diyor sizi bize kul olasınız diye yarattık diyor. Bakıyoruz ki Allah'ın bundan muradı sadece bizleri mutlu kılmak. Sadece mutluluğumuzu istiyor sevgili kardeşlerim. Ve anlatamıyoruz ki size. Bilmem ki nasıl anlatsam derdimi diyor bir şair. Bizim derdimiz size anlatamamak. Bizi anlayamamanız. Yoksa hepiniz sonsuz bir mutluluğu yaşıyor olacaktınız şimdi. Sevgili kardeşlerim, bir tek dilek Allah'a ulaşmayı kalben dilemek, dilinize de söylemek. Söyleyip söylemediğinizi anlamak da çok kolay. İbadetleri sevmeye başlamamışsanız dilemediniz demektir. Ve konferanslarda bize soruyorlar. İyi de biz Allah'a ulaşmayı dilemiyoruz diye Allah bizi neden cehennemine atıyor? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın nimetini bu kadar açık bir şekilde inkar etmek yanlış değil mi? Allah Teala'nın isteğine bakın. Diyor ki ben sizi o kadar çok seviyorum ki sadece bir tek dileğiniz bana ulaşmayı dilemeniz yeter. O noktadan itibaren kumandayı ben ele alacağım diyor Allah Teala. O noktadan itibaren ben sizi mutlaka üçüncü kat cennetime kadar çıkaracağım. Bu benim garantim diyor. Yetmez diyor size nefsinizin kalbindeki afetlerin yarısından fazlasını mutlaka temizleyerek dünya saadetinin de yarısını nasip kılacağım diyor. Ve bunun için sizlerden istediğim şey sadece bir dilek. Şimdi bu suali soran, böyle ifade eden kardeşlerimiz hem bu kadar kolay kendilerini sonsuz bir şekilde cennete çıkıp ulaştıracak olan bir talebi yerine getirmiyorlar, hem de diyorlar ki biz Allah'a ulaşmayı dilemeyeceğiz ama Allah Teala bizi mutlaka cennetine ulaştırsın. Neden ulaştırsın? Kanunlarını koymuş. Oradan bir uçak kalkıyor. Uçağın üzerinde yazıyor ki bu uçak cennete götürür. Bunu hayal olarak söylüyoruz tabii. Ama çarpıcı bir misal olduğu için söylüyoruz. Bu uçağı sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler biner. İkinci bir uçak daha var. O uçakta da deniyor ki bu uçak cehenneme götürür. Bu uçağa Allah'a ulaşmayı dilemeyenler biner. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler bu uçağa binmek mecburiyetindedir. Cehenneme gidecekler. Allah'a ulaşmayı dileyenler de bu uçağa binecekler ve Allah'ın cennetine girecekler. İkisi için de mecburiyet. Şimdi bu bize bu suali soran kardeşlerimiz biz diyorlar Allah'a ulaşmayı dilemeyeceğiz ama Allah'a ulaşmayı dileyenlerin uçağına binmek istiyoruz. Yok öyle ya ama. Allah Teala buna müsaade etmiyor. Ya Allah'a ulaşmayı dilersiniz, Allah'ın cennetine girersiniz. Bir tek dileğinizle Allah Teala sizi cennetine alacak. Bir de mutluluğun yarısını mutlaka size yaşatacak. Dünya mutluluğunun. Her gün yarı yarıya mutlu bir insan olacaksınız. Bunu garanti ediyor Allah Teala. Hem isyan edeceksiniz. Bu kadar kolay bir şeyi bile yapmaktan sarfı nazar edeceksiniz. Şeytan sizi etkileyip Allah'a ulaşmayı dilemenize engel olacak. Hem de Allah'a kafa tutacaksınız. Ben sana ulaşmayı dilemiyorum. Beni neden cezalandırıyorsun? Sevgili kardeşlerim, bu kadar da saçmalık olur mu? Bu kadar düşüncesizlik olur mu?
Allah'a ulaşmayı dilemediği için Allah'ın insanları cehenneme atması Allah'ın haksız bir davranışı, haksız bir tasarruf olarak değerlendiriliyor. Bir eçhel zümrede. Cehaletin en üst kademesi. Ya, sevgili kardeşlerim. Bir sonuca varmıyor muyuz? Sadece bir tek dileğiniz, kalbinizden Allah'a ulaştıracağınız bir tek dilek neye vücuda getirir? Söyleyelim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, bakınız ne oluyor? Allah derhal onun üzerinde rahim esmasıyla tecelli ediyor, ona 7 tane furkan veriyor. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Görme hassasının üzerindeki gıçaveti alıyor. Kulaklarındaki vakrayı alıyor. İşitme hassasının mührünü açıyor. Kalbindeki kalbinin mührünü açıyor. Kalbindeki ekinleti alıyor ve yerine ihbat koyuyor. Kimlere yapıyor bunu? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyene. Peki bunu yaparken acaba başka bir şey daha mı yapıyor? Evet, çok önemli bir şey daha yapıyor. Her furkanda o kişinin o güne kadar ki o anda amel defterinde olan günahlarının 1/7'i kadar sevap yazıyor o kişinin amel defterine. Kiramen katibi melekleri. Ve 7 furkan 7 dakikalık bir zaman parçası geçmeden evvel mutlaka tamamlanıyor. Kişinin bütün günahları örtülüyor. Öyleyse bir sual. Cennete girmenin Kur'an'daki kazanılan ve kaybedilen dereceler arasından alameti farikası nedir? Cennete girebilmek için kişinin sevaplarının kazandığı derecelerin günahlarından, kaybettiği derecelerden fazla olması gerekiyor. Kimin fazlaysa, kimin sevapları günahlarından fazlaysa onun gideceği yer cennettir. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onun gideceği yer cehennemdir. Ve Allah'a ulaşmayı dilediğinizden itibaren en çok 7 dakikalık bir zaman içerisinde bütün günahlarınız örtülüyor. Örtülünce bunun manası nedir? Çok açık. Sevaplarınız günahlarınızdan fazla demektir. Hayatında hiç sevap kazanmamış bir insan hiç yaşamamıştır. Ne kadar kötü insan olursa olsun mutlaka sevap kazanır kişi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir tek dileğinizle günahlarınız örtülüyor, gideceğiniz yer cennet oluyor. Yani Allah'a ulaşmayı diledi kişi, ertesi gün öldü. Hiç ibadeti yok, 0 ibadet. Sadece Allah'a ulaşmayı diledi, kalben dilediği kesin tespiti yapan Allah. Bu kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Bu konunun başlangıcı, eğer sevgili kardeşlerim Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah kumandayı ele alıyor ve size ağır darda bir güzellikler demetini sunuyor. Kalbinize ulaşıyor. Kalbinizi Allah'a çeviriyor. Göğsünüzü yarıyor. Göğsünüzden kalbinize nur yolu açıyor. Zikir yaptığınız zaman Allah-u Teala'dan gelen rahmetle faz göğsünüze, oradan kalbinize ulaşıyor. Ve rahmet nuru kalbinize sızıyor. %2 olduğu zaman, sızdığı zaman huşu sahibi oluyorsunuz. Ve de huşu sahibi olduğunuz zaman Allah-u Teala'dan mürşidinizi sorma hakkınız doğuyor. Ona ulaşıyorsunuz. Gözyaşları içinde tabi oluyorsunuz. Allah-u Teala kimi mürşid tayin etmişse o mürşidi mutlaka sevdirir. Ve Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'a ulaşacağına inanan kişi mutlaka mürşidine ulaşır. Peki, kişinin inancı nasıl gerçekleşiyor? Allah kalbine koyuyor o inancı. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişide inanç büyük boyutta gerçekleşir.
Allah'ın sözü var sevgili kardeşlerim. Diyor ki Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ'ı ve yehti ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları Allah kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse Allah'ın sözü var. Size 12 tane ihsan verecek, mürşidinize ulaştıracak, tabiyetinizle beraber devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelecek. O örtülen günahlarınız var ya, onunla kalmayacak, bir de sevaba çevrilecek. Ondan sonra da Allah Teala size başınız üzerine gelen devrin imamının ruhu vasıtasıyla ruhunuzun vücuttan ayrılması emri gelecek. Allah'a doğru yola çıkma ruhsatı verilecek. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılarak ait olduğunuz dergaha, oradan da devrin imamının dergahına ulaşacak ve altın kapıdan Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacak. Bütün ruhlar Allah Teala tarafından üfürülmüştür. Bütün ruhlar Allah'a geri dönecektir. İnsanlar istese de istemese de. Marifet, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanız. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanı Allah Teala mutlak bir mutluluğun içine ulaştırıyor. Yani şeytanın ve insan ve cin şeytanların o kişiyi mutsuz etmesine Allah mani oluyor. Arada bir engel oluşturuyor Allah Teala. Koruyucu bir statü içerisinde Allah o kişinin başkalarıyla olan ilişkilerinde de her açıdan üzülmesine mani oluyor. O kişi Allah'ın koruması altına giriyor. İşte sizler için de aynı şey söz konusu. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız yere kadar bu böyle gidiyor. Yani mürşidinize ulaşınca ruhunuz vücudundan ayrılır, sırat-ı müstakime ulaşır. Oradan 7 katlık bir yolculukla Allah'a ulaşacaktır. Bu sizin zikir sayınızın artmasına bağlı bir husus. O devrede eğer siz Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, Allah mutlaka sizin zikir sayınızı arttırmanıza da yardımcı olur. Sizin mürşidinizi sevmenize sebep olan Allah'tır. Sizin namazı sevmenize, oruçta açlık duymamanıza, zikri sevmenize, bütün ibadetleri sevmenize sebep olan Allah'tır. Ve bir tek asla dayalı, siz Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. Başkalarından farklı bir statüdesiniz artık. Cehenneme gidecek olan değil, cennete girecek olan birisiniz. Ve buna göre yaşarsınız. Sizin iblis tarafından huzursuz olmanız Allah-u Teala tarafından engellenir. Ve zikrinizi arttırdıkça nefsinizin kalbinde biriken her %7 fazıl birikiminde ona paralel olarak ruhunuz gök katlarını birer birer aşar. Birinci kattaki secde, ikinci kattaki suvar olma, üçüncü kattaki secde, dördüncü kattaki secde, beşinci kattaki secde, altıncı kattaki sıbkatullah olma Allah'ın nuruyla o çok açık beyaz yeşil renge bürünme, ondan sonra da yedinci katın altın kapısından girerek yedinci katı fethetme, yedinci kattaki idealemi aşarak sitetin müntahaya ulaşmak, oradan da Allah'ın zatına ulaşmak, Allah tarafından gerçekleştirilen, size verilen nimetler dizisini oluşturur. Her ruhunuz Allah'a ulaşır. İşte ermiş oldunuz. Ruhu Allah'a ulaşmış bir evliya oldunuz. Allah dostu oldunuz. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, yaşamak da bunları yaşamakta o kadar kolay ki
sadece bir dileğe dayalı sevgili kardeşlerim. Ve buna rağmen realite ne biliyor musunuz? İnsanların daima %10'dan daha azı Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Bu devirlerde boyunca böyle oldu. Ama şimdi yeni bir çağa girdik sevgili kardeşlerim. Bu çağ hidayet çağıdır. Bütün insanlar bu çağda hidayet öğreneceklerdir. Ve o denge bu devirde bozulacaktır. Yani insanların %90'ından daha çoğunun cehenneme gitme olayı bu devirde değişecektir. Ve büyük bir mutluluk bütün dünyayı kucaklayacaktır. Dünya bir, belki bir savaştan sonra ama mutlaka sulh ve sükun dünyası olacaktır. O günleri beraber yaşayacağız inşallah sevgili kardeşlerim. Bu çağ hidayet çağıdır ve hidayeti insanlara öğretecek olan da o biziz. Öyleyse hepinizin hidayete ermesini Yüce Rabbimizden dileyerek hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sizlerin olmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu akşamki mutluluk sohbetimizi İnşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. Hepiniz sonsuz mutlulukların içinde olun. El-Fatiha me as-salavat.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'ın bir güzelliğini yaşamak üzere, bir defa daha bizim için sohbeti yapmak üzere, bir defa daha Allah'ın ilkesinde olmak üzere, bir iki sohbeti devamlı derecat kazandırmaktır. Sevgili kardeşlerim, evvela şu büyük hakikati yerlerine oturtmamız lazım. Allah hepinizden sadece mutlu olmanızı ister. O kadar. Bunun ötesindeki her şey bu mutluluğun vasıtasıdır. Hepiniz insan olarak yaratıldınız. Kainatın en üstün varlıkları olarak. Sizler İnsan olmak hatırına Allah'ın en çok sevdiği mahluklarısınız. Hepimiz Allah için yaratıldık. Ve insanlardan başka yaratılan her şey de bir insanlar için yaratıldı. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah selam diyor ki

bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığın her şeyi. وَسَّخَّارَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا demişler. Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi sizin emrinize musahhar kıldım diyor Allah-u Teala. Her şey Allah-u Teala'nın dizayni içerisinde insanoğlunun emrine musahhar kılınmış, sihredilmiş Allah-u Teala tarafından. İşte bunların sahibi, uğruna yaratıldığı varlıklar sizlersiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, yumur dostlarım. Bugün sizlerden, bu akşam sizlerden mutluluk konusunda bir beraberliğin alınması, yaşanması ve Allah ile beraber olması söz konusu. Öyleyse mutlu musunuz? Diyelim ki dünyadaki en mutsuz insan benim diyorsunuz. Mutluluk sizin içinde var sevgili kardeşim. Sizin içinde Allah mutluluğu garanti etmiş. Hiç kimse mutluluğun dışında kalmayabilir de eğer mutlu olmak istiyorlarsa ve Allah'ın onları mutlu kılmak için ne yapmaları lazım geldiğini tarif ettiğini bilselerdi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah sizin sadece mutluluğunuzu ister. Kur'an-ı Kerim'i indirmiş Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a. Kur'an-ı Kerim sadık açısından iç ayrı vakit gösterir. Bir Kur'an-ı Kerim bir sadık davetiyesidir. Her şeyden önce bütün insanları saadete, mutluluğa davet eder. İki, Kur'an-ı Kerim bir saadet reçetesidir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim ile insanlara mutluluğu açıklar. Mutluluğu nasıl elde edeceklerini herkese açık açısını birbirine anlatır. Mutluluğa ulaşmanın ne kadar kolay olduğunu izah eder. Kur'an-ı Kerim bu sebeple bir mutluluk reçetesidir, bir mutluluk rehberidir. Kur'an-ı Kerim'le Allah-u Teala herkesi mutluluğa davet ediyor ve Kur'an-ı Kerim'le tarif ediyor. Nasıl insanlar mutluluğa ulaşacaklar, nasıl mutlu olacaklar? Sonra da Allah-u Teala mutluluğunu garanti ediyor. Kur'an-ı Kerim ile. Ben diyor, sizin mutluluğunuzu garanti ederim. Mutlaka sizi saadete ulaştırırım. Öyleyse sevgili kardeşlerim daha ne istiyoruz? Allah bir mutluluk davetiyesi indirmiş, bir mutluluk reçetesi indirmiş, rehberi indirmiş, bir mutluluk garantisi indirmiş. Garanti veriyor Allah-u Teala. Öyleyse bu standartlar içinde Allah-u Teala'nın bizi ne kadar çok sevdiği bildiğin mi? Neden Kur'an-ı Kerim müsaadet davetiyesidir her şeyden evvel? Çünkü Allah-u Teala bütün insanlara diyor ki bana teslim olun. Şart koymuş. Bütün insanlara diyor ki felaha ulaşın. Farz konuş. Bütün insanlara diyor ki takva sahibi olun.
sarf olmuş. Bütün insanlara diyor ki, bana kul olun, sarf olmuş. Bütün insanlara diyor ki, hidayete erin, sarf olmuş. Ve bir de bakıyoruz, hepsi aynı noktalarda, aynı hedefleri ortaya koyan Allah'ın güzelliği. Elbette 28 basamaklı bir skala üzerinde

Ya eyyellezine aminu ittekullaha diyorsa, ey amin olanlar takva sahibi olun diyorsa, amin olun zıfas diyorsa, ve amin olanların güdeyelim cennet olduğunu söylüyorsa, Allah Teala bunu farz kıldığına göre bizi o işi yapmaya mecbur ediyor. Üzerimize farz kılmış. Mutlaka gerçekleştirin bunu diyor. Peki onu gerçekleştirdiğimizde, takva sahibi olmayı gerçekleştirdiğimizde amin ve takvasının sahibi olduk. Ne olur? Cennetin birinci kısmının sahibi olur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o hedefe mutlaka erer. Benim için şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu açıdan meselemize bakıyoruz. Allah'a teslim olun diyor. İlk teslimimiz ruhumuzun teslimi. 21. basamakta Allah'a ruhumuz ulaşıyor. 22. basamakta teslim oluyor. Ne olur? Üçüncü kat cennetin sahibi olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, edinmeyenler, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın fazlarına dikkatle bakın. Allah, Allah'a kul olmamızı emrediyor. Birinci kulluk yine ruhunuzun Allah'a ulaştığı noktada gerçekleşir. Ve Allah-u Teala fark kılmış. Ve ma halakkel insimel cimni illa leyabudun diyor Allah-u Teala. Biz insanları özünlere başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. اِنَّ اللّٰهِ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا Allah emanetleri ehline, o emanetlerin sahibine vermenizi, teslim etmenizi farz kılar diyor Allah-u Teala. Emreder bunu. Her birisi Allah'ın birinci ve birinci emanet ruhumuzun Allah'a teslimi. İkinci emanetçi ilk vücudumuz, üçüncüsü nefsini, dördüncüsü iradını, o emanetlerin hepsini Allah'a teslim etmemizi farz kılmış. Nereye ulaştırmak için bizi? Mutluluğa. Öyleyse Allah-u Teala bunları farz kıldığına göre, bunları gerçekleştirenler mutlak olarak Allah'ın cennetine gireceğine göre, demek ki Allah-u Teala bizim mutlu olmamız için bir davetiye indirmiş Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim de bizi Allah'a ulaşmayı dilemeye davet ediyor. Eğer dilersek mutlak olarak Allah'ın cennetine gireriz. Dilemezsek o zaman da gideceğimiz yer cehennem. Bu kadar kesin mi? Evet sevgili öğrenciler, edinler, dinleyenler. Bu kadar kesin. Bu kadar kolay bir suretle herkes Allah'ın cennetine girebilir. Öyleyse mutsuzum diyenler, mutluluk arayanlar, onu dinlemeyi istiyorum. Hepiniz için Allah'ın kapıları açık. Hepiniz Allah'ın izniyle bir

yerin bir kıymetinin sahibisiniz. Allah size kıymet veriyor. Allah sizi seviyor. Ve Allah sizin sadece mutlu olmanızı istiyor. Madem ki farz kılmış, Allah'a ulaşmayı dilemenizi, daha birinci kapıdan bahsediyorum. Madem ki garanti etmiş, kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'ın cennetine girer. Ve bir tek dilekle girer. O zaman Allah Teala sizi bu mutluluğu yaşamaya davet etmiyor mu? Farz kılmak var. Farz kılmak, mutlaka bunu yapmanızı istiyorum demek. Yapmanızı istediği şey ne Allah Teala'nın? Bir dileğin sahibi olmak. Ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştırmayı dilemek. Bu dilek bizi mutlaka Allah'ın cennetinin sahibi kılıyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah Teala amin olanlar diyor. İşte Hud Suresi 29. ayet-i kerime Hazreti Nuh kavmine diyor ki ey kavmim ben bu yanında bulunan amini olanları yerimden kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Mutlaka Allah'a mülaki olacaklardır diyor. Kim bu Allah'a mülaki olacaklar? Amini olanlar. Öyleyse bu insanlar amin olan bu insanlar, onlara dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'a ulaşmayı dileyen bu insanların mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini Allah garanti ediyor. Allah'a mülaki olacakları garanti. Peki kim Allah'a ulaşırsa ne olur? Ulaşırsa Allah'ın cennetine girer. Şimdi bu dolaylı bir açıklama oldu. Amin olanlar mutlaka Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşanlar da mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah'ın cennetine gireceğini de açıklayalım. Diyor ki Allah Teala Ali İmran Suresinin 76. ayet-i kerimesinde kim Allah'a olan ahdini ve yeminini gerçekleştirmezse onların ahirette bir nasibi yoktur. Öyleyse insanların Allah'a olan ahd ve misakini gerçekleştirmemeleri, misakini gerçekleştirmemeleri ruhlarına Allah'a ulaştırmamaları, ulaştırmayanların gideceği cehennem. Ama kim de yeminini yerine getirirse Allah takva sahibini sever diyor. Yani o kişi takva sahibi olur. Takva sahibi olunca ne olur? Gideceği yer Allah'ın cennetidir. Ali İmran 15, cennet takva sahiplerine ait diyor, halklarına ırmak bırakan cennetler onlarındır diyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, takva sahibi olmak. Nasıl Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah'a ulaşırsınız, Allah'a ulaşırsınız. Bir takvanın sahibi olursunuz ki o üçüncü takvadır. Evvap takvadır. Ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. Üçüncü kat yönetim sahibi olursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sahibi amir olmak cennete girmeyi garanti eder mi? Eder. İşte Allah Teala diyor ki Enfal Suresi'nin 5. ve 6. ayetlerinde فَمَنْ كَانُوا
يَعْجُونِكَ اللّٰهَ فَاِنَّ اَجْنَ اللّٰهِ لَا. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ömrünün Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği olduğunu mutlaka bilecektir. Yani Allah mutlaka o kişiyi cennetine ulaştıracaktır buyuruyor Allah-u Teala. Vel Asr suresinde de

şöyle söylüyor. Ver as, aslında yemin ederim. Zamanı yemin olsun. İlla insan ve peygamberin sonları hesabıdırlar. İlla lezzine amin. Ama amin olanın hesabı değildir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi hesabı değildir. Yani İslam'da olanlar müminin sözünün 103. ayet kelimesine göre cehennemi bildiğine göre İslam'da olmayanların bildiğine cehennem değildir. Ve amin olanlar İslam'da değildir. Öyleyse yeni bir düzende Allah-u Teala bütün insanlara Allah'a ulaşmayı dileyin diye bir emir verdiyse, sadece bu dileği gerçekleştiren kişi kim olursa olsun, sadece bu dileği gerçekleştirdiği için, sadece Allah'a ulaşmayı dilediği için mutlaka Allah'ın cennetine girecek. Allah gördüğünüz gibi garanti ediyor. Ey sevgili kardeşlerim, bir tek dilekle sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Geri kalanını siz yapmayacaksınız. Allah yapacak. Böyle bir dileğin uzanabileceği menzil ruhu da Allah'a ulaşmayı ihtiva ediyor. Yani kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Birinci kat kendisinin sahibi. 10 tane insan olacak Allah-u Teala'dan. Bu 10 tane insanla mürşidine ulaşacak. Tabiyetini gerçekleştirecek. İkinci kat cennetine sahibi olacak. Sonra vücudundan ayrılan ruhunu Allah'a ulaştıracak. İkinci kat cennetine sahibi olacak ve Allah'ın evliyası olacak. Bir tek dilekle Allah-u Teala bunu gerçekleştiriyor. Öyleyse Allah-u Teala bütün insanlara Allah'a ulaşmayı dilemelerini farz kılmışsa ve bunu gerçekleştiren mutlaka Allah'ın cennetine girecekse, cennet mutluluğuna mutlaka ulaşacaksa, Allah-u Teala insanları Allah'a ulaşmayı dilemeye davet etmekle bunu insanların üzerine farz kılmakla herkesin mutlaka Allah'ın cennetine girmesini istiyor. Demek ki Allah-u Teala'nın istediği şey bütün insanların bu emri yerine getirerek Allah'ın cennetine girmeleri. Peki sonra şöyle bir sonuç çıkmıyor mu ortaya öyleyse Kur'an-ı Kerim bütün insanlara mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin oluyorlar beni göre. Yerine yerine getirenler de mutlaka Allah'ın cennetine uyuyor beni göre. Kur'an-ı Kerim bir saadet davetçisidir. Bütün insanları en yerine getirmeye davet ediyor Allah-u Teala farz kılmakla gerçekleştirenler ise mutlaka Allah'ın cennetine girecekler. Burada 7 kat cennetin birer birer farz kılındığını görüyoruz. Allah Teala mürşide ulaşmayı da tabi olmayı da farz kılmış. İkinci kat cenneti. İkinci kat cennetini almak istiyor bizi. Allah Teala Allah'a ruhun ölmeden ulaşmasını da farz kılmış. Üçüncü kat cennet. Dünya saadetinin de yarısı. Allah fizik uyumunuzda Allah seçmesini farz kılmış. Dördüncü kat cennet. Dünya saadetinin yarısı. Allah nefsimizi de Allah teslim etmeyi farz kılmış. Beşinci kat cennet, dünya saadetinin tamamı. İrşada ulaşmayı farz kılmış. Altıncı kat cennet, dünya saadetinin tamamı. İrademizi Allah'a teslim etmeyi kılmış. Yedinci kat cennet, dünya saadetinin tamamı. Öyleyse her farz kılışının arkasından, Allah-u Teala'nın her farz kılışının arkasından bir vakayla karşı karşıyayız. Her farz bir sonuç doğuruyor. Bir yeni cennetin kapısını açıyor. Ve Allah-u Teala hepsini üzerimize farz kılmak suretiyle bütün insanları
Allah'ın müjdeci kat cennetinin hepsine ve dünya zahiretinin tamamına davetidir. Peki Kur'an-ı Kerim sadece bir davetiye mi? Hayır. Aynı zamanda tarifname, reçete, rehber nasıl Allah'ın cennetine gireceğiz? Allah-u Teala bunu son derece açık bir biçimde hepimizin üzerine farz kılmış. Ve açıklıyor. Nasıl? Birinci cennete ulaşmak için sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Diledik mi, dilemedik mi, nereden anlayacağız? İlk perşembe günü anlarız. Mürşidimize tabi olduğumuz zaman ilk perşembe günü anlarız. Ondan evvel ne zaman anlayacağız? Ne zaman irşat makamına herhangi bir insana baktığımız gibi bakmaktan vazgeçmişsek, onu irşat makamı olarak görmeye başlamışsa o gün anlayacağız. Ne zaman irşat makamının sözlerini işitmeye başlamışsak, onun manasına varmaya başlamışsak o gün anlayacağız ki biz Allah'a ulaşmayı dilemişiz. Ne zaman kalbimize indirdiğimizde Allah'a ulaşma talebinin sahibi olan kişi ne zaman kalbine indirirse irşat makamının söylediklerini ve idrak ederse o zaman bilsin ki o Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Bu kişinin kalbinin nur kapısını Allah'ın kapı kendisine çevirecektir. O kişinin gözünden kalbine nur yol açacaktır Allah-u Teala. O kişiyi birazcık zikirle huşuya ulaştıracaktır. Nefsinin kalbine şahmet nurları girecektir kişinin, sızacaktır. Ve kişi huşuya ulaşacaktır. Sonra da Allah-u Teala'ya mutlaka mürşidini gösterecektir. Böylece Allah'ın kalbinizdeki Allah'a ulaşma talebini görmesini, işitmesi ve bilmesini müteahhit eden Allah'ın bize rahim esasıyla tecellisi söz konusu. Bu tecellinin vücuda getirdiği sonuçlar ise bu sonuçlar. Sevgili öğrenciler, dinleyenler. Öyleyse bu 10 tane ihsanı biz sadece bir dilekle hak ediyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemişiz. Allah'a doğru bir adım atmışız. Allah-u Teala bize 10 adım atıyor. Ve Allah-u Teala bizi bir huşuya ulaştıktan sonra hacet namazı kıldığımızda mürşidimizi örnekle şereflendiriyor. Hacet namazını kılan kişi bu noktalardan geçmişse mutlaka mürşidini Allah-u Teala'na gösterecektir. Ve o kişi 14. basamakta irşat makamına ulaşır, önünde diz çöküp tövbe eder.

0: 10 İhsanla İrfet makamının önünde söyle. Kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişse bunların hepsi mutlaka tatbik edilecektir. Kişi mürşidine tabi olduğunda ne olur? Allah Teala o kişinin kalbinin nur kapısını, kalbinin üzerindeki nehri açar. Kalbin içindeki küfür kelimesini kalpten alır, kalbin içine iman kelimesini yazar Allah Teala. Ve kişi mümin olur. Başın üzerine devrilir onun ruhu gelir. Allah onun bütün günahlarını sevaba çevirir. Ruhu yüzünden ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar. Fizik vücudu nefs tepkisine kalem olarak şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlar. Nefs de tezkiye oldukça daha güzele, daha güzele doğru bir yolculuğun sahibi olur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu muhtevada bütün insanlar için tabiiyet Allah-u Teala tarafından 10 tane insanla sağlanırsa tabiiyete ulaşan kişi şiddet edilden başlar. Ruhu vücudunu terk eder, Allah'a doğru yola çıkar. Nefsi eski olmaya başlar. Yani zikir yaptıkça kişi o zikrin sonunda Allah'ın katından gelen rahmet fazla salavat bahsettimleri o kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşır. Kalbinin mührünü aşağı bastırır. Kişinin kalbine giren fazılar iman kelimesinin çekim gücüne kapılarak onun etrafında toplanmaya başlarlar. Zimani kapı Rabani kapıdaki mührün Zimani kapıyı ilmiş, onu mühürlemesiyle mühürlenmiştir. Oradan zikir boyunca nefsimizin kalbine karanlıklar giremez. Bu süreç içerisinde nefsimizin kalbi Allah'ın nurlarıyla kalır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, belli bir olay hepimize en güzeli sağlar. Yani cani ruhumuz Allah'a doğru yola çıkar. Öncesimizin kalbinde nurlar yüzeyi bildikçe ruhumuz gök katını biraz biraz yükselir. Öyleyse irşat makamına ulaşıp tabi olduğumuz zaman bir defa daha kendimizi yoklayabiliriz. Acaba biz gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemiş miyiz? İlk perşembe orucumuzu tuttuğumuz zaman, perşembe orucumuzu daha ilk defa tuttuğumuzdan açlık hissetmediğimizi göreceğiz. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemişsek Allah açlığını hissettirmez. Namaz kılmaya bir istek duyacağız içimizde. Oruç tutmak bizim için bir işkence olmayacak, açlık duymayacağız. Oruç tutmaktan hoşlanacağız. Hafta bizde her perşembe günü mutlaka oruç tutacağız. Ramazan ayını da içine tutacağız. Ve kandillerde de tutacağız. Sonra mı? sonra zikir yapmaktan zevk alacağız. Allah sohbeti dinlemek zevk verecek bize. Öyleyse böyle bir ortam varsa biz mutluluğun namzidiyiz. Kesinlikle demek ki Allah'a ulaşmayı dilemişiz. Allah da bu dilimizi kabul etmiş ve ruhumuz Allah'a doğru yola çıkmış, mürşidimize ulaştığımız zaman. İşte burada bize düşen Allah'ın emirlerini yerine getirmek. Ama bütün işlemleri yapan aslında biz değiliz. Allah yapıyor hepimiz için. Biz sadece Allah'a ulaşmayı dilemişiz, Allah'a bir adım atmışız. Allah bize 10 tane adım atmış, 10 tane ihsan vermiş. İkinci adımı gene biz atıyoruz. Birinci adımı biz attık, 10 ihsan aldık. İkinci adımı biz atıyoruz. Yine 10 tane bu kadar nimet alıyoruz. Bu açıdan baktığımız zaman reçetenin muhtevasını görüyoruz. Ne yapacağız da bu mutlulukları yaşayacağız? İşte bu mutlulukları Allah-u Teala'nın düzeni içerisinde en güzel standartlarda mutlaka yapabileceğimizi söyleyeceğiz. Ve o zaman reçeteyi Allah'ın Kur'an-ı Kerim rehberini esas ithal edeceğiz kendimize. Ve oradaki tarifnameyi, reçete muhtevasını aynen tatbik edeceğiz. O zaman göreceğiz ki Kur'an-ı Kerim gerçekten aynı zamanda bir saadet reçetesiymiş. Reçeteyi tatbik ettikçe adım adım dünya mutluluğu da bize doğru yaklaşacak. Ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'le mutluluğumuzu garanti ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın düzeni bizim mutluluğumuzun garanti edildiği bir müesseseyi katılar. Bütün insanlar için mutluluk Kur'an-ı Kerim'le kesin bir şekilde tespit edilmiş. Ve Allah-u Teala kim amin olursa, her kademindeki amin olursa, iyilik kademinde olursa amin olur. Ayrı bir cennetin sahibi kılıyor kişiyi. Üçüncü safhada cennet saatini ilaveten dünya saadetini biz de ilgilerini elde ediyoruz. Çocuk yüzümüzü Allah kısmı etkinizde bizi bakımdan saygısını elde ediyoruz. Bu bizi nereye götürüyor? Dünya saadetine götürüyor. Mevcimiz Allah seçmesinde dünya tarafını yediyordu. Bizim olur. Öyleyse Allah-u Teala bizim irademizin dışında ruhumuzun Allah'a mutlaka ulaştırılmasını garanti etmiş. Eğer biz Allah'a ulaşmayı dilersek Allah bizi kendisine ulaştırmayı garanti ediyor. Evliya kurmayı garanti ediyor. Öyleyse şimdi sizlere sesleniyorum sevgili kardeşlerim. Kardeşimiz olanlar, olmayanlar, hepiniz kardeşimizsiniz. Biz hepimiz de kardeşiz. ve sizlerin sadece mutlu olmanızı isteriz ilgilerinizden. Allah da sizin mutlu olmanızı ister. Bunun için inanılması hiç bir kolaylık olmuş Kur'an-ı Kerim'e. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu mutlaka ikinci kat cennetin ve dünya saatinin yarısının mutlaka sahibi kılar. O kişiyi mutlaka Allah'ın evliyası yapar. Garanti ediyor Allah Teala bunu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte sizlere sesleniyorum. Mutlu musunuz? Öyleyse ne biliyorsunuz? Allah'a ulaşmayı bilin. Bakalım mutluluğunuz kalır mı? Sevgili kardeşlerim, bundan 19 yıl evvel bütün sahabe hepsi Allah'a ulaşmayı bilirler. Hepsi kainatın en büyük meşidine, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a ulaştılar. Tabi oldular. Hepsi ruhlarına Allah'a ulaştırdılar. Hepsi fizik ruhlarına Allah'a ulaştırdılar. Hepsi nefslerine Allah'a ulaştırdılar. Hepsi yaşar olaştılar. Hepsi iradelerini de Allah'a teslim edip bir hakkın takvaya, hakka tukat bir takvaya ulaştılar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, sinir dostlarım, bu durumda açık bir olguyla karşı karşıya değil miyiz? Allah Teala sadece bizim mutluluğumuzu istiyor. Ve biz sadece Allah'a ulaşmayı dilediğimiz için, sadece bu dileğin sahibi olduğumuz için Allah Teala ruhumuzu mutlak olarak Allah'a ulaştırıyor. Garanti etmiş. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendine ulaştırırım diyor. Öyleyse garanti veren Allah. Şimdi sizlere sesleniyorum. Ne kadar mutlu olursanız olun. Ne kadar çok günahkar olursanız olun. Dünyadaki en mutlu insanın siz olduğunuzu düşünen birisi olun. Bütün felaketler sizi bulup gelmiş ve bulmuş olsun. Çok mutlusunuz. İşte siz de şu anda kendisini dünyanın en mutlu insanını söyleyen kardeşiniz, siz de kurtulabilirsiniz. Mutluluk sırf insanların Allah'ın kanunlarını bilmemesinden kaynaklanan bir zavallılıktır. Tekrar edeyim, mutluluk insanların Allah'ın mutluluk kanunlarını bilmemesinden kaynaklanan bir zavallılıktır. Evet sevgili kardeşlerim, bir zavallılıktır. Eğer insanlar zavallı olmasalardı, mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdi. Allah-u Teala sizden Allah'a ulaşmanızı istemiyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemenizi istiyor. Dilek sizden onu gerçekleştirmek Allah'tan. Dilek sizden diyor. Ama davet eden ben olduğuma göre diyor. Bunu dileyen kişiyi mutlaka ben kendime ulaştırırım diyor. Garanti etmiş Allah-u Teala. Öyleyse o mutsuz kardeşlerime soruyorum. Allah'ın evliyatı olmak istemez misiniz? Hani şu Hacı Bayram Veli gibi, Yunus gibi, Erzurumlu İbrahim Hakkı gibi, Mevlana Celalettin Rumi gibi, Hacı Ahmet Yeseri gibi, Ne dersiniz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, son dostlarım, benim dostlarım? Allah Teala bize bütün kapıları ardına kadar açmış. Gelin diyor, mutluluğa gelin diyor Allah Teala. Ne diyor? Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Sadece bir dileğiniz olacak diyor benden. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Hiç merak etmeyin diyor. Siz onu dilediğiniz an ben onu işitirim de, bilirim de, görürüm de ve gördüğüm, işittiğim ve bildiğim anda derhal üzerinize tatbikatıma başlarım. Derhal yardımlarımı ard arda gönderir Allah-u Teala. Öyleyse ne demek Allah sizin için güçlük dilemez, Allah sizin için kolaylık diler? Daha kolay ne olabilir sevgili kardeşlerim? Bir insanı üçüncü kat cennete mutlaka getirecek olan, Allah'ın evliyası kılacak olan, Allah'ın evliyası olmak şerefine erdirecek olan şey sadece bir tek dilek. İşte o en mutsuz olanlarınıza sesleniyorum. Eğer Allah'a inanmıyorsanız, sevgili kardeşlerim, sizinle işimiz yok. Onlarla ayrı bir konuşmayı yaparız. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin, Allah'a inanmayanların başka türlü bir konuşmaya ihtiyacı var. Şimdi biz Allah'a inanıp da mutlu olmayan insanların nasıl Allah-u Teala tarafından mutlu kılınacağını anlatıyoruz. Hiç kimse için ümitsizlik söz konusu olmamalıdır. Çünkü sizi kurtaracak olan şey gene sizsiniz. Size ait olan bir dilek. En azından eğer dilemezseniz biliyorsunuz ki kendi kararınızla Allah'ın emrine karşı çıkmanız yüzünden Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için cehenneme gidiyorsunuz. Ama böyle olan insanlar mutsuzluğu hak etmiş değiller mi? Eğer biz bunu söyledikten sonra da, size bu açıklamaları yaptıktan sonra da, o mutsuz olan insanlar, sevgili kardeşlerim aranızda şu anda varsa bu mutsuzlar, sizlere sesleniyorum. O mutsuz kişilere sesleniyorum. Biz size bunu anlattıktan sonra, ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin. Bu sizi mutlaka Allah'ın evliyası yapacaktır. Bunu demişiz size, siz de demişsiniz ki size, hayır ben Allah'a ulaşmayı dilemiyorum. Al benim iki gözüm kardeşlerim. O zaman kendi kendinizi cehenneme mahkum etmiş olmayacak mısınız? Sizi yaratan Allah garanti ediyor mutluluğunuzu. Dikkat edin. 70 trilyon hücreyle temsil ediliyorsunuz. Her hücremizde 33 çift kromozom var. Affedersiniz, 23 çift kromozom var. Ve siz 46 çarpı 70 trilyonla kendinizi temsil ediyorsunuz olarak. 70 trilyon olarak. 46 çarpı 70 trilyon olarak. Yani 4 katılımdan daha fazla bir sayıda kendi kendinizi temsil ediyorsunuz. Ve bunu söylememize rağmen eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz o zaman kendinizi cehenneme kesinlikle mahkum ettiniz. Allah sizi mahkum etmedi. Siz kendinizi mahkum ettiniz. O zaman Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah size garanti vermiş. Mutluluğunuzu garanti ediyor Allah Teala. Mutlaka diyor, ben sizi cennetime ulaştıracağım. Üstelik de evliya kılacağım diyor. Benim evliyam olacaksınız. Dostum olacaksınız diyor Allah Teala. Benimse bunu bir düzende hepimiz söz konusu olan şey mutluluk değil mi? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, benim dostlarım. Sadece Allah Teala sizden mutlu olmanızı ister. Sadece cennette olmanızı ister. Sadece dünya hayatında dünya saadetini yaşamanızı ister. Hepinizden ister. Hepinizin bu hedeflere ulaşmasını ister. Ama kim Allah'ın cennetin elinin tersiyle iterse o cennete girmeyi istemiyor demektir. O zaman cezasına katlanmak mücadele değil mi? Allah kanunu koymuş. Demiş ki bana ulaşmayı dile, ben seni 3 kat cennetin sahibi yapayım ve evliyamdan bir tanesi yapayım. Ama dilemezsen o zaman gideceğin yer cehennem diyor. Sevgili kardeşlerim, daha nasıl bir profil olsun ki insanlığa karşı? Allah'ın en üst seviyede dostu olan, en çok sevdiği mahluk olan, insan adı verilen sizler, Allah Teala'nın sadece bir dileğinizle sizi cennetine almasını elinizin tersiyle istiyorsanız, o zaman Allah Teala size ne yapsın ki? Siz bilerek, isteyerek kendi kendinizi mutsuzluğun içine atmışsınız. Sakın başkalarını hatalı bulmayın. Sakın başkalarının üzerine kabahati istemeyin. Mutsuzlar, hepinize sesleniyorum. Hayır, mutsuzluğunuzda hiç kimsenin rolü yok. Mutsuzluğunuzun temelinde sadece siz varsınız. Allah'ın size verdiği mutluluk reçetesini elinizin tersiyle itmeniz. Şu kainattaki en kolay şeyi gerçekleştirmeniz. Çok mu zor bir şey sevgili kardeşlerim? Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir dilek. Şimdi size sorsam, cennete girmeyi biliyor musunuz? Hepiniz mutlak biliyorsunuz. Ama siz ben cennete girmeyi biliyorum dediğiniz zaman böyle bir dileğin gerçekten sahibi olmanıza rağmen bu dileğin sahibisiniz diye Allah'ın cennetine giremezsiniz. Allah'ın böyle bir kanunu yok. Yani bir insan ben Allah'ın cennetine girmeyi biliyorum dese ama Allah'a ulaşmayı dilemeden girmek istiyorum dese Allah'ın cennetine hiçbir zaman giremez. Ama her kim ben Allah'a ulaşmayı biliyorum dese o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Yani doğru yerde doğru şifrenin kullanılması. Sevgili kardeşlerim, cennetin kapısını açacak olan avatar Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah Teala bunu garanti etmişse, bütün sahibi bu garantiyi yakalamışsa, hepsi Allah'ın cennetinin sahibi olmuşsa, Allah'a ulaşmayı hepsi dilemişse, onlar asli saadeti yaşamışlarsa, hem dünya saadetinin hem cennet saadetinin sahibi olmuşlarsa ve siz mutsuzsanız, o zaman bu mutsuzluğunuzu başkasının üzerine yıkmak imkanının sahibi değilsiniz. Yıkamazsınız. Çünkü siz Allah'ın önerisini reddetmişsiniz. Daha kolay bir şey var mı sevgili kardeşlerim? Sadece bir dilekte bulunduğunuz. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum. Bu dileğin sahibiyseniz, kendinizi aldatmıyorsanız, başkalarını da aldatmıyorsanız, mutlaka Allah'ın evliyası olursunuz. Öyleyse ben Allah'a ulaşmayı biliyorum ama Allah beni kendisine ulaştırmıyor. Bu yalan sevgili kardeşlerim. Kim bunu söylüyorsa boşuna kendisini avutmasın. Ben Allah'a ulaşmayı biliyorum ama içinden namaz kılmak gelmiyor. Ben Allah'a ulaşmayı biliyorum ama içinden zikir yapmak gelmiyor. Ben Allah'a ulaşmayı biliyorum ama her türlü kötülüğü de yapmak istiyorum. Bu tarzdaki sözleri söyleyenlerin hiçbirisi Allah'a ulaşmayı bilemiyor. Allah'a ulaşmayı bilediğinizi oradan anlayacaksınız. Namaz vakti gününde namazınızı kılmak istiyor musunuz? İstemiyorsanız boşuna iddia etmeyin. Siz Allah'a ulaşmayı bilemiyorsunuz. Dilemiş olsaydınız Allah-u Teala size mutlaka namazı sevdirecekti. Siz zikir yapmayı sevmiyor musunuz? Ve iddia ediyor musunuz ki ben Allah'a ulaşmayı biliyorum? Aslında Allah'a ulaşmayı bilemiyorsunuz. Sadece kendinizi aldatıyorsunuz. Eğer bilseydiniz zikri seveceksiniz. Oruç tutmayı seveceksiniz. Bilseydiniz ve daha ilk perşembe orucunda açlık hissetmeyeceksiniz. Allah Teala size her şeyle ispat edecekti. Allah'a ulaşmayı dilediğinizin meyvelerini size sunduğunu her olayda ispat edecekti. İçinizden gelecekti namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve özellikle zikir yapmak. Ve kendinizi mutlu hissetmeyeceksiniz. Mutlu bir camianın içerisinde mutlulardan bir tanesi olmak. İşte onu söylüyorum. Mutsuzlar. Bu sözlerim sizin için. Kim olursanız olun. Nerede yaşıyorsanız yaşayın. Şunu kesinlikle bilin ki mutsuzluğunuzun arkasında başka birisi yok. Mutsuzluğun sebebi başkası değil. Sadece sizin bir talepte bulunmamanız, Allah'a ulaşmayı dilememeniz Allah'ın emrine rağmen. Dilerseniz mutluluğunuz o noktadan derhal başlar. Başka bir insan olursunuz sevgili kardeşlerim. Allah'ı seven, ibadetleri kendisine Allah-u Teala tarafından sevdirilmiş bir insan olursunuz. Resulünüzü seversiniz. Sevgili kardeşlerim, İrşad Mekanı size alelade bir insan olarak görünüyorsa siz Allah'a ulaşmayı bilemiyorsunuz. Çünkü dileseydiniz mutlaka Allah-u Teala sevdirdeki icabı meseleyi alacaktı. Ona herhangi bir kişi olarak değil, irşat makamı olarak onu tanıyarak bakacaksınız. Farklı olduğunu derhal teşhis edeceksiniz. Anlayacaksınız. Onun irşada müsaade söylediklerini anlayacaksınız. Onun irşada müsaade söylediklerini idrak edeceksiniz. Bunlar sizin yapabileceğiniz şeyler değil. Sizin yapabileceğiniz şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediniz mi? Bunların hepsini otomatik olarak gerçekleştirecek Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki mutluluk yolu bütün boyutlarıyla Allah-u Teala tarafından size de açılmış. Öyleyse mutlusanız sözlerini geldiğe noktasın. İsterseniz kendinize ispat edin. Deneyin. Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dilediğiniz andan itibaren artık siz mutlu bir insan olmayacaksınız. Bunu Allah-u Teala garanti ediyor. Halbuki bu konunun başlangıç noktası. Üç kat cennet ve evliya olma şerefi sizin. Sadece bir tek bilekle. Öyleyse bu dünya adaletsiz bir dünya değil. Eğer mutlusunuz, kendinize zulmettiğiniz için mutlusunuz. Allah'ın emirlerinden haberdar olmadığınız için mutlusunuz. o ayinleri gerçekleştirme günü için mutsuzsunuz. Mutsuzlara ithafen bu konuşmayı dizayn ettik. Bütün mutsuz olanları mutsuzluğa davet ediyoruz. Sadece bir dilekle Allah'a ulaşmayı diliyorum. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu mutluluk sohbeti inşallah burada tamam oluyor. Etrafınızda kim varsa mutsuz olan, onlara bu kasıtı verin. Dinlesinler. Sadece bir dilekle mutlak olarak saadetine, mutsuzluklarının sona ereceğini mutlaka o kişiler denemeliler. Denedikleri zaman görecekler ki gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutluluğun anahtarını elde etmiştir. Öyleyse saadetimiz anahtarı Kur'an-ı Kerim ve sadece bir dilek, geri kalanı siz yapmayacaksınız. Allah yapacak. Her şeyi size o sevdirecek. Hayatınız bir gül bahçesine dönecek. Allah-u Teala'nın hepimizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepimizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, sizleri bu cenahın kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinize sonsuz mutluluklar diliyoruz. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha tekrar ederek Meyir Vakfı'nın değerli mensupları, sizler hidayet güneşinin ışıklarısınız. Hepiniz biliyorsunuz ki hidayet çok sene zaman evvel unutulmuş, rafa kaldırılmış. Hidayet ruhun hidayeti ve cin, yani fizik vücudun hidayeti, nefsin hidayeti ve iradenin hidayeti olarak dört ayrı safa gösterir. Bunların hepsi tarihe karışmış. Allah-u Teala bize bunları öğretmeseydi, belki hiç kimse tarafından açılmayacak olan konular olarak kalacaktı. Allah Teala buyuruyor, inne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak, hüve işte o, el hüda, hidayettir. Allah Teala buyuruyor ki, innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Birincisinde Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. İkincisinde hidayet Allah'a ulaşmaktır tarzında ifade buyurulmuş. İnsanların en korktukları şey, çünkü Allah'a ulaşan ruh ve de ruh vücuttan çıkarsa insan ölür zannediyorlar. Böyle bir zan İslam aleminin ta kalplerine işlemiş ve herkes ruhunun vücudundan ayrılmasına karşı çıkar olmuş. Sevgili kardeşlerim, şeytan dediğiniz zaman, iblis dediğiniz zaman son derece kurnaz, akıllı bir mahlukla karşı karşıya olduğunuzu bilin. Son derece kurnaz, son derece akıllı. Ve de en hazin tarafı konunun aklını negatif istikamette, yani insanların mutsuzluğu istikametinde kullanıyor. İstediği şey son derece açık. İstiyor ki bütün insanlar huzursuzluğu yaşasın, sıkıntı içinde olsunlar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala da tam tersini istiyor. İstiyor ki bütün insanlar huzur içinde, mutluluk içinde yaşasınlar. Şeytan bütün insanların huzursuz olmasını, sıkıntı içinde bir cehennem hayatı yaşamasını istiyor bu dünyada. Dünyada yaşarken cehennem gibi olsun istiyor dünya insanlara. Allah-u Teala da insanlar dünyada yaşarken dünya onlara cennet gibi olsun istiyor. Ve Allah şartlarını koymuş. Eğer diyor benim söylediklerimi, size verdiğim emirleri gerçekleştirirseniz şu dünya sizin için cennet olur. Bir, bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor Allah-u Teala. İki, bunun için ruhunuzun vücudunuzdan ayrılması lazım. O sebeple mürşidinize tabi olmanız lazım ki tabi olduğunuz an vücudunuzu ruhunuz terk edecektir. Üç, biz ruhunuzu mutlaka kendimize ulaştıracağız. Sizin bunu dilemeniz, diyor Allah Teala, bizim için yeterli. Kim bana ulaşmayı dilerse, diyor Allah Teala, ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse biz insanların görevi sadece bir dileğin sahibi olmak. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, böyle bir dileğin sahibi olursa, işte o kişiyi Allah kendisine ulaştırır. Sonra da onu sanki kendisi, o kişi bunu gerçekleştirmiş gibi mükafatlandırır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a biz hayranız. Biliyorsunuz, hoşlanmak, sevmek, aşık olmak ve hayran olmak dört kademe oluşturur. Biz Allah'a hayranız. Allah-u Teala ruhumuzu teslim aldı. Allah-u Teala şu gördüğünüz fizik bedenimizi teslim aldı. Allah-u Teala nefsimizi teslim aldı ve Yüce Rabbimiz olan Allah irademizi de teslim aldı. Öyleyse biz Allah'a teslimi külli ile teslim olanlardanız. Külli, eksiksiz, tamam demek. Bütünüyle teslim. Teslimi külli, bütünüyle her şeyle teslim. Hiçbir şey istisna olmaksızın, devre dışı kalmaksızın bir insanın her şeyiyle Allah-u Teala'ya teslimi. Neden ibaretiz? Bir nefsimiz var. Bir ruhumuz var. İki, bir de fizik bedenimiz var. Üç, bir de

herkes Allah'a ulaşmayı dilesin. Sevgili kardeşlerim, bir dilek netice itibariyle, Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Böyle bir sebep, tek başına sadece böyle bir talepte bulunmak, bir insanı cehennemden kurtarmak için yeterli. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, eğer kalpten bir dilekle dilemişse cehennemden mutlaka kurtulmuştur. Birinci kat cennetin sahibi olacaktır. Ama Allah Teala onu burada bırakmıyor. O kişiyi mürşidine ulaştırıyor. Nasıl ulaştırıyor? Kişiye mürşit sevgisi veriyor. Kişi mürşidini istiyor. Bir mürşide ulaşmak istiyor. Bu sevgiyi, bu talebi oluşturacak olan bir noktaya Allah Teala onu vasıl ediyor ve kişiye bir mürşit talebinde bulunuyor Allah Teala'dan. Hacet namazını kılıyor. Allah Teala mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişiye, ifadeye dikkat buyurun. Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyen bu kişiye mutlaka mürşidini gösterir. Yani gaye Allah'ın üfürdüğü ruhu Allah'a teslim veya tevdi etmektir. Allah'a ulaştırmaktır. Allah Teala hepimizin üzerine bunu farz kılmış. Diyor ki: "İrci'i ila Rabbiki." Rabbine rücu et. Ruha sesleniyor. Ey ruh, Rabbine rücu et. Rabbine geri dön demek manası. Rücu kelimesi, ricat kelimesi, irci'i kelimesi hepsi aynı kökten gelir. Öyleyse Allah'a rücu etmek, öyleyse Allah'a geri dönmek, öyleyse geri dönerek Allah'a teslim olmak. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevenler birbirlerini severler. Sizi seven birisini siz de seversiniz. Bu normal bir olay. Ama bunun ötesini istiyor Allah Teala. Sizi sevmeyenleri de sevmenizi, onları da kurtarmaya çalışmanızı istiyor. Öyleyse gayretiniz sizi sevenlerin kurtuluşu istikametinde çalışmanın ötesinde sizi sevmeyenlerin de kurtuluşunu sağlamaya çalışmanız. Ne kadar isterdik onların da Allah'a ulaşmayı dilemesini, ruhlarını, beşlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmelerini. Ama şeytan bir insanı ele geçirmişse onun bu hedeflere ulaşmasını kesinlikle önleyecektir. Ve kendisiyle beraber cehenneme götürecektir. Ve o kişiyi Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe şeytan elinden kurtulamaz. Ama kurtulduğu zaman evvelki düşüncelerinin ne kadar yanlış olduğunun farkına varır. Allah'ın emirlerine ne kadar karşı şeyleri yapmaya çalıştığının farkına varır.

Sevgili kardeşlerim, Allah için olmak, Allah için yaşamak aslında başka insanlar için yaşamaktır. Çünkü Allah Teala emrini son derece açık bir şekilde vermiş. Emir, sadece kendinizi kurtarın emri değil. Başka insanları da kurtarın diyor Allah Teala. Onların, sevgili kardeşlerim, sadece ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemelerini temin edebilirsiniz. Bunun arkası mutlaka Allah Teala tarafından gerçekleştirecektir. Etrafınızda bu hakikatlerden haberdar olmayan insanlara eğer siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah Teala'nın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse diyor Allah Teala ben onu kendime ulaştırırım. İşte bu söz sizin için de geçerli. Siz sadece kalbinizden bir dilekle, Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Böyle bir talebin sahibi olacaksınız. Eğer bu dilek kalptense diyor Allah Teala biz onu işitiriz, biliriz ve görürüz. O zaman diyor sizi biz kendimize ulaştırırız. Allah kişiyi, kişinin ruhunu kendisine ulaştırarak hidayete erdirir. Kimdir hidayette olan kişi? Allah'a ulaşmayı dileyendir. Bu noktadan itibaren mürşidine tabi olacaktır, kişi hidayettedir. Ruhunu Allah'a ulaştıracaktır, birinci hedefine ulaşmıştır. Fizik bedenini Allah'a teslim edecektir, ikinci hedefe ulaşmıştır. Nefsini Allah'a teslim edecektir, üçüncü hedefe ulaşmıştır. Munis olacaktır, bu dördüncü hedef için asıldır. İradesini de, dördüncü hedef olan iradesini de munis olduktan sonra ancak salah makamında Allah'a teslim edecektir. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanların mutlu olmasını istiyor ve bunu kendisi sağlıyor. Bir insanın hayatındaki en mutlu devre ruhunu Allah'a ulaştırmayı diledikten sonra ruhun Allah'a ulaşmasına kadar geçen 7-8 aylık süredir. Bu süreç içerisinde kişi muhteşem bir mutluluğu yaşar. Hiç hayatında bir daha yaşayamayacağı derecede muhteşem bir olay. Belki birçok insan için mantıksız bir şey söylemiş gibi olabiliriz. Daimi zikrin sahibi olan insanın mutluluğundan daha mı çok mutlu oluyor? Allah'a ulaşmayı dileyen ve ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen devrede bu kişinin duyduğu zevk her şeyden ondan da ötedeyse, ondan daha mı ötede bu kişi? Hayır, o kişi ondan daha ötede değil. Daimi zikirde olan bir kişiden daha ötede değil. Çok daha aşağıda. Ama ilk defa karanlıktan nura çıkıyor. Karanlık bir yerden aydınlık bir yere ulaştığınız zaman gözleriniz kamaşır. Ama o aydınlık yerden daha aydınlık bir yere ulaştığınız zaman gözleriniz kamaşmaz. Çünkü aydınlığa göre artık ayarlanmıştır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilememek tamamen karanlıklarda olmak demektir. Allah'a ulaşmayı dilemekse karanlıktan aydınlığa atılan ilk adımı

birinci adımı teşkil eder. Sonra mürşide tabiyet gelir. Tabiyetle beraber ruh vücudu terk edecektir. Vücudu terk eden bu ruh diğer ruhlarla beraber 7 tane gök katını aşacaktır. Birinci gök katında açıkta secde edecektir. Sonra sırasıyla tüm gök katlarını aşacaktır. İkinci gök katı, üçüncü gök katı, dördüncü, beşinci, altıncı ve 7. gök katında diğer alemlerde, diğer katlarda sadece bir alemde yaşamasına rağmen 7. gök katında 7 tane alem geçecektir. Ve neticede zikir hücrelerinde zikrini tamamlayınca sitetin mütahaya ulaşacak. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ve Allah'ın zatında yok olacaktır. İşte ruhun Allah'a ulaşması, Allah'ın zatında yok olması bir kişiyi 3. hidayete ulaştırır. 1. hidayet o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Cehennemden kurtuldu, 1. kat cennetin sahibi oldu. Ölse bu kişi sadece bir dileğin sahibi olarak "Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum" diyen bu kişi kalbinden bir talebin sahibi ise Allah o talebi işitir, bilir ve görür. Bu kişi cehennemden kendisini kurtarmıştır. Ölse 1. kat cennetin sahibidir. Yaşıyor. Yaşıyorsa Allah ona mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Mutlaka bu kişi mürşidine ulaşacaktır. Allah ulaştıracaktır çünkü. Ve Allah-u Teala o kişiye 7-8 aylık bir ömür vermişse o kişi mürşide tabi olduğu zaman çıktığı seyre süluku yani 7 tane gök katını aşmayı mutlaka Allah'ın yardımıyla başaracaktır. Ruhu Allah'a mutlaka dünya hayatını yaşarken ulaşacaktır. Yani ölmeden evvel ölmek diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ölmeden evvel ölmek nedir? Ölmeden evvel ölmek şu dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmaktır. Ve Allah-u Teala'nın biz insanlara söylediği şey sadece bir dilek. Dileyeceksiniz diyor bana ruhunuzu hayattayken ulaştırmayı dileyeceksiniz. Ondan sonraki görev benim görevim diyor. Ben sizin vücudunuzda olan ruhunuzu kendime ulaştıracağım. Ben ulaştıracağım ve sizi siz ulaştırmışsınız gibi mükafatlandıracağım. Ne demek ben ulaştıracağım? Bizler zikir yapıyoruz, biz yapıyoruz zikri. Bizler oruç tutuyoruz, biz oruç tutuyoruz. Bizler namaz kılıyoruz, biz yapıyoruz. Öyleyse biz Allah'a ulaşıyoruz. Hayır sevgili kardeşlerim, öyle değil. Gerçekten bunları yapan biziz. Namaz kılan biziz, oruç tutan biziz, zekat veren biziz, hacca giden biziz, kelime-i şehadet getiren biziz, Allah'a ulaşmayı dileyen biri biziz. Ama ruhumuzu kendisine ulaştıran Allah. Bize zikri bir zevk olarak sevdiren, namaz kılmayı o 7-8 aylık devrede yani ruhumuzun Allah'a ulaştığı noktaya kadar geçen 7-8 aylık devre. Normal olarak 7 ay olduğunu kabul edersek bunun, her gök katı için

Bir aylık bir zaman dilimi söz konusu. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah Teala tarafından yapılan yardım sebebiyle mutlaka Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide karşı bir mürşit sevgisi duyacaktır. Ona karşı hürmet etmek kişinin iç dünyasından gelecektir. Mürşidine karşı saygılı olacaktır, ona hürmet edecektir. Bu Allah Teala'nın onun kalbine verdiği bir güzelliktir. Mürşit sevgisi, mürşide karşı Allah Teala'nın dizaynını içeriyor. Sevgili kardeşlerim, her şeyin en güzel olduğu bir ortamda Allah'ın sizleri mükafatlandırması ne karşılığı? Bir tek dilek karşılığı. Siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah Teala bu kadarını istiyor. Siz diyor, bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Ben sizi kendime ulaştıracağım. Bu yolculuk ruhun yolculuğudur. Vücudumuzdan ayrılan ruhumuz 7 tane gök katında birer birer işlemlerden geçerek 7. katın 7. aleminde dediğim intihaya ulaşacaktır. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın katına yükselecek ve Allah'ın zatında yok olacaktır. Ruh Allah tarafından üfürülmüştür o kişiye doğduğu anda ve bu dünya hayatını yaşarken kişi ruhunu Allah'a teslim etmek başarısını göstermiştir. Ama aslında bu Allah'ın ona bir hediyesidir, bir nimetidir. Ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen devre hayatınızın mutlaka en güzel devresidir. Daha önemli değil mi fizik vücudun Allah'a teslimi? Evet. Nefsin teslimi fizik vücudundan daha önemli değil mi? Evet. Mühendis olmak ve iradenin teslimi bu hepsinden daha ötede değil mi? Evet. Ama Allah Teala insan hayatının en önemli devresinin Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'ın ruhunu kendisine ulaştırdığı güne kadar geçen devre olduğunu ifade ediyor ve bunun değerlendirmesini yapıyor Allah Teala. 7 Safa ve 4 Teslim'den Allah'a ulaşmayı denemek, mürşide tabiyet ve ruhun Allah'a ulaşması. 7 tane safhanın 3 tanesi bu. Ama kişiyi 3. kat cennetin sahibi kıldığı gibi dünya mutluluğunun yarısını mutlaka bu kişiye Allah Teala teslim ediyor.

Burada bütün ibadetlerin hakkı söz konusu. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmenin yanında kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım ve zikretmesi lazım. Bütün bu ibadetlerin arasında insanı Allah'a en çok yaklaştıran ibadet namaz değil, zikirdir. Namaz ibadeti kısıtlıdır. Ve 7 vakte kadar kılınabilir. Sabah, kuşluk, öğle, ikindi, akşam, yatsı ve teheccüd. Sevgili kardeşlerim, zikir 24 saatinizi işgal eden bir meşgaledir. Allah'ın isminin tekrarı üzerinize mutlaka Allah'ın nurlarını kalbinize, üzerinize demekten muradımız kalbinize ulaştırır. Nefsinizin kalbi her %7 nurla doldukça Allah'a ulaşmayı dileyen sizlerin ruhunuz birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katına ulaşacak. Yedinci gök katında 7 tane alemden geçerek Sitretül Münteha'dan dike bir yolculukla yükselecek ve ilahide Allah'ın zatına teslim olacaktır. Allah'ın ruhu Allah'a ulaşmış ve Allah'ın zatında yok olmuştur. Bu anlattığımız muhteva içerisinde asıl önemli olan şey ne? Allah'ın biz insanları ne kadar çok sevdiği, bir hiç karşılığı, sadece bir dua. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Bir dua karşılığı, Allah-u Teala'nın bizi üçüncü kat cennetine kabul buyurması. Kişinin ömrü yok, Allah'a ulaşmayı dilemiş, sonra ölmüş. Birinci kat cennetin sahibi olarak ölür kişi. Ama dilemeden ölürse gideceği yer mutlaka cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, o zaman ilim denilen müessesenin Allah'ın ilmini öğreten, bu ilmin bir insanın sonsuz bir cehennem veya cennet hayatı yaşaması bir vaka olduğuna göre ne kadar önemli olduğunu acaba idrak ediyor muyuz? Cennet ve cehennem hayatı sonsuzdur. Hani bir kısım insanlar zannederler ki bir süre cehennemde kalacağız. Tamam, günahlarımız var. Günahlarımız kadar cehennemde kaldıktan sonra hop Allah Teala bizi cehennemden çıkaracak, cennetini alacak. Ondan sonra sonsuza kadar cennetteyiz. Oh keka. Sevgili kardeşlerim, bunlar dinden haberi olmayan zavallıların hurafeleridir. Dinin, İslam dininin kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. Aslında İslam dini, Hristiyanlık, Yahudilik diye ayrı ayrı dinler yoktur. Tevrat'ı da, İncil'i de, Kur'an-ı Kerim'i de Allah Teala bize öğretti ve ipuçları verdi. Oradan hareketle kesin olarak gördük ki
dinler yoktur. Sadece bir tek din vardır. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Hep aynı din yaşanmıştır. Hazreti Musa zamanında da aynı din yaşanmıştır. Hazreti İsa zamanında da aynı din yaşanmıştır. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zamanında da aynı din yaşanmıştır. Nereden biliyoruz? A'dan Z'ye her şeyi inceledik. Ne gördük? Tevrat'ta 7 safa ve 4 teslim net olarak yer almış. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik vücudun Allah'a teslimi, daimi zikrin sahibi olmak, yani mucize olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. 7. Bir defa daha sayalım. Allah'a ulaşmayı dilemek. 1. Mürşide tabiyet. 2. Ruhun Allah'a ulaşarak teslimi. 3. Bu birinci teslim. Fizik vücudun teslimi. 4. Bu da ikinci teslim. Fizik vücudun tesliminden sonra kişinin daimi zikre ulaşması. 5. Muhlis olması. 6. İradesini de Allah'a teslim ederek tam teslim hükmüyle Allah'a teslim olmak. 7. 7 sefa nesini teslim etti? Ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini. 4 tane teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Sevgili kardeşlerim, din bundan ibarettir. Mutluluksa ruhun tesliminde %50 mutluluğu kişi mutlak olarak kazanır. Fizik vücudun tesliminde bu %80'i aşar. Nefsin tesliminde kişi daimi zikrin sahibidir. %100 mutluluğa ulaşmıştır. İradenin tesliminde bu %100 mutluluk en üst seviyede yaşanır. Sevgili kardeşlerim, sizlerle beraber olmak öyle büyük bir mutluluk ki insana en güzel şeyleri düşündürüyor. Kalbini sımsıcak bir sevgi kaplıyor. Allah'ın verdiği bir sevgi. Başka insanları mutlu etme gayreti bu sevgiye dayalı. Ve de hayatınızı başkalarına adamanızı istiyor Allah Teala. Hangi ölçüde başka insanları mutlu ediyorsunuz? İşte siz her birine verdiğiniz mutluluğu yaşamak imkanının sahibisiniz. Bir kişinin etrafında 20 kişi varsa, o 20 kişinin her birine ne kadar mutluluk verebiliyorsa, o kişi, bu mutluluğu veren kişi onların mutluluğunun toplamına sahip olur. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostları bu sebebe dayalı olarak mutludurlar. Ve Allah'ın yolu sevgiden geçer, huzurdan geçer, mutluluktan geçer. Allah Teala din müessesesini ortaya koyarak insanları bir hedefe ulaştırmak istiyor. Bu hedef mutluluktur. Ruhun tesliminde kişi dünya mutluluğunun yarısını yaşar. Fizik vücudun tesliminde bu rakam %80'i aşar. Nefsin tesliminde %100'ü bulur. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dizaynına
Dikkatle bakalım. Allah Teala bizden ne istiyor? Mutlu olmamızı istiyor. Bizi ruhundan üfürerek bu kainattaki yaratıkların en üstünü kılmış. Sadece insana Allah Teala ruhundan üfürüyor. İnsanlarda Allah Teala Risalet müessesesini kurmuş, Resuller var. Cinlerde de var. Ama cinlerde nebi yok. Nebi sadece insanlarda ve her devirde olmayan bir müessese. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hatem'in nebi, nebilerin sonuncusu. Sevgili kardeşlerim, hiç unutmayalım. Allah Teala sizlerden sadece bir tek şey istiyor. Sizin mutlu olmanızı. Çünkü siz insan olarak yaratıldınız. Mutluluğa layıksınız. Ama Allah Teala bütün insanlar olduğu gibi size de serbest irade vermiş. Kendi iradenizle doğruyu seçebilirseniz bunun karşılığını alırsınız. İşte Mir Vakfı'nın mensupları sizler doğruyu seçenlersiniz. Aranızda ruhunu Allah'a teslim edenler var. Fizik vücudunu Allah'a teslim edenler var. Nefsini Allah'a teslim edenler de var. İradesini Allah'a teslim edenler de var. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah yolunda bir gayret edin. Bu gayretin hedefi sizin mutluluğunuzdur. Siz Allah için olacaksınız. Allah da sizi devamlı mükafatlandıracak. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Alfa

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve muhterem izleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle el ele, gönül gönüle bir beraberlikteyiz. Sizlerle birlikte olmak. Birliktelik Allah'tan bahsetmek sadedinde oluştuğu zaman herkesin mutlu olduğu bir zaman parçası yaşanır. Çünkü söz konusu olan Allah'tır. Allah kalpleri birbirine yaklaştırır. Kalplerin kapılarını açar. İnsanlar birbirlerine dost olurlar. Severler birbirlerini. Onları bu birliktelikte yalnız bırakmayan Rableri vardır beraberlerinde. Allah, sizler ve biz bir bütünü temsil ediyoruz sevgili kardeşlerim. Allah'ın her an bizimle olabileceğini, idrak etmeye, hissetmeye çalışalım. Allah her an herkesle birliktedir. Kainatın neresinde kim ne konuşursa yeter mi? Hayır, yetmez. Hatta ne düşünürse Allah ondan mutlaka haberdar olur. İşte şu anda sevgili kardeşlerim, Allah Teala da bizi duyuyor. Biz gücümüzü, söz söyleme kabiliyetimizi Allah'tan alırız. Allah bize ne kadarını vermişse biz sadece o kadarının sahibiyiz. Onun layık gördüğüyse optimal olandır. En güzel olandır. Sevgili kardeşlerim, ne zaman şunu söyleyebileceksiniz ki mutluluğu bütün boyutlarda yaşıyorsunuz? Allah'a çok şükür. Tepeden tırnağa mutluyum. İşte bir gün bunu söyleyeceksiniz. Tepe başınızın en yüksek noktasıdır. Tırnak da ayaklarınızın tırnakları. Öyleyse baştan aşağı mutlu olan bir insan söz konusu. Sevgili kardeşlerim, mutluluk müessesesi kesintisiz bir vetiredir. Bu vetireyi yaşamak önemli olan bu. Herkes yaşar. Ömrü boyunca yaşayacaktır. Ama bu yaşantıyı mutlu olarak yaşamak var, mutsuz olarak yaşamak var. Sevgili kardeşlerim, insanlar başkalarının kendilerine saygı göstermesini isterler. Bu nefsin en tabii afetlerinden birisidir.
Başkalarından saygı görmek. Sevgili kardeşlerim, kim başkalarından saygı görmek istiyorsa, o Allah'a saygı göstersin. Allah'a ne kadar saygı gösterirse, başkalarını o kadar sever ve sevdiği de belli olur. Allah'ı seven insanları mutlaka sever. Öyleyse mutluluğu yaşayan bütün insanlar başkalarını sevenlerdir. Sadece sevenler sevilir. Sevgili kardeşlerim, ama biz sizden bu kadarını istemiyoruz. Daha fazlasını istiyoruz. Sizi sevenleri sevmek, bu zaten herkesin yapabildiği bir şeydir. Kimler tarafından seviliyorlarsa, normal standartlarda onlar da onları severler. Hayır. Bizim söylediğimiz onun ötesi. Ne zaman sizi sevmeyenleri de sevebilirseniz, sizden nefret edenleri de sevebilirseniz, size kötülük yapanları affeder ve sevebilirseniz, o zaman Allah'a çok daha yakın birisi olursunuz. Deneyenler bunun hiç de kolay olmadığını söylüyorlar. Doğru olabilir. Ama cetlerimiz, atalarımız en kalın duvarlarla çevrili surları aşmamışlar mı? Fetihler yapmamışlar mı? Sevgili kardeşlerim, sevgi bütün kale kapılarını açar. Bu kale kapıları insanların kalbindeki kalelerin kapılarıdır. Sizden nefret eden insanlar sizinle karşılaşabilselerdi, sizin onların o düşmanlarına karşı hala sevdiğinizi kesin olarak tespit ettikleri zaman size karşı artık kin duymaları söz konusu olmayacaktır. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz ki? Sizi sevmeyenleri de, sizden nefret edenleri de severseniz, siz Allah'ın dostuysanız, sizden nefret edenler ancak şeytanın dostları olabilir. Şeytan insanları dilediği istikamette tesir altına almak için elinden gelen her şeyi yapabilen üst seviyede kurnaz bir mahluktur. Evet, şeytan da netice itibariyle bir yaratıktır. Allah-u Teala tarafından yaratılan cinlerden birisi. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de şeytan cinlerdendi buyuruyor. Demek ki bir şeytanlar var, bir de cinler var. Ama şeytanlar da aslında cin tayfasının bir bölümünü teşkil ediyor. En neticede insanlar ve cinler olmak üzere Allah'ı da idrak edebilen iki ayrı tür söz konusu. Sevgili kardeşlerim, her şey çok güzel. Eğer
Mutluysanız bakın çevrenize. Siz başka insanları seven birisiniz. En yakınınızda en çok sevdikleriniz olur muhakkak. Ama kim başkalarından nefret ediyorsa, başkaları da ondan nefret eder. Nefret eden de nefretini saklayamaz, seven de sevdiğini saklayamaz. Sevgili kardeşlerim, insanlar hep düşünürüm, ne kaybeder ki başkalarına güler yüzle davransalar, onları sevseler, onlar için yaşasalar, onlara yardımı, onları mutlu etmeyi hedef edinseler, işte o zaman dünya bir sulh ve sükun dünyası olurdu. Ama Allah Teala insanları yaratmış, nefs de vermiş, ruhundan da üfürmüş, nefsi bütün afetlerle doldurmuş, ruhu da hasletlerle. İki karşıt eşit kuvvet çarpışıyor başlangıçta, eşit iki kuvvet. Yani nefsin afetleri A kadarsa ruhun hasletleri de A kadar. Eşit. Zaman içerisinde mutlaka değişiklikler olacaktır. Afetlerin artışı söz konusu olabilir veya azalması söz konusu olabilir. İşte kim hayatında tasavvuf yolunu seçerse, o nefsindeki afetleri yok etmek üzere, en azından başlangıçta azaltmak üzere harekete geçen biridir. Sadece bir tek faktör, zikir. Allah isminin Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar edilmesi, Allah'ın katından önce %2 rahmet nurunu getirir. Sonra %98'e kadar uzanan ve ulaşan fazılları getirmeye başlar. Bir insanın nefsinin kalbindeki ilk %7'lik fazıl, %2 kalbe giren rahmet nurundan sonra İlk %7'lik nurun elde edilmesi için o kişinin mutlaka mürşidine tabi olması gerekir. Tabiyet fazılların girişi için mutlak gerekli olan bir müessesedir. Sevgili kardeşlerim, zikir nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarını davet eder. Mürşide tabiyet bu kapıların açılması demektir. Herkes bir dengeyle yaratılır. İnsanın nefsi vardır, %100 afetlerle doludur. İnsanın ruhu vardır, Allah ruhundan üfürmüştür, %100 hasletlerle doludur. Ne oldu? %100 hasletler, %100 afetler. İşte bir bütünü ifade etti Allah Teala. Denge oluştu. Nesi var insanın?
%100 afetlerle dolu. Ruhu var, %100 hasletlerle dolu. Ruh neden hasletlerle dolu? Çünkü Allah tarafından üfürülmüş. Allah'ın ruhu, o sadece hasletlerle dolu olabilir. Zaten Allah Teala biz her şeyi zıttıyla kayım kılarak çift yarattık diyor. Biz her şeyi zıttıyla kayım kılarak çift yarattık. Yani terazinin iki kefesi her zaman birbirine eşit. Ne kağı küfte, o kağı ekmek. Nefsinizin kalbinde nefsinizin ölçüsüne göre %100 afet söz konusudur. Başlangıç noktasından bahsediyoruz. Buna mukabil ruhunuzun kalbinde %100 hasret söz konusudur. Ama siz ruhunuzu Allah'a ulaştırmak istiyorsunuz. Böyle bir talebiniz varsa hiç probleminiz yok. Çünkü Allah Teala'nın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse diyor, ben onu kendime ulaştırırım diyor. Onun ruhunu ben kendime ulaştırırım. O ruhunu bana ulaştırmaz. Ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. Onun sadece bunu benden istemesi yeterlidir diyor Allah Teala. Öyleyse bir insanın bir denge üzere yaratıldığını biliyoruz. Nasıl bir denge bu? Nefsi var, %100 afetlerle dolu. Ruhu var, %100 hasletlerle dolu. Buraya kadar denge tamam. İyi de Allah Teala ruhunu kendisine istiyor. Bir insan ruhunu Allah'a ulaştırmak için mutlaka mürşidine ulaşmak mecburiyetindedir. Ne yapacak? Hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini soracak. Sevgili kardeşlerim, hacet namazı gecenin geç saatlerinde saat 12'den şimdiki saatle saat 1'den sonra kılınan bir namazdır. Normal saatlerde 12, eğer saatler bir saat ileri alınmışsa gecenin 1'i. Gecenin 1'inden sonraki saatlerde kılınır hacet namazı. Ve sabah namazından da evvel kılınması asıldır. Sevgili kardeşlerim, sevmek Allah-u Teala'nın temel emri ve insanlar için sevginin artabilmesi zikir adı verilen bir müessesenin o kişi tarafından kullanılmasına bağlıdır. 24 saatlik bir zaman parçasının ne kadarında kişi zikrediyor? İşte eğer bu kişi 2 onda 4 saatlik bir zikir yapıyorsa günde, o Allah'ı 24 saatin onda biridir, %10. 2 onda 4 saat. O Allah'ı %10 seviyor. Ne zaman bir insan günde 12 saat Allah-u Teala'yı zikrederse, o Allah'ı %50 seven birisidir. Ne zaman bir insan daimi zikre ulaşırsa ve ondan sonraki kademeleri yaşıyorsa, o Allah'ı %100 seven birisidir. Yani Ulul Albab makamındaki kişiler de Allah'ı %100 severler. İhlas makamındaki kişiler de, Salah makamındaki kişiler de, çünkü nefslerinin kalbinde
hiç boşluk kalmamıştır. Nurlar o kalbi tamamen doldurmuştur. Nurlar da Allah sevgisini temsil ederler. O kişi Allah'ı sevenler arasındadır. Sevgi onun mutluluğunun simgesidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah bize bunları öğretti. Biz de senelerden beri sizlere bu güzellikleri, bu mutluluk reçetelerini ulaştırıyoruz. Bu bilgi bize ait değil sevgili kardeşlerim. Allah'a ait. Biz sadece bir telefonuz. Allah'ın sizlere ulaştırmak istediklerinin bir vasıtasıyız. Bizim ağzımızdan size iletiyor. Kendimizden bir şey ilave etmek yetkisinin sahibi değiliz. Onun için de çok mutluyuz. Çünkü bizi sizinle karşı karşıya getiren, şu anda karşı karşıyayız. Bilgisayara veya televizyona baktığınız zaman, ki artık televizyondayız hamdolsun, bu Allah-u Teala'nın çok büyük bir lütfu sevgili kardeşlerim. Ne görüyorsunuz? Bizi görüyorsunuz. Beyaz saçlı yoksa kır mı? Beyaz sakallı bir dede var. Biz çocukların nur dedesiyiz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala eğer kalbinizdekileri afet adı verilen o negatif düşünceleri ihtiva eden tarafı eğer sizden alırsa, ki bunun ölçüsü daimi zikirdir, onu da söylemekte yarar görüyoruz ki eğer bizim gayretimizle olsaydı biz daimi zikre ve onun ötesine hiçbir zaman ulaşamazdık gibi geliyor bize. Allah bizi oraya ulaştırdı. Hiç zorluk çekmeden. Ve bizi tesbihin sahibi yaptı. Daimi zikrin ötesine geçirdi. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, öylesine isterdim ki hepinizin bizim hissettiklerimizi hissedebilmenizi, yaşadıklarımızı yaşamanızı, onunla konuşmanızı, ondan her an haber alabilmenizi, onun her an size de yol göstermesini, daha sonra yol göstermek yerine her yaptığınızı onun yaptırmasını, her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Hayat bütün güzelliğiyle burada parıldar. Hangi ölçüde Allah'a teslim oluyorsunuz? 24 saatlik bir zaman parçasının
ne kadarını zikirle geçiriyorsanız bu teslimiyetiniz o kadardır. Allah'a teslimiyetin ölçüsü günlük zikirdir. Allah-u Teala diyor ki veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikredin ve her şeyden kesilerek ona ulaşın. Bu konunun başlangıcı. Sonra diyor ki günün yarısından daha fazla Allah'ı zikredin.

Bu ikinci safha. Daha sonra diyor ki Resulullah'a kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Öyleyse Allah'ı ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep zikredin. Bir insan sadece üç halde bulunabilir. Ya ayaktadır, ya şimdi benim gibi oturuyordur veya akşam yattığımız gibi yatıyordur. Bir dördüncü hal yok. Ayakta olmak, oturur olmak veya yatmak. İşte bu üç hali yaşayan insanlar bunların hepsinde başından sonuna kadar Allah'ı zikrediyorlarsa bu daimi zikirdir.

adam demektir. Şimdi duralım ve bakalım olay ne? Olay Allah-u Teala tarafından açıklanmış. Siz diyor bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Göreviniz bu kadar. Siz bana ulaşmayı dileyeceksiniz ve bana ulaşmayacaksınız. Siz ulaşmayacaksınız. Siz sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz ve göreceksiniz ki ben sizi kendime ulaştıracağım. Sizin emanetiniz olan, sizde bir emanetimiz saklı, ruhunuz bizim size doğarken üfürdüğümüz emanetimizdir diyor Allah Teala. Ve Allah emanetleri onların sahibine iade etmenizi, teslim etmenizi, geri vermenizi emreder diyor Allah Teala. Allah emanetleri sahibine, onların sahibine iade etmenizi emreder. Size bir Allah'a henüz ulaştırmadınızsa emanet var sevgili kardeşlerim. O emanetin adı ruh. Herkese doğduğu anda ruhundan üfüren Allah Teala o ruhu geriye istiyor. Her ne kadar Kur'an'ı bilmeyen insanlar ruh vücuttan çıkarsa insan ölür diye bir hurafe çıkarmışlarsa da bu bir hurafedir. Geçerliliği yoktur. Çünkü Allah Teala ruhunuzu açık bir şekilde geriye istiyor.

Ruhunuz sizin ruhunuz değildir. Allah'ın size üfürmek lütfunda bulunduğu bir emanettir. Ve Allah Teala diyor ki emanetleri onların sahibine tevdi edin, verin, iade edin, geri döndürerek onlara sahiplerine teslim edin. İşte bir insan bir başkasından borç almışsa o borcu borç aldığı kişiye ödemek mecburiyetindedir. Aldığı para ötekinin ona verdiği bir emanettir. O parayı istediği gibi kullanır ama sonra sahibine o emaneti, kendisine verdiği parayı iade etmek mecburiyetindedir. Bir kişi birisinden borç alırsa bu ondan aldığı bir emanettir. Aldığı parayı dilediği yerde kullanır ama anlaştıkları bir zaman süresi içinde sahibine tevdi etmek, iade etmek mecburiyetindedir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah bir sevgilidir. Allah en az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar herkesi sever. Allah kimseden nefret etmez. Ama adaletini şartlar ne olursa olsun

mutlaka yerine getirir. Kişi başkalarına ne kadar kötülük etmişse onun hesabını mutlaka verecek ve onun acısını çekecektir. Allah insanların yaptığı bütün iyiliklerin bedelini de ödemek ister. Bütün insanlar başkalarına ne kadar iyilik ettilerse, kendilerine de ne kadar iyilik ettilerse onun bedelini yaşayacaklardır. Bu sebeple Allah Teala birinci açıdan cehennemi oluşturmuş, ikinci açıdan da cenneti vücuda getirmiştir. Başka insanlara iyilik için yaşayanlar, insanları mutlu etmeye çalışanlar, başkalarına kin tutmayan insanlar, insanları seven insanlar, bunların parantez içine alınması, başkaları için yaşayan insanlar şeklinde ifade edilebilir. Kim başkaları için yaşıyorsa, hayatını başkalarını mutlu etmeye vakfetmişse, işte o insanlar Allah'ın en çok sevdikleridir. Onlar hep mutludurlar. Çünkü her an birilerine bir güzel davranışta bulunmak için yaşarlar. Onların hayatında sadece o vardır. Hiç kimseyi üzmezler. Bilerek, isteyerek hiç kimseye kötülük etmeleri mümkün olmaz. Bütün daimi zikrin sahipleri için bu kesin olarak Allah'ın bir kanunudur. Aksi de mümkün olamaz. Neden? Çünkü onlar daimi zikrin sahipleridir. Birçok insan ya zikir zikir diye bir şey tutturmuşsunuz. Daimi zikir, çok zikir, az zikir. Ne demek yani bunlar? Biz İslam'ın beş şartını yerine getiriyoruz. Namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz, zekat veriyoruz, hacca gidiyoruz. Kelime-i şehadet de getiriyoruz. Biz de cennete gideceğiz, siz de cennete gideceksiniz. Nereye ukalalık ediyorsunuz? Diyorlar sevgili kardeşlerim. Oysa ki bilmiyorlar ki hiç kimse İslam'ın beş şartıyla cehenneme giremez, affedersiniz. Cennete giremez ama cehenneme girer. Cümle hiç kimse diye başladığı için başka türlü bitiremedik. Hiç kimse İslam'ın beş şartıyla cennete giremez. Cennete girebilmek Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkündür. Allah Teala bize verdiği ruh adlı emanetini geriye istiyor. O emaneti onun sahibi olan Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Tabiyet bu açıdan son derece önemlidir. Neden? Çünkü Allah'tan hacet namazını kılıp mürşidini soran bir kişi, mürşidine tabi olunca ruhu vücudundan ayrılır ve Allah'a doğru yola çıkan ki her zaman yüz binlerce kişiden oluşan bir kafile vardır yolda. O kafileye ulaşır ruhlar, Allah'a doğru yola çıkar. İşte bu kafileye katılan herkes Allah'a ulaşmayı dediği andan itibaren zaten cehennemden kurtulmuştur. Ruhunu Allah'a ulaştırmışsa o kişi üçüncü kat cennetin sahibidir. Burada Allah Teala bir sıralama yapmış. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyip de ölen bir kişi birinci kat cennete girer. İki, eğer bu kişi mürşidine ulaşmışsa, tabi olmuşsa, tabi olduktan sonra ölmüşse ikinci kat cennete girer.
Ruhunu Allah'a ulaştıramamıştır ama o yoldadır. Ve bir dilek bile, Allah'a ulaşmayı dilemek bile, tek başına bir dilek bir insanın mutlaka cehennemden kurtulması için yeterlidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse fakat daha ruhu vücudundan ayrılmadan evvel ölmüşse o kişi birinci kat cennetin sahibidir. Kim mürşidine ulaşmış da tabi olmuşsa tabi olduğunda ruhu vücudundan ayrılacaktır. Bu kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmış da ondan sonra ölmüşse üçüncü kat cennetin sahibidir. Kim fizik vücudunu Allah'a teslim etmişse dördüncü kat cennetin sahibidir. Kim nefsini Allah'a teslim etmişse beşinci kat cennetin sahibidir. Kim muhlis olmuş da ölmüşse altıncı kat cennetin sahibidir. Kim iradesini de Allah'a teslim ederek ölmüşse yedinci kat cennetin sahibidir. Son teslim iradenin teslimidir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bu güzellikleri sizlere anlatmak bizim için doyulmaz bir zevk oluyor. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
1: El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Anirrahim maliki yevmiddin. İyyâke na'udu ve iyâke nestaîn. Ihdinas sırâta'l müstakîm. Aleyhim gâlil mağdûbi ve aleyhim veleddâllîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha gönül gönüle, el ele bir aradayız. Bir defa daha mutluluktan bahsetmek üzere. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Mutluluktan bahsetmek üzere beraberiz. Bütün insanların ulaşmak istediği dünya mutluluğu ve cennet mutluluğu bu iki hedef Allah'a inanan bütün insanların idealidir. Bir defa birincisi için, cennet saadeti için artık bizi dinleyenlerin hiçbir endişesi kalmamalı diye düşünüyoruz. Çünkü Allah'ın cennetine ulaşmak bir insan için, eğer o insan aklın başında bir insansa, düşünebiliyorsa, Allah'ı tanımışsa, inanıyorsa, onun cennete ulaşması hiçbir zaman bir problem değildir. O kişi mutlaka Allah'ın cennetine ulaşır. Sadece Allah'a ulaşmayı dilerse. Öyleyse şu anda dünya üzerinde yaşayan insanların çoğu, hadi canım sen de, olur mu öyle şey? Ben demek ki bir dilekte bulunacağım, Allah'a ulaşmayı dileyeceğim, Allah da beni hop cennetine alacak. Böyle saçmalık olur mu? Böyle diyen milyonlarca insan yaşıyor. Sesleri kulağımıza geliyor. Sevgili kardeşlerim, onları duymamız bir şey ifade etmez. Onlar Allah'ın kendilerini ne kadar çok sevdiğini bilmeyen insanlar. Bir başka ifadeyle kendilerine yazık eden insanlar, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu insanlar kendilerine yazık ediyorlar. Allah-u Teala onları bir bilseler ne kadar çok seviyor. O zaman en güzele koşacaklardı. Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdi sadece. Ve dilemeleri onları mutlaka Allah'ın cennetine ehil kılacaktı. Hem de üçüncü kat cennete kadar. Hem de Allah'ın evliyası olana kadar Allah onları bırakmayacaktı. Mutlaka kendisine dost kılacaktı. O insanlar Allah'ın evliyası olmak şerefine ereceklerdi. Hani hadi canım sen de bu zamanda da evliya mı olurmuş diyenler var ya, bu sözlerimiz onlara elbette var. Ve hadi canım sen de bu devirde evliya mı olurmuş diyen sen var ya, sen de dahilsin. Sen de evliya olabilirsin. Evliya olmak hiç de insanların zannettiği gibi güç bir şey değil. Umulmaz, ulaşılamaz bir yer değil. Herkesin ulaşabileceği, şu anda hayatta olan insan adı verilen mahlukatın hepsinin ulaşabileceği, son derece kolay ulaşabileceği, bir tek dilekle ulaşabileceği bir hedef. Öyleyse göğsünüzü gere gere etrafınızdaki insanlara deyin ki, ey insanlar deyin, cennete mi girmek istiyorsunuz? O zaman bunun hatırı Kur'an-ı Kerim'de, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah'a ulaşmayı dileyen insanın özelliği ne? Allah'a inanacak tabii. İnanmayan insan için böyle bir şey hiçbir zaman mümkün değil. Allah'a inanmakla kalmayacak, ruhunun ölmeden Allah'a ulaşması diye Kur'an-ı Kerim'de 12 tane farz olduğuna inanacak. Ve Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın mutlaka kendisini Allah'a ulaştıracağına inanacak. Ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına inanacak. Ve ölümden sonra da ruhunun tekrar vücuduna geri dönüp Azrail Aleyhisselam tarafından bir defa daha Allah'a ulaştırılacağına inanacak. Böyle olan bir kişi Allah'a ulaşmayı dileyen bir insandır. Bu inancın sahibi olan bir insan mutlaka Allah-u Teala tarafından kendisine ulaştırılır. Bu üçüncü kat cenneti ifade eder. Bu insan mürşidine ulaşamadan evvel Allah-u Teala'dan hemen ihsanları almaya başlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse şartları saydık. Allah'a insan ruhunun mutlaka ölmeden evvel ulaşmasının farz olduğuna inanmak. Allah'a inanmak ve ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına inanmak. Bu konuda yakin hasıl ederek bir inancın sahibi olmak. Sonra

0: Sonra ruhunun ölümden sonra tekrar Allah'a, vücuduna tekrar gelip tekrar Allah'a geri döneceğine inanmak. Bu inançların sahibi olan kişi Allah'a ulaşmayı dileyebilecek olandır. Diliyorsa mutlaka Allah Teala ona 10 tane ihsan verecek, mürşidini gösterecektir. Bu kişi bu inançların sahibi olup da Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah'ın evliyası olmaya ehildir. Allah hemen harekete geçer. O kişinin üzerinde 10 tane ihsan oluşturur. Bu ihsanlardan 7 tanesi derhal oluşur. Ard arda oluşur. Ve geri kalanlar kişinin zikretmesiyle, hacet namazı kılmasıyla vücuda gelir. Ama 7 tane ihsan derhal ulaşır, derhal oluşur. İşte bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda 1-2 dakika içinde kulakların gözlerindeki hicab-ı mestürü alınır, kulaklarındaki bakra alınır, kalbindeki ekinet alınır, yerine ihbat konulur. Allah onun kalbine ulaşır, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir, göğsünden kalbine Allah Teala nur yolunu açar. Bunlar 1-2 dakikanın içinde derhal oluşur. Böyle oldu. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Allah Teala bunları gerçekleştirdi. Kişi daha zikir falan yapamadan, ondan sonraki Allah Teala'nın ihsanlarını alamadan öldü. Bu kişi birinci kat cennetin sahibidir. Mutlaka Allah'ın cennetine girer. Ama kişi yaşadı. Huşu sahibi oldu. Nefsinin kalbinde %2 nur birikti. Allah'a ulaşmanın mutlak standartlarına, o kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Allah'a ulaşmanın mümkün olduğunu düşünüyor ve Allah'a ulaşmayı diliyor. Huşu sahibi oldu. Hacet namazını kıldı. Allah Teala mürşidini gösterdi. Ulaştı. 10 tane nimet de aldı Allah Teala'dan. Ruhu Allah'a doğru yola çıktı. Fizik vücudu nefsi nefs tezkiyesine başladı. Fizik vücudu da buna paralel olarak şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başladı. Ama daha nefsi emmaredeyken bu kişi öldü. İkinci kat cennetin sahibidir kişi. Daha doğru dürüst ameli yok. Sadece biraz zikir yapmış ve huşu sahibi olmuş. %2 nur birikimi oluşmuş. Bunun dışında bir şeyler yapmaya vakit bulamadan bu kişi ölmüş. İkinci kat cennetin sahibidir ruhu. Allah'a doğru yola çıktığı için. O kişi ölünce ruhu tekrar vücuduna geri döner ve Azrail Aleyhisselam o ruhu alıp Allah'a ulaştırır ve kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Eğer bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölürse üçüncü kat cennetin sahibidir. Üstelik dünya saadetinin de %50'sinden daha fazlasına sahiptir. Bu Allah'a insan ruhunun ulaşması olayı da 3 ayda 4 ayda geciksin biraz 6 ayda gerçekleşir mutlaka. Öyleyse cennet cennet dedikleri şey size hiç uzak değil sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Etrafınızdaki insanlara bu güzellikleri anlatın. Kurtuluşlarının mümkün olduğunu söyleyin onlara. İç dünyalarına huzur gelsin. Bilsinler ki Allah onları çok seviyor. Ve mutlaka Allah Teala onları kurtarmak istiyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bu insanların kurtuluşu söz konusu. Sadece bir tek dilekle. Kişi Allah'a ulaşmayı diler dilemez Allah 7 tane ihsanda bulunuyor derhal o kişiye. Birkaç dakikanın içinde 7 ihsan tamam. Kişi bu insanları alıp ölürse birinci kat cennetin sahibi, hiç ameli olmasa, sıfır amelli bir insan olsa bile. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bunların hepsini garanti etmiş. Diyor ki: "Ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir ha," diyor Allah Teala. İşte bu basit açıklamanın arkasından Allah'ın ayetleri aynı gerçeği Allahça söylüyor. Diyor ki Allah Teala: "Ellezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya vatme ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ülaike mevahumun naru bima kanu yeksubun." Diyor ki onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Sonra ne diyor? Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Ruhlarını dünya hayatının dışına Allah'a göndermeyi dilemezler. Cennet onları alakadar etmemektedir. Ve vasıf şartı koyuyor. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, hiç düşündünüz mü? Gafil olmasalardı ne olurdu? Gafil olmasalardı şimdi onlar da sizinle beraber namaz kılıyor olacaklardı. Onlar da ruhlarını Allah'a ulaştırmış olacaklardı. Gafil oldukları kesin değil mi? Eğer Allah Teala diyorsa ki: "Ey insanlar, sadece siz ruhunuzu bana ulaştırmayı dileyeceksiniz. Bir tek dilek, ben sizi mutlaka üçüncü kat cennetime alacağım. Yetmez, Allah'ın evliyası yapacağım sizi." Diyorsa Allah Teala bunu, "Benim evliyam, dostlarım olacaksınız. Size cennetin üçüncü katını veriyorum. Dünya saadetinin de yarısını garanti ediyorum." Diyorsa Allah Teala ve insanlar bundan habersizse, Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa, onlardan daha gafil kim var ki sevgili kardeşlerim? Allah'ı sadece bir cezalandırma vasıtası zanneden milyarlarca insan yaşıyor dünya üzerinde. Allah'ın insanlara mutluluk dağıttığından haberdar olmayan zavallı insanlar. Hep camilerimizden "Allah'tan korkun" avazeleriyle insanlar Allah'tan korkutulmaya çalışılır. Oysa ki Allah Teala "Beni sevin" diyor. "Eğer beni seviyorsanız bana güvenin" diyor Allah Teala. "O zaman en kuvvetli olursunuz" diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki onlara, de ki diyor o insanlara, "Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Bana tabi olun ki Allah da sizi daha çok sevsin." Sevgili kardeşlerim, öyleyse cennet cennet dedikleri şey insanın bir dileğine kalmış. Dilediniz mi? Allah cennete ulaşmayı değil, herkes cennete ulaşmayı diler. Ama herkes cennete gidemez cennete ulaşmayı dilediği için. Cennete ulaşmayı dileyen o insanlar var ya, işte o insanlar cennete ulaşmayı dilemek yerine Allah'a ulaşmayı dileseler, gidecekleri yer kesin kes Allah'ın cenneti, hangi şartların içinde olurlarsa olsunlar. Sadece bu dileğin onların kalplerinde var olması lazım. Allah Teala o dileği görecek, işitecek ve bilecek. Hep kalplere bakar, kalplerde hep bunu arar. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki cennet saadeti bir dileğinize bağlı, son derece kolay inanılan, ulaşılan, affedersiniz, inanılmayacak kadar kolay ulaşılan bir hedef. Herkes cennet saadetinin sahibi olabilir. İnsan olarak yaşayan Herkes sadece Allah'a ulaşmayı dilesin yeter. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda ne görüyoruz? Bir mutluluk daha var. Birincisi, derhal elde edilen ama kıyametten sonra yaşanabilecek olan bir özellik taşıyor cennet saadeti. Mutluluk konumuz. Öyleyse cennet mutluluğu hemen elinizi uzatsanız tutabileceğiniz kadar yakında sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse gelelim biz bu muhtevanın bu kadar kolay ve basit olduğunu ifade ettikten sonra gelelim dünya saadetine. Dünya saadeti de kolay mı? Hayır, o kadar kolay değil. Değiştir bunu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden bahsediyoruz? Mutluluktan bahsediyoruz. Ve mutluluk ellerinizin ulaşabileceği bir yerde. Dünya mutluluğu için de aynı şeyi söylüyorum. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, ona ulaştığınız zaman zaten dünya mutluluğunun yarısı sizin. Bu Allah'ın garantisinde. Cennete ulaşmak isteyen bir insan, ilavesiyle söyleyelim, üçüncü kat cennete ulaşmak isteyen bir insan, dünya saadetinin yarısına ulaşmayı dileyen bir insan, sadece bunun bir dilekle olacağını gören, tespit eden, bunu isteyen bir insan, İşte sevgili kardeşlerim, o insan sadece bir tek dilekle bu hedefine ulaşabilir. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim diyor Allah Teala, bana ulaşmayı dilerse o kişiyi ben mutlaka kendime ulaştırırım. O kişinin nefsini de tezkiye ederim diyor Allah Teala. Garanti veriyor. Ne tezkiye etmemesi mümkün, ne kendini ulaştırmaması mümkün. Çünkü ikisine de söz vermiş. Sözünü mutlaka tutar. Diyor ki Allah'ın sözünde hulf yoktur. Hilaf olmaz. Allah söz verir ama mutlaka gerçekleştirir. İşte hepiniz için aynı şey söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse böyle bir dizaynda hepiniz için varılacak yer orasıdır. Allah'ın zatı ve böyle bir dizaynda Allah'ın zatı sizi o mutluluk denilen müesseseye ulaştıracak. Allah'ın zatına ulaşmak, ruhunuzun Allah'a ulaşmasını Allah garanti etmiş durumda. Burası kolayca elde edilecek ama kıyametten sonra yaşanacak olan bir cennet saadetini ama dünya saadetinin de yarısını ifade eder. Allah'ın garantisi altında. Hiç kimse bunun istisnası değil. Kim hangi şartların içinde olursa olsun, eğer Allah'a ulaşmayı dilerse o zaten Allah-u Teala tarafından seçilmiş birisidir. Yaşarsa mutlaka ruhu Allah-u Teala tarafından kendisine ulaştırılacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Peki, ya bu dünya saadeti, o nemene bir şey? Nasıl bir müessese dünya saadeti? Ha, dünya saadeti mi? Dünya saadeti, üç ayrı ortamda yeşeren bir meyvedir. Hem iç dünyanızda mutlu olacaksınız, kesintisiz bir dünya mutluluğu olacak bu. Kavganın bittiği bir ortamda bu hedefe ulaşmış olacaksınız. S-
1: Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu mikrofon sık sık yerinden çıkıyor.
0: Böyle bir ortamda sizlerle biz en tabii standartlarda beraber olmalıyız. Böyle düşünüyorum. Yani ekranlardan sizlere seslenen pek çok insan var, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bunların en tabiisi biz olmalıyız. Neden? Çünkü biz, sizler ve biz Allah'ın dostlarıyız. Yalnız sizlerin değil, başka insanların da mutluluğa ulaşması bize ve size bağlı. Öyleyse hedefimiz sadece kendimizi mutlu kılmak değil, başka insanların da mutluluğuna vasıta olmak. Öyleyse Allah'ın insanlık tarihi boyunca emrettiği bir hususu gerçekleştirmek üzere bir aradayız. Bizim hedefimiz sizleri mutlu etmek. Ama hepinizin de hedefi, beni dinleyenlerin hedefi, başka insanları mutlu etmek. Mutluluğu öğretmek insanlara. O unuttukları cennet saadetini, unuttukları dünya saadetini. Unutmuşlar mı? Kesinlikle emin olabilirsiniz. Artık dünyada yaşayan insanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin Allah'ın cennetine ulaşacağı konusunda bir fikrin sahibi değiller. Her şey unutulmuş. Allah'ın kainattaki yegane dininin 7 tane safhası unutulmuş. Mutluluğa götüren temel safhalar unutulmuş. Neydi o safhalar? 1- Allah'a ulaşmayı dilemek. 2- Tabiyet. 3- Ruhun Allah'a ulaşması ve Allah'ın zatında yok olması. 4- Fizik vücudun Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir noktaya ulaşması. Fizik vücudun Allah'a teslimi, ruhun Allah'a tesliminden sonra fizik vücudun Allah'a teslimi. 5- Nefsin Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyet kazanması. Nefsin Allah'a teslimi, daimi zikirle. 6- İrşada ulaşmak. 7- İradeyi de Allah'a teslim etmek. 7 safa 4 teslim. Ruhun, veçin, ruhun, veçin, nefsin, iradenin Allah'a teslimi. İşte din kalın çizgilerle bu kadar sevgili kardeşlerim. Dünya üzerinde bugüne kadar ne kadar nebi yaşadıysa, ne kadar resul yaşadıysa, nebi olmayan veli resuller, ne kadar nebi resul yaşadıysa, ne kadar veli resul yaşadıysa, hepsi bu güzellikleri, 7 safayı da yaşamış olanlar ve onlara kimler tabi olduysa, onların da hepsi bu güzellikleri yaşamışlar. Tabi olanlardan ömürleri buna müsait olanlar. Sevgili kardeşlerim, bugün mukaddes kitaplardan 3'ü kalmış ortada. Belki Zebur'u da sayfalar olarak düşünürsek 4. Hazreti Musa'ya verilen Tevrat, Hazreti Davud'a verilen sayfalar, Hazreti İsa'ya verilen İncil, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilen Kur'an-ı Kerim. Aslında Kur'an-ı Kerim genellikle 3'ünden bahsediyor. Kur'an-ı Kerim'in birkaç yerinde de Zebur'dan bahsedilmiş. Ama Allah Teala her şeyi açık ve kesin olarak ifade ediyor ki dinler yok. Sadece din var. Allah'ın bütün kainattaki tek dini. İşte o din Hazreti İbrahim'in Hanif dini olarak geçiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de Hanif olduğu ve bu dinin Arapça adının İslam olduğu belirtiliyor. Kainatın tek dini. Hazreti Musa mı Hanif'ti? Hazreti İsa mı? O da Hanif'ti. Hazreti Davud mu? Hanif'ti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o da Hanif'ti. Hepsi Hanif dininin genel standartlarını yaşadılar. Hepsi bahsettiğimiz 7 tane safhadan geçtiler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse mutluluk sizin için de var. Aranızda var mı öyle birisi ki şu dünyada yaşayan insanların arasında en mutsuz olanı benim, benden daha mutsuz insanı var diye düşünen birisi? İşte şimdi ona sesleniyorum. Sen de mutlu olabilirsin. Mutlaka mutlu olabilirsin. Cenneti mutlaka elde edebilirsin. Bir insan hangi ölçüde suçlu olursa olsun, hangi ölçüde hatası olursa olsun, her an onların hepsinden kurtulmak imkanının sahibidir. Çünkü o kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra taviyeti sırasında mutlaka onun bütün günahlarını Allah-u Teala Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesine göre sevaba çeviriyor. Hani insanlar hep söylerler ya, ya Rabbi işte ben falanca günah işledim, ne olur beni bağışla. Ya Rabbi falanca günahı da işledim bir başka gün, onu da bağışla. Devamlı insanlar Allah-u Teala'dan günahlarının affedilmesi için talepte bulunurlar. Ama bunun hiçbir garantisi yoktur. Allah-u Teala bağışlayabilir de bağışlamaz da. Ama kim Allah'tan Allah'a ulaşmayı dilemişse, 10 tane ihsan almışsa, yapacağı tövbe ile tabiyetinde mutlaka bütün günahları sevaba çevrilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hangi üzüntünün içinde olursanız olun, siz bu noktaya ulaştığınız zaman Allah'ın bütün günahlarınızı affedeceğini, yetmez onları sevaba çevireceğini bilmelisiniz. Kendi kendinizi aldatmayın. Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz halde ben Allah'a ulaşmayı diliyorum demeyin. Çünkü bütün davranışlarınızdan Allah'a ulaşmayı dileyen birisi olduğunuz veya olmadığınız net olarak belli olur. Bir insan eğer Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerse Allah ona namazı sevdirir. Orucu sevdirir. Zikri sevdirir. Bu kişi namaz kılmaktan sıkılmaz. Namaz kılmak ona angarya olarak gelmez. Namazı kılar. Bu kişi zikir yapar. Zikir yapmak ona angarya olarak gelmez. Zikir yaparken hoşuna giden bir işlemi yapmaktadır. Bu kişi taviyetinden sonra ilk perşembe günü, ilk orucunu tuttuğu gün, o gün açlık ve susuzluk hissetmez. İbadetler onun için bir angarya üzerine yüklenen, aman şu namazı da kılayım da şu yakamdan bu borcum düşsün diye bir davranış biçimi ondan hiçbir zaman gelmez. Çünkü namaz kılmak onun omuzlarında bir yük değildir. Bir zevkin yaşanmasıdır. Belki başlangıçtaki hafif zevk giderek hüviyetini üst seviyelere ulaştıracak. Kişi namazı daha çok, daha çok, daha çok zevkle kılacak. Hele kalp gözü açıldıktan sonra. Ama namazı Allah ona sevdirecek. Orucu Allah ona sevdirecek. Zikri Allah ona sevdirecek.
2: Öyleyse bunlar Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin müşahhas vasıfları. Bu vasıfların hepsine sahip olur kişi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bunlar var mı?
0: Bunlar varsa siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Mutlaka mutlaka Allah Teala sizi cennetine alır. Öyleyse şimdi bir takım günahların altında ezilen, dünyadan bıkmış,
2: intihara bile teşebbüs eden insanlar var. Sevgili kardeşlerim,
0: sizler Allah'ın gerçekten bahtlı kullarısınız. Bizi şu anda dinleyenler. Neden böyle söylüyorum? İşte gazeteleri okuyorsunuz. Şeytana tapanlar intihar edip duruyorlar. Bu akıl, bu mantık nasıl bir dizayn içinde çalışıyor? Akıl etmek mümkün değil sevgili kardeşlerim. Allah'a tapmak varken insanlar gidip şeytana tapıyorlar. Allah Teala diyor ki Kur'an'da Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmaktan kurtulacaksınız ve bana kul atacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Bana kul olmaksa sırat-ı müstakim üzerinde bulunmaktır diyor Allah-u Teala. Öyleyse şeytan size apaçık bir düşmandır diyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in kaç yerinde. Ve bir de bakıyorsunuz insanlar şeytana tapmaya başlamışlar. Yeter mi? Hayır yetmez. Arkasından da intihar ediyorlar.
2: İntihar etme müessesesi zaten Kur'an-ı Kerim'de kişiyi mutlaka cehenneme götürecek olan bir olgu. Ve şeytan kim kendisine taparsa, tabi olursa, büyü yapanlar da şeytana tabi olanlardır. Hüddam yapanlar da şeytana tabi olanlardır. Bunların her biri için Allah-u Teala kesin olarak onların gideceği yer cehennemdir diyor. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de açıklıyor ki kim intihar ederse onun gideceği yer cehennemdir. Şeytan da bütün insanları intihara sürüklüyor ki onlar da kendisiyle beraber cehenneme gitsinler diye. Şimdi sevgili kardeşlerim, Allah ile bir ünsiyet peyda edip de onu sevmek, onun emrinde olmak, onun bütün güzelliklerini yaşamak varken nasıl oluyor da sevgili kardeşlerim, şu insanlar şeytana tapabiliyorlar? Gayet tabii mutsuz olacaklar. Gayet tabii intihar edecekler. Şeytanın onları sürükleyeceği şey işte bunlardır. Öyleyse şu anda beni dinleyenler arasında şeytana tapanlar varsa, şeytanla ünsiyet peyda edenler varsa, büyücüler varsa, hüddam yapanlar varsa, onlara sesleniyorum. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala size bir Allah'ı dilemekle 3 kat cennetini vaat etmiş. Ve sözünü tutmaması da şeytanın ağzıyla sabit ki mümkün değil. İblis diyor ki kıyamet günü ben de size vaatte bulundum. Allah da vaatte bulundu. O Allah. sözünü tuttu. Ben şeytanım, sözümü tutmam. Bana niye kızıyorsunuz diyor. Ben sizi zorla mı bu cehenneme davet ettim? Size davette bulundum. Siz de benim dediklerimi kabul ettiniz. Bana kızmayın diyor iblis, şeytan.
0: Nefsinize kızın diyor. Şimdi işte şaştığımız şey, bu insanlar, sevgili kardeşlerim, insanlar şeytana tapıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Tüyleriniz diken diken olmuyor mu?
2: Ne kadar zayıf bir millet haline gelmişiz. Şu Osmanlı'nın torunlarına bakın. Nasıl olur da sevgili kardeşlerim, utanmazsınız böyle bir olaydan? Nasıl olur? Böyle bir dizayn hepiniz için geçerli. Allah var ve sizler sevgili kardeşlerim Allah'ın yolundasınız.
0: Ama eğer şeytanın yolunda olanlar da şu anda beni dinliyorlarsa, kendilerine şu kainattaki en büyük kötülüğü ettiklerini onlara söylemek istiyorum. Bu dünyada mutsuz olmak da sizin için ölümden sonra cehennem de, çünkü Allah Teala şeytanla ünsiyet peyda edenlerin gideceği yerin cehennem olduğunu açık olarak söylüyor. Öyleyse neden konuşuyoruz?
2: Nasıl kurtulabilirsiniz? Son derece basit bir yolu var. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, artık insanlara Allah sevgisi verilmiyor. Artık çocuklar Allah sevgisiyle büyütülmüyor. Ve kapıları şeytana açık olan bu genç insanlar şeytanın adamlarının davetlerine icabet ediyorlar. Aynı kişiler bu icabetten sonra bile Allah'a ulaşmayı dileseler mutlaka kurtulacaklar. Bazen düşünüyorum, acaba ben çok zor mu bir şey söylüyorum diye. Daha dünyadaki insanların %90'dan fazlası bu hakikatleri bilmiyorlar diye mi zor oluyor? Düşünüyorum sevgili kardeşlerim. Neden biz mutlu olalım da neden siz şeytana tapanlar mutlu olmayasınız? Her an değişebilirsiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an olay bitmiştir.
0: Artık şeytan sizi, siz Allah'ın evliyası olacağınız güne kadar yoldan çıkartamaz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda. Neden şeytana tapıyorsunuz? Çünkü inancınız zayıf. İnanç akidesine dayalı olarak yaşatılmadınız, yetiştirilmediniz. Osmanlı kültüründeki kültür size verilmedi. Ve bugün bunun acısı çekiliyor. Bunun bedeli ödeniyor. İnançtan mahrum bir gençlik yetiştirmeyi bir marifet zannediyorlar insanlar. Ve bu marifetin acı meyveleri işte bu intiharlardır. Şeytana tapanların intiharları. Bu şeytana tapanların ağababaları, kimse ona sesleniyorum. Biliyor musunuz? Bugün şu dünya üzerinde ve kainat üzerinde İblisin en büyük düşmanı kim? O benim. Ona sorun. Bu cevabı alamazsanız konuşalım sizinle. Şu kainat üzerinde iblisin en büyük düşmanı o biziz. Ve ona niçin bizi alt edemeyeceğini sorun bakalım, ne diyecek size? Dünyanın neresinde olursanız olun bize ulaşın ki size onun zayıf taraflarını öğretelim. Onu yenebileceğiniz metotları söyleyelim. O size hakim olamaz. Siz insansınız. Kainatın en mütekamil mahluklarısınız. Allah'ın en çok sevdiği mahluksunuz. Kainatı sizler için yaratmış. Siz insansınız. Bütün göklerde diyor ve bütün arzlarda yarattığım canlı ve cansız her şeyi sizlerin emrine musahhar kıldım diyor. Sizlerin emrine verdim diyor. Her şey sizin için yaratılmış. Öyleyse sizi yaratan, bütün kainatı yaratan ve yarattığı bütün kainatı emrinize veren Allah yerine nasıl olur da şeytana taparsınız? Sevgili kardeşlerim, sizler için ne yapabilirim? Kendi iradenizle Allah'a ulaşmayı dilemedikten sonra onun pençesinden kurtulamazsınız. Ama bu dilek sizi mutlaka şeytandan Allah'a döndürecektir. Öyleyse aklınızı başınıza toplayın. Evvela bilin ki intihar etmek mutlaka cehenneme gitmektir. Hiç kurtuluş yok. Evvela bu intihardan kesin olarak vazgeçmelisiniz. Sonra da bir şeye dikkat etmenizi istiyorum. Neden biz mutluyuz da bizim kardeşlerimiz neden mutlu da siz mutsuzsunuz? Hiç düşünmediniz mi bunu? Düşünmek gereğini duymuyor musunuz? Şeytanı da yaratan Allah değil mi? Öyleyse sevgili kardeşlerim, kendinize yazık ediyorsunuz. Biliyorum, size maneviyat hiç verilmedi. Sorumlu yalnız siz değilsiniz. Ve Allah'tan hiç kimse size bahsetmedi. Ve din deyince dini hep irtica diye gösterdiler size. Herhalde bizi de mürtecilerin içindeki en korkunç mürteci olarak takdim ettiler. Sevgili kardeşlerim, Allahsız bir toplum çökmeye mahkumdur. Öyleyse bir muhteva düşünün. Evvela şunu kesin olarak bilin. Sakın şeytan bizim düşmanımız diye, onun en büyük düşmanı biziz diye sakın size de düşmanı zannetmeyin. Siz insansınız. Bizim her zaman en büyük dostlarımızsınız. Kim olursanız olun, neye taparsanız tapın, her an kurtuluşunuz mümkündür. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemek gibi son derece basit bir dilekle

açacağı ve sizin kurtuluşunuz için anlattığımız şeyler bunlar. Sözlerimizi dilerseniz dikkate alırsınız, dilemezseniz dikkate almazsınız. Ayrı gruplardan olmamalıyız. Öyleyse her zaman kurtuluşunuzun var olduğunu, her zaman mutluluğa aday olduğunuzu hiç unutmamanızı istiyorum. Sevgili kardeşlerim, tasavvuf mensupları, Allah-u Teala'nın huzurunda hepinize bu sahip olduğunuz mutluluk dolayısıyla teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Siz dünya için bugün de örneksiniz, yarın da örnek olacaksınız. Siz Allah'ı temsil ediyorsunuz. Siz insanlık için bir meşalesiniz. İşte anlatmaya çalıştığım o mutluluğu hepiniz yaşıyorsunuz. Bir gün bir sokaktan geçerken bir de bakıyorsunuz ki o sokakta yeşil ağaçlar varmış. Ağaçlarda meyveler varmış. Gökyüzü dayanılmaz bir güzel mavi renk taşıyormuş. Beyaz bulutlarla beraber bir beyaz mavi armonisi söz konusu imiş. Baharlarda açan baharlar size ne zamandan beri zevk vermeye başladı? Eğer etrafınıza biraz dikkatle bakarsanız, bütün o güzelliklerin sadece sizler için Allah-u Teala tarafından yaratıldığını göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Öyleyse ne demek istiyorum? İşte demek istediğim şey son derece açık. Allah-u Teala muhtevayı en güzel standartlarda yerlerine oturtmuş, her şeyi sizin için yaratmış. Denizlerde, göllerde balıklar var sizin için. Göklerde kuşlar var, bulutlar var sizin için. Ağaçlar var, çiçekler var. Her gün oradan geçtiğiniz halde bir türlü farkına varamadığınız o güzelliklerin hepsi sizin için. Mutlu olasınız diye Allah-u Teala onları yaratmış, emrinize vermiş. Bütün gül bahçeleri sizin sevgili kardeşlerim. O gül bahçelerine dikkatle bakın. Neden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kokusu bahar gülü? Bir düşünün. Allah-u Teala'nın en çok sevdiği kişiye verdiği nimet bu. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak hepinizin hakkı ve Allah hepinizi mutlu olasınız diye yarattı. Unutmayın, Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir. Bir mutluluk reçetesidir, rehberidir ve bir mutluluk garantisidir. Sakın unutmayın, Allah mutluluğunuzu garanti ediyor. Sadece sizden istediği şey bir dilek. Diyor ki bana ulaşmayı dileyin. Dilemezseniz diyor gideceğiniz yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, o etrafınızdaki insanlara acıyorsunuz, öyle değil mi? Bu size anlattığım şeylerin hiçbirinden haberdar olmayan dinlerini bilmiyorsunuz.

bildiklerini zanneden insanlar, yaşadıklarını zannedenler aslında yaşamıyorlar. Allah Teala onlara kördürler, sağırdırlar, dilsizdirler diyor. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse birkaç dakika içinde artık o kör değildir, sağır değildir, dilsiz değildir. 2-3 dakika içinde Allah Teala onların gözlerindeki hicab-ı mestureyi, kulaklarındaki vakayı, kalplerindeki ekinneti alacak, ekinnetin yerine ihfat koyacak, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirecek ve göğsünden kalbine nur yolunu hemen açacaktır. Artık o kişi sağır değildir, dilsiz değildir, kör değildir ve daha güzeli ölü değildir. Öyle olmayanlara ölüler diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, siz dirilere sesleniyorum. Allah Teala hepiniz

0: hem şu dünya hayatında hem de kıyamet gününde cennetine koymak suretiyle sonsuz mutluluklara ulaştırsın. Duamız da bu, temennimiz de bu, niyazımız da bu. Sizler Zülcenahayn olmalısınız. Hem cennet saadeti hem dünya saadeti sizin olmalı. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, hepinizi Zülcenahayn kılması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sonsuz mutluluklar. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhtinas sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim gâyril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Sevgiyle ve hasretle. Allah Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar ulaştırmasını diliyoruz. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. İşte yine Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Bir güzelliği paylaşıyoruz. Allah'tan bahsetmek üzere birlikteyiz. Allah istiyor ki bütün insanlar mutlu olsunlar. Formülünü de vermiş bizlere. Demiş ki birbirinizi mutlu edin ki mutlu olasınız. Kim etrafındaki insanlara ne kadar mutluluk verirse kendisi de aynı miktarda mutlu olur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın istediği şey huzursa, mutluluksa, bu istikamette bir gayetin sahibi olmamız gerekirse yapmamız lazım gelen şey belli değil mi? Onları mutlu etmek. Ve böylece bizim mutluluğu yaşamamız. Sevgisiz bir mutluluk imkan dahilinde değil sevgili kardeşlerim. Sevgi olmadıkça insanlar arasındaki mutluluk oluşmaz. Öyleyse bu mutluluk hedefine giderken, mutlu olmak istikametinde bir gayretin sahibi olurken, asli görevimizin başka insanları mutlu etmek suretiyle mutlu olmak olduğunu bilmeliyiz. Sevmeliyiz. Sevdiğimizi ispat etmeliyiz. İnsanlar için Allah Teala'nın önerdiği hedef mutluluktur. Mutluluğun en güzel tatbikatı etrafınızdaki insanları mutlu etmek suretiyle mutlu olmak şeklinde tecelli eder. Ve arkasında mutlak olarak sevgi faktörü yer alır. Sevgi yoksa mutluluk yoktur.

Nefret varsa mutsuzluk mutlaka vardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, nefreti kalbimizden sildim, atalım. Sevelim insanları. Sevelim ki onlar da bizi sevsinler. Sevelim ki onlar bizim onlara karşı olan bu sevgi dolu tutumumuzdan mutluluk duysunlar, mutluluğu yaşasınlar. Sevelim ki onların yaşadığı bu mutluluk sebebiyle bize davranışları da bize mutluluk verici standartlarda tezahür etsin. Her biri ayrı bir açıdan mutluluğa açılan bir yoldur. Sevgili kardeşlerim, eğer en kısa şekilde olayı düşünürsek, sevelim, sevilelim şeklinde tecelli eder. Sevgili kardeşlerim, onlar bizi sevsin de biz ondan sonra ancak onları severiz, yoksa sevmeyiz tarzında bir düşünce sistemi şeytanın insanların nefsine hitap ederek onları mutluluktan uzaklaştırmasının en büyük sembolüdür. Sevgili kardeşlerim, onlar bizi sevmeyecek. Biz onları seveceğiz. Onların bizi sevmesini beklemeyeceğiz. Biz onları onların bizi sevmesinden daha evvel seveceğiz ki onlara sevgi kapılarını açmak imkanı verelim. Hatta imkanın ötesinde ihtiyacını verelim. Bir insan sevildiğini anlarsa, karşısındakinin davranışlarının kendisini ne kadar sevdiğini açığa koyan standartları onları sevmeye ulaştıracaktır sevgili kardeşlerim. İşte şimdi sizlerle sevgili kardeşlerimizle beraberiz. Sevmenin o üst seviyeli kanatlarında sizlere sevgili kardeşlerimiz sizleri çok ama çok seviyoruz diye kalbimizden seslenmek imkanına hamdolsun ki sahibiz. Bu kalbimizin dizaynını açıkça ishar etmektir, ortaya koymaktır. Allah Teala ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır ki bize sevmeyi öğretti. Madde bir, nefreti kalbimizden söktü, çıkardı. Bize kızanlar olabilir. Bizden nefret edenler olabilir. Olsun, biz onlara kızmayız sevgili kardeşlerim. Biz onlardan nefret edemeyiz. Bu bizim için imkansız bir şey. Allah Teala kalbimize kini, nefreti koymuyor. Ona kapıları kapatmış durumda. Öyleyse bizim için kin duyulacak, nefret duyulacak insan yoktur. Ha, bize kötülük eden insanlar olabilir. Ama bu hiçbir zaman bizim onlardan nefret etmemize sebebiyet veremez. Bizden nefret eden insanlar, onlardan da biz nefret edemeyiz sevgili kardeşlerim. Bu Allah'ın bu dizayna sahip olan bir insanda imkansızdır. Allah Teala bize sevmeyi öğretti. Nefreti kalbimizden söküp aldı. Zikrimiz arttıkça daimi zikirden evvelki devrede kalbimizdeki nefret atıldı, atıldı, atıldı.
Şimdi artık yok sevgili kardeşlerim. Bizden nefret edenler olabilir. Bize kızanlar olabilir. Ama biz onlara kızamayız. Biz onlardan nefret edemeyiz. Bizim için onlara bizden bir kötülüğün sadır olması da mümkün değildir. Biz Allah'ın tasarrufundayız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir insanın mutluluğu her zaman onun gerçekleştirebileceği bir ortamı ifade eder. Nerede olursa olsun insan genel standartlarda yalnız değildir. Mutlaka başka insanlarla beraberdir. Başka insanların yaptığı birçok şeye ihtiyacı vardır. Onların hazırladığı gıda maddeleri, onların hazırladığı kıyafet, giyim, her türlü ihtiyacın karşılanması. Her açıdan başkalarına muhtacız. Var mı muhtaç değilim diyecek olan bir kişi? Bir elbise için kumaş almak mecburiyetindesiniz. Onu terziye götürüp diktirmek mecburiyetindesiniz. Ya da hazır bir elbiseyi satın almak mecburiyetindesiniz. Üçünde de birileri var. Onlar o işle meşgul olan insanlar. Size göre elbiseler hazırlamışlar. Herkese göre. Siz de size göre olanı gidip seçip giyiyorsunuz. Ama onlar o elbiseyi yapmasaydı, siz bir terzi değilseniz yapabilir miydiniz? Burada evet cevabını vermek mümkün değil. Onun için insanlar çeşitli meslek gruplarına ayrılmışlar. Çalışıyorlar. Kendi ürettiklerini satarak ihtiyaçlarını satın almak imkanının sahipleri olarak. Sevgili kardeşlerim, işte bu muhteva içerisinde hayatımızın en güzel standartlarda devam edebilmesi bizim etrafımızdaki insanları sevebilmemize bağlı. Seversek onları mutlu etmek gibi bir hedefin otomatik olarak sahibi oluruz. İnsan sevdiğini mutlu etmek ister. O zaman bu istikamette harekete geçeceğiz demektir. Onlar da güzel davranışlarının karşılığını sevilmek olarak almış olacaklardır. Peki nefrete gelelim. O nasıl bir şey? Sevgili kardeşlerim, seven insan Allah'ın kontrolündedir. Nefret eden insan şeytanın kontrolündedir. Allah'ın dostları eğer daimi zikre ulaşmışlarsa nefret adı verilen müessese onların kalplerinde bütünüyle yok olmuştur. Öyleyse onlar sadece severler. En az sevdiklerinden en çok sevdiklerine doğru bir merdiven basamağı devam eder gider. Ama sevgi hayatlarının temel unsurudur. Nefrete yer bırakmazlar. Ellerinde mi? Kim daimi zikre ulaşırsa bu otomatik olan bir sistem olarak o kişi de tezahür eder. O kişi nefret edemez. Ona kötülük edenler olabilir ama o onlardan nefret edemez. Ona kötülük edenler olabilir ama o onlara kötülük edemez sevgili kardeşlerim. Biliniz ki Allah'ın dostları
nefslerin afetleri Allah-u Teala tarafından adım adım alınmış olan daimi zikrin sahipleri sadece severler. Nefret etmezler. Sadece iyilik ederler. Kötülük etmezler. Ne zaman bir kötülük ettiği iddiası ortaya çıkarsa o bir iftiradır. Sevgili kardeşlerim, her şey Allah tarafından bilinir. Kim Allah'ın tasarrufundaysa o bütün yaptıkları Allah'a ait olan birisidir. Allah onun sahibidir. Allah onu yönlendirendir. Allah onu yaşatandır. Allah ona her şeyi yaptırandır. İşte tasarrufta olmak, kendisine her şeyin, her davranış biçiminin, her saniye Allah tarafından yaptırıldığı bir hüviyeti yaşamaktır. Mutluluk mu? Bu mutluluğun şahikasıdır. Sevgili kardeşlerim, insanları sevmek, sevgi deyince ne düşünürsünüz? Nefret deyince ne düşünürsünüz? Birbirinden ne kadar ayrı iki şey. Birinde insan karşısındakine acaba ben ona ne yaparım da nasıl bir davranışta bulunabilirim de onu her an mutlu edebilirim tarzında bir düşüncenin sahibi olarak hayatını dizayn eder. Ama nefretin sahipleri için durum öyle değildir. Onlarda da her an bir intikam arzusu, her an başkalarını huzursuz etme konusunda bir iç dünya talebi söz konusudur. Çünkü onlardan böyle bir davranış biçimi görür her an, nefsindeki afetler de bunlara mutlaka cevap vermek ister. Bir kişi her zaman bir intikamın peşindedir. Netice ne olur? İntikamını aldığı zaman karşı tarafa açık bir şekilde bir kötülük etmiştir. Mutlaka bunun huzursuzluğunu Allah-u Teala ona yaşatır. Sevgili kardeşlerim, mutluluk aynasına baktığımız zaman orada insanları huzursuz eden faktörlerin devre dışı kaldığını tespit edersiniz. Mutlu olan bir insan eğer bu açıdan bakılırsa başkalarını mutlu eden insandır. Başka türlüsü de mümkün değil ki sevgili kardeşlerim zaten. Başkalarını mutsuz eden bir insanın mutlu olması hiçbir şekilde mümkün değildir. Onun öfkesi, kini, düşmanlığı negatif faktörlerde, negatif olanlarda başkalarını rahatsız etmek sonucuna ulaştırır. Böyle bir olay tahakkuk ettiği zaman da rahatsızlığı veren kişinin azap duymaması mümkün değildir. Sistemler otomatik olarak çalışır. Ne kağı küfte, o kağı ekmek. Kime ne kadar huzursuzluk verirseniz
O kadar huzursuzluğu Allah Teala size de mutlaka yaşatır. Ama kime ne kadar mutluluk ulaştırırsanız aynı mutluluğu da Allah Teala size ulaştırır. Allah bu açıdan bir aynanın sahibidir. Ayna. Ne kadar kötülük, o kadar huzursuzluk. Ne kadar iyilik, o kadar mutluluk. Başkalarını bir insan ne kadar üzerse, kendisi de o kadar huzursuz olur. Başkalarını bir insan ne kadar mutlu ederse, kendisi de o kadar mutlu olur. İşte sevgili kardeşlerim, her şeyin güzele, daha güzele, daha güzele gitmesi Allah-u Teala'nın temel emridir. Niçin böyle emrediyor? Çünkü davranış biçimlerinin sahibi olan insan başkalarını mutlu etmeli ki onlara verdiği mutluluğun karşılığını mutluluk olarak yaşasın. Şeytan bu istikamette korkunç bir imkanın sahibidir. Öfkelenen bir insan çoğu zaman ölçüyü kaçırarak başka insanları üst seviyede rahatsız edici davranış biçimlerine girebilir. Böyle bir köleliğin onu ne kadar Allah'tan uzaklaştırdığını o anda fark edemeyebilir. Sevgili kardeşlerim, konunun çerçevesini çizdiğimiz zaman ya nefretin hakim olduğu bir dünya ya da sevginin hakim olduğu bir dünya görürüz. İşte bizim hepinize Allah'ın bize öğrettiği ilim çerçevesindeki tebliği odur ki seviniz. Nefret etmeyiniz. Sevdiriniz, nefret ettirmeyin. İnsanlar için Allah-u Teala mutluluğu açık bir şekilde hedef göstermiş. Bunun birincil tarafı böyle bir insan etrafındaki insanları mutlu etmek suretiyle Allah adına görev yapmış olur. İkincil tarafı her güzel davranışın arkasından Allah Teala ona da aynı güzelliği yaşatacağı için, mutluluğu yaşatacağı için her an mutlu olması. İşte böyle bir kapıdan girerek, kapıdan çıkarak yola çıkan bir insan, kapıdan girerek yeni bir dünyaya ayak atan veya kendisine ait olan kapıdan çıkarak başka insanlara ulaşan ama onları mutlu etmek hedefine dayalı bir dizayn içerisinde hayatını tanzim eden bir insan, bu insan mutludur sevgili kardeşlerim. Her an onu düşünüyor. Acaba ben ne yaparım da insanları mutlu edebilirim? Ne yaparım da evimdekileri mutlu edebilirim? Ne yaparım da etrafımdaki insanları mutlu edebilirim? Ondan başka insanları kıracak olan, onları zarar edecek olan davranış biçimleri gelmez. Allah onları engeller. E peki ama başka insanlar ona kötülük ediyorlar. Olabilir. Onlar o kötülükleri yapmaya devam edeceklerdir. Ama öyledir diye onlar ona kötülük ediyorlar diye onun da
o insanlara kötülük etmesi gerekmiyor sevgili kardeşlerim. İşte bunu yapmamanın ötesinde, kötülüğe karşı kötülük yapmamanın ötesinde kim her fırsatta kendisine kötülük edenlere iyilik ediyorsa, işte mutluluğu yaşayanlar onlardır sevgili kardeşlerim. Başka insanları mutlu etmek bir insana mutlak surette mutluluğu yaşatır. Allah Teala burada mutluluk oranını yüksek tutuyor. Hedefi herkesin birbirini mutlu etmesini sağlayarak kendisine en yakın hüviyette yarattığı insanı mutlu kılmak. Sevgili kardeşlerim, denge kainattaki asli unsurdur. Hani bir söz var ya, ne kadar küfte, o kadar ekmek diye. Ne kadar kötülük varsa o kadar da iyilik var. Ne kadar derecat kaybettiren olay varsa o kadar da derecat kazandıran olay var. Öyleyse Allah'ın dostları ne yapar? Başkalarını mutlu edecek davranışlarda bulunur. Ne olur? Başkaları mutlu olur. Ama onları mutlu ettiği için bu kişi derecat kazanacaktır. Onları mutlu ettiği için kendisi de mutlu olacaktır. O zaman başkalarını huzursuz eden insanların neden sinirli oldukları, neden huzursuz oldukları, neden sıkıldıkları belli değil mi sevgili kardeşlerim? Hiç kimse Allah'ı devre dışı bırakamaz. Allah Teala herkesle aynı anda meşgul olur. Aynı anda herkesle meşgul olur. Bütün bir kainatın idaresi ondadır. Her şeyin sahibidir. Her an her şeye müdahale etmek yetkisinin sahibidir. Belki de insanların aklına iyi öyleyse çok kolay. Herkesi en güzel davranışlarda bulundursun. Bu iş bitsin tarzında bir düşünce gelir. Hani ne oldu insanların serbest iradesi? Böyle bir şeyin gerçekleşmesi, onların serbest iradesinin yok olması, bir takım kuklaların ortalıkta gezmesi şeklinde tecelli eder. Allah Teala öyle olmasını istemiyor. Bu sebeple insanlara nefsi vermiş, %100 afetlerle dolu, insanlara ruhundan üfürmüş, %100 hasletlerle dolu. Denge, tamam. Ne kağı küfte, o kağı ekmek. Sevgili kardeşlerim, insanların davranış biçimlerindeki asli unsurlar, başkalarıyla olan ilişkilerinde onlara iyilik etmek veya başka bir ifade kullanalım, onları mutlu etmek istikametinde ifade edilebilir. Tersi de onları mutsuz etmek istikametinde kullanılabilir. Öyleyse insanın davranış biçimleri dizisine baktığımız zaman başka insanları mutlu etmek veya başka insanları mutsuz etmek herkes için mümkündür. Bu onların da yaptıkları davranış biçimi neticesinde mutlu veya mutsuz olmalarına
sebebiyet verir. Sevgili kardeşlerim, olay bu kadar basit. Öyleyse mutlu olmak mı istiyoruz? Başka insanları mutlu edelim. Her birine verdiğimiz mutluluk kadarını Allah-u Teala bize de yaşatacağı için, kanunu bu olduğu için her an mutluluğu yaşayan bir insan olmamız mümkün olur. Ama bu bizim davranışlarımızın neticesidir. Başkalarının davranışlarının bu açıdan güzele döndürülmesi gene aynı standartlara bağlıdır. Biz başkalarına en güzel davranışlarla davranırsak, genel anlamda onlardan da bize güzel davranışlar geri döner. Konunun normali bu. Ama her insan normal değildir. Sizin iyilik yaptığınız insanlar olabilir ki size kötülük ederler. Hiç tanımadığınız insanlar olur ki size kötülük ederler. Olabilir mi? Elbette olabilir sevgili kardeşlerim. Böyle bir dizaynda kötülük edenleri affedebilmek birinci merhaledir. Kötülüğe karşılık hiçbir şey yapmamak, böyle kötülüğün sahibini kendi günahıyla baş başa bırakmak bunun manası. İkinci davranış biçimi kötülüğe karşı kötülük. Buna da hak var mı? Var sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala Tevrat'ta da İncil'de de Kur'an-ı Kerim'de kısas adlı bir hüviyet kazandırmış. Size yapılan kötülüğün aynını bir başkasına yapmak imkanını Allah-u Teala vermiş insanlara. Bunun adı kısas. İşte kısasın uygulanması bir insanın intikamını alması demektir. Ve adaletin de gerçekleşmesi manasına gelir. Ama ya Allah'ın dostları? Onlar kötülüğe karşı kötülük yapmazlar. Onlar kötülüğe karşı tarafsız kalmanın, bundan etkilenmemenin ötesinde kötülüğe karşı iyilik yapmaya çalışanlardır. Ama neticede mutlu olan onlardır. Kendilerine kötülük edenlere de iyilik etmek onların temel unsurlarıdır. Ellerinden gelirse mutlaka bunu gerçekleştirirler. Bu neyi sağlar? Bu onların mutluluğunu sağlar sevgili kardeşlerim. Kötülüğe karşı kötülük bir intikamın alınmasıdır. Netice sıfıra sıfır, elde var sıfırdır. Kötülüğe karşı hiçbir şey yapmamak ondan daha üstün bir davranış biçimidir. Kendisine kötülük yapıldığında derecat kazanmıştır. Ama aynı davranışta bulunmadığı için onu kaybetmemiştir. Derecatı kazanmıştır. Allah yolunda sağlam bir adım atmıştır. Biliyorsunuz ki bizi cennete koyan şey kazandığımız derecelerin kaybettiğimiz derecelerden fazla olmasıdır. Öyleyse konular birbiriyle yakından alakalı. Öyleyse daha güzeli var mı? Var. Kötülüğe karşı kötülüğün lükten güzel olan, kötülüğe karşı hiçbir şey yapmamaktan da güzel olan, kötülüğe iyilikle karşılık vermektir. Size kötülük yapan bir insana, siz bir güzel davranışla cevap verirseniz, sanki size
bir kötülük yapılmamış da bir iyilik yapılmış gibi ona siz bir güzel davranışla, güzel bir davranışla, onu mutlu edecek bir davranışla karşılık vermeyi başarırsanız çok kuvvetli bir ihtimalle bir dost kazanırsınız sevgili kardeşlerim. O sizi daha yeni tanıyorsa, tanımıyorsa, yaptığı kötülüğe karşılık sizden gelen güzel bir davranış biçimi, onu mutlu kılabilecek olan bir davranış biçimi, onu başlangıçta belki şaşırtacaktır. Ama eğer münasebetiniz devam ediyorsa, sizden gelenlerin daima onu mutlu edecek istikamette tezahür ettiğini onun tespit etmesi demek, kendi standartlarının dışında insanların da bu dünya üzerinde Allah'ın dostları olarak mevcut olduğunu kabul etmek mecburiyetinde kalacaktır. Bu onu düşündürecektir. Nasıl oluyor da ben şimdiye kadar kime kötülük ettiysem ondan da kötülük gördüm. Hatta daha fazla kötülük edenlere de rastladım. Ama şimdi öyle birisi çıktı ki karşıma, ben ona kötülük ediyorum. Ama o bana kötülük etmiyor. O bana beni hoşnut edecek, beni mutlu edecek davranış biçimleriyle karşılık veriyor. İşte sevgili kardeşlerim, mutluluğun anahtarı. Kapıyı açtınız, içeri girdiniz. Öyleyse çözüm kolay mı? Elbette kolay. Size kötülük edenleri de siz en güzel davranışlarla cevap verip onları bu davranışınızla mutlu ederseniz onlar sizinle birlikte güzelliği yaşayacak olanlardır. O zaman ne olur? O zaman onlar da mutlu olur. Siz de mutlu olursunuz. Ve onlara belki ömürleri boyunca unutamayacağı güzel izlenimler bırakırsınız. Sizinle beraber olmanın huzurunu yaşayan o insanlar hakkınızda hep güzel şeyler düşüneceklerdir. Sizi seveceklerdir. Sevgili kardeşlerim, seviniz ve başkalarını mutlu etmeye çalışın. Siz başkalarını mutlu etmek istikametinde ne kadar ilerlerseniz, ne kadar gayretinizi artırırsanız, kendi mutluluğunuzu o ölçüde artırmış olmakla kalmazsınız. Etrafınızdaki insanları da mutlu eden bir vasıf sahibi olursunuz. Bu ise Allah-u Teala'nın en çok değer verdiği hüviyettir. Çünkü siz o takdirde iyiliğe karşı iyilik eden bir insansınız, tamam. Ama kötülüğe karşı da iyilik eden bir insansınız. Bu ikinci tamam çok daha ötede bir mana ifade eder. Allah-u Teala'nın istediği budur. Hepinizin size yapılan, sizlere yapılan kötülüklere karşı en güzel davranışlarla cevap vererek sahip olduğunuz Allah'a yakınlığı onlara da ispat etmeniz. Bir tarikat mensubu olmak bir insana çok şeyler kazandırır sevgili kardeşlerim. En çok kazandırdığı şey ise mutluluktur. Hem de bu mutluluk başkalarını mutlu etmek suretiyle kazanılan, başkalarının mutluluğunu da muhtevasına alan bir mutluluktur.
Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde bunu hep asli unsur olarak değerlendirmelisiniz ve sadece sevmelisiniz. Sizin defterinizde nefretin ismi bulunmamalıdır. Nefret size yaklaşamamalıdır. İşte Allah'ın dostları nefretin kendilerine ulaşamadığı sevgi fedaileridir. Onlar sevmek için yaşarlar. Nefret etmezler. Kendilerine kötülük edenlere de kızamazlar. Onlara kötülük edemezler. Onlar sadece severler. Ve böyle olduğu için, onların kalpleri sadece sevgi dolu olduğu için, insanların onları yanlış anlaması da, onlara haksız ithamlarda bulunmaları da onları çok fazla rahatsız edemez. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerimiz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ihdinâ s-sırâta l-müstakîm. Sırâta aleyhim ve alâ dâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Bir zikir sohbetinde, daha açık bir ifadeyle bir mutluluk sohbetinde. Sevgili kardeşlerim, evvela şunu çok net ve açık olarak sizlere belirtmek istiyorum. Allah-u Teala sizi mutlu olmanız için yarattı. Hem bu dünyada mutluluğu yaşamanız için, hem de ahirette Allah'ın cennetinde, enerji bedenlerinizde sonsuz bir hayatı mutluluk içinde yaşamanız için. Ve de sizleri o kadar çok seviyor ki, İki, mutluluğu da size takdim etmek üzere, sunmak üzere Allah-u Teala hazır. Siz mi ne yapacaksınız? Sadece bir tek şey yapacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Yani Kur'an tabiriyle aminu olacaksınız. Aminu, iman etmiş olan anlamına gelen bir kelime. Lügat manası böyle. Ve Kur'an-ı Kerim'de 7 tane amenü olmak geçiyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler birinci amenü standartlarında. Sonra mürşitlerine ulaşıp tabi olanlar ikinci amenü standartlarında. Ruhlarını Allah'a ulaştıranlar üçüncü amenü standartlarında. Fizik vücutlarını teslim edenler 4. Nefslerini teslim edenler 5. İrşada ulaşanlar 6. Ve iradelerini Allah'a teslim edenler 7. amenü olma standartlarında. İşte 7 defa amenü oluş ve ruhun ve için nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Ama bu son neticeler daimi zikri gerektirir. Oraya sizi ulaştıracak da Allah'tır. Ama o noktaları bir kenara bırakalım. Mutluluk istiyorsanız, bu mutluluğu Allah-u Teala size bir hiç karşılığı teslim etmeye hazırdır. Siz sadece bir tek şey yapacaksınız. Bir dilekte bulunacaksınız Allah-u Teala'dan. Ama sadece dilini söylemeyecek. Buradan, kalbinizden bir dilek olması lazım. Allah-u Teala'ya diyeceksiniz ki, Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Başlangıcını da söyleyelim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Yüce Allah'ım, ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Ben sana ulaşmak istiyorum. Tamam. Eğer bu talep buradan geliyorsa, şu kalbinizden geliyorsa, Allah-u Teala onu mutlaka değerlendirir. Diğerini de işitir ve bilir ama değerlendirmez. Çünkü orada kalbi talep yoktur. Kalbi talep yoksa iradi yapı yoktur. Biliyorsunuz temelde dil ile ikrar, kalp ile tasdik söz konusu. Kalpten bir dileğin olması lazım. Kalbin bu dileği tasdik etmesi lazım. İslam'ın başka bir din zaten hiç olmamış. Allah-u Teala'nın kainattaki yegane dininin tek faktörü budur. Sevgili kardeşlerim, sadece bir dilek Allah-u Teala'nın sizi
ne kadar çok sevdiğinin farkında değil misiniz? Bir tek dileğinizin karşılığında size ne garanti ediyor biliyor musunuz? Siz sadece diyeceksiniz, geri kalan her şey Allah'a ait. Sizi üçüncü kat cennetin mutlaka sahibi kılacak. Birinci kat, ikinci kat değil, üçüncü kat cennetin sahibi kılacak. O hedefiniz var ya, Allah'a ulaşmayı dileme hedefiniz, ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilemeniz, ruhunuzu Allah kendisine ulaştıracak ve kendi zatında ruhunuz yok olacak. Yani emanet sahibine teslim edilecek. Ama siz etmeyeceksiniz. Allah teslim alacak. Her şeye el koyacak. Size el koyacak. Diyecek ki sen artık benim kulum oldun. Öyleyse ben sana mutlaka yardım elimi uzatırım. A'dan Z'ye her şeyini hallederim senin. Bütün problemlerini hallederim. Mutlaka ruhunu bana ulaştırırım. İşte bu kadar. Siz mi Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz? Allah mı sizi kendisine ulaştıracak? Öyle mi? İşte Rad Suresinin 27. ayet-i kerimesi. Allah dalalette olanları bırakır. Onları kendi hallerine bırakır. Onlarla ilgilenmez. Allah dalalette olanları kurtarmaz. Dalalette olanlardan herkes dalalettedir başlangıçta. Her kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onlar kurtuluşa ulaşanlardır. Ve bir tek dilekleri, Allah'a ulaşmayı dilemeleri bu konu için yeter. Mutlaka Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Bunun manası nefslerinin kalbinin yarıdan daha fazla Allah'ın nurlarıyla dolmalıdır, dolmasıdır. Bunun manası ise o kişinin dünya mutluluğunu da %50'den daha yüksek oranda yaşamaya başlamasıdır. Adım adım sıfır dünya mutluluğundan sonuca doğru gidecek kişi. Nefsinin kalbi başlangıçta o kişinin %100 afetlerle dolu sevgili kardeşlerim. Ruhunuzsa baştan aşağı hasletlerle dolu. Başlangıçta bir denge ortamında hayata giriyorsunuz. Kulvara herkes eşit şartlarda çıkar ve dünya bir yarıştır. Dünya hayatı bir yarıştır. Dileyen hayırlarda yarışır, dileyen şerlerde yarışır. Hayırlarda yarışanlar en sonunda hayırlarda yarışmaya başlayacaklardır. Adım adım her işleri hayra dönüştüğü için sonunda hayırlarda yarışanlardan olacaktır kişi. Diğeri şerde kalacaktır. Ömrü boyunca bu dünya üzerinde şer işleyecektir. Ölümünden sonra bir kabir azabı mutlaka yaşayacaktır. Kıyametten sonra ise mutlak olarak yeri cehennemdir. Öyleyse buyurun. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, seçim sizin. Neyi tercih ediyorsunuz? Şu dünyada yarı yarıya bir mutluluğa ulaşmayı mı? Allah'ın garantisi oraya kadar. Ama siz isterseniz o yarı yarıya dünya mutluluğunu bir full dünya mutluluğu haline, bütünleşmiş bir dünya mutluluğu haline ulaştırabilirsiniz. Eğer isterseniz, ya Rabbi ben şunu gördüm ki ben sana ulaşmayı diledim, sen de sözünü tuttun, ruhumu sana ulaştırdın. Sen benim Rabbimsin, sahibimsin. Madem ki bir söz verdin ve sözünü tuttun, öyleyse

Vekil olduğun andan itibaren sen beni mutlaka fizik vücudumda teslim alacaksın. Yani zikrin mutlaka çok büyük ölçüde artacak. Burada da bırakmazsın beni. Ben eğer daimi zikri de senden talep edersem ondan sonra sen beni daimi zikri için de hazırlarsın. Oraya gene sen ulaştırırsın. Elbette benim de kendime düşeni yapmam kaydıyla. Öyleyse Allah'ın bir sözü mü var? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın kendisini ulaştıracağına dair kesin. İşte Rahat Suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki Allah delalette olanları bırakır. Ama kim Allah'a yönelirse, Allah'a münip olursa, ruhunu Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği anda o kişi Allah'a yönelmiştir, münip olmuştur. Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. Ulaştırır mı? Öyle söylüyor Allah Teala. Kim münip olursa Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır diyor. Rahat Suresi 27. ayet-i kerime. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde aynı şeyi söylemiş. Allah Teala buyuruyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, yünip olursa, onları kendisine ulaştırır. Kendisine ulaştırır diyor sevgili kardeşlerim. Allah'ın zatına, Allah'ın size üfürdüğü ruhu iade etmek mecburiyetindesiniz. Mutluluğunuzun kaynağı da, temeli de, esası da budur. Bu noktadan başlayan bir muhteşem dizayn sizi adım adım daha üst teslimlere doğru götürecektir. Siz ne yaptınız? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz andan itibaren hayatınızın Allah'la ilişkisi olan her kesimi sanki bıçakla kesilmiş gibi bir değişime uğrayacaktır. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda tağuta kul olmaktan kurtulacaksınız. Allah'a kul olacaksınız. Kurtuluşunuz garantide mi? Bakın ne diyor Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi. فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَ اللّٰهَ فَاِنَّ اَجَرَ اللّٰهِ لَعَدْ Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün, Allah'a mülaki olma günü mutlaka gelecektir diyor Allah Teala. Allah'a mülaki olma günü mutlaka gelecektir diyor. Kim getirecek o günü? O getirecek, garanti ediyor. İnsan neyi garanti edebilir ki? Biz hepimiz sevgili kardeşlerim sadece birer mahlukuz. Hiçbir şeyi garanti edemeyiz. Garanti ettiğimizi düşünün. Yerine getirmemiz şartlara bağlıdır. Yerine getirebiliriz ya da getiremeyiz. O zaman garantimizin ne kıymeti var ki? Ama söz konusu olan Allah'sa sevgili kardeşlerim, bir sözü vermişse bize göre imkansız olan şartlarda da Allah Teala mutlaka sözünü yerine getirir. Siz birisine bir söz verdiniz. Bilmem ne kadar zaman sonra bir ona karşı bir vaadiniz var, onu tahakkuk edeceksiniz. Ama ecel geldi, aldı kişiyi. Ne oldu? Kişi vaadini yerine getiremedi. Her türlü faktör bizi hedefe ulaşmaktan men edebilir. Ama Allah'ı hiçbir faktör hedefe ulaşmaktan men edemez. Öyleyse Allah'ın söylediklerine bakın sevgili kardeşlerim. Ne diyor? Kim bana münip olursa, ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım.

0: 27'de de yehdi ileyhi men yünip diyor. Şura 13'te de yehdi ileyhi men yünip diyor. Allah'ın yönelini mutlaka kendisine ulaştırır. Ve ne olur? Allah'a ulaşmayı dilediniz, dilediğiniz an tağutun, yani insan ve cin şeytanların kulu iken, ki mutlaka öylesiniz, eğer Allah'a ulaşmayı dilememişseniz, kim olursanız olun. Madde bir. Şu dünyada din adına hangi ilmin sahibi olursanız olun. Madde iki. Eğer Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilememişseniz, gideceğiniz yer cehennemdir. Hiçbir şey sizi cehennemden kurtaramaz. Ve Allah'ın ayetlerinden de gafilsiniz. Ya öyle mi diyenler olacağını düşünüyorum içinizde. Evet, ya öyle. Aynen öyle. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, bir, Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz. İki, gideceğiniz yer cehennemdir. İyi ama ben dünya kadar sevap işledim. Bu kadar sevaba rağmen, bu kadar derecat kazanmama rağmen cehenneme mi gideceğim? Allah-u Teala diyor ki, cehenneme gitmenin şartı kaybettiğiniz derecelerin kazandığınız derecelerden fazla olmasıdır. Evet, sevgili kardeşim, buna rağmen diyelim ki sizin kazandığınız derecat şu anda kaybettiğiniz derecatından fazla. Nadir bir olay ama siz öylesiniz diyelim. Netice değişmez. Allah-u Teala amellerinizden eksiltme yapıyor. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz amellerinizden eksiltme yapıyor. Ve mutlak olarak gideceğiniz yer cehennem. Sadece aminu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, sadece onların kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazladır. Vel Asr suresinde Allah Teala buyuruyor ki vel asre, asra yemin olsun, zamana and olsun ki innel insane lefî hüsr, inne muhakkak ki el insane, insanlar mutlak olarak hüsrandadırlar. İllellezine amenu, ama amenu olanlar hariç, onlar hüsranda değillerdir. Hadi gelin bakalım, kimler bulmuş bu hüsranda olanlar? Hüsranda olanları açıklıyor Allah-u Teala. Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesinde diyor ki, kimin günah tartıları ağır gelirse, sevaplarından fazla olursa, onların gideceği yer cehennemdir. Onlar cehennemde ebediyen kalacak olanlardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah-u Teala. Onlar hüsranda olanlardır. Günahları sevaplarından fazla olan herkes hüsranda. Ameni olmayan herkes hüsranda. Yani ne kazanırsa kazansın bu dünyada derecat olarak, mutlaka o kişi ölürken kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla olarak ölecek. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe. Öyleyse ne demek istiyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Sizin mutluluğunuz için konuşuyoruz. Sizin mutluluğunuz. Mutlu olmak istiyor musunuz, yoksa istemiyor musunuz? Karar verin. İstemiyorsanız size söyleyecek sözümüz yok. Biz sizi davet edebiliriz sadece. Bütün güzellikleri anlatmaya çalışırız. Ama karar merceği sizsiniz. Dikkat edin ki Allah burada iradesini devreye sokmuyor. İlahi irade, cüz'i iradenin, kişisel iradenin kendi iradesini ortaya koymasını istiyor. Talep sizden gelecek. Gelirse mutlak olarak kurtulacaksınız. Gelmedi, O zaman sakın Allah-u Teala'ya kabahat bulmayın. Neden beni yarattı da cehenneme atıyor? O atmıyor. Siz kendinizi cehenneme mahkum ediyorsunuz. Kesin olarak bilin ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kim cehenneme gidiyorsa onlar kendilerini cehenneme mahkum edenlerdir. Kimdir o cehenneme gidecekler? Ölçü açık. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onların gideceği yer cehennemdir. Onlar hüsranda olanlardır. Ebediyen orada kalacaklardır. Öyleyse Allah-u Teala ne diyor? Amin olmayanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hüsrandadırlar. Bir defa daha bakalım. Vel asri. Asra yemin olsun ki. Zamana yemin olsun ki. Zamana and olsun ki. İnnel insane lefî hüsr. Muhakkak ki insanlar hüsrandadırlar. Yani gidecekleri yer cehennemdir. İllellezîne âmenû. Sadece âmeni olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Onun dışındaki herkes hüsrandadır. Herkesin gideceği yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. Gerçekten bu insanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden daha az olanlar mı? Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes mutlaka cehenneme mi gider? İşte ispatı sevgili kardeşlerim. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Allah-u Teala aynen şöyle buyuruyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَاَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ an ayatina غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Allah-u Teala buyuruyor ki, onlar ki muhakkak surette, kesin surette bize ulaşmayı dilemezler. Bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razı olanlardır. Onlar dünya hayatıyla mutmain olanlardır. İkisini de kullanmış. Hem dünya hayatından razı, hem de dünya hayatıyla mutmain olanlar, doyuma ulaşanlar. Allah Teala diyor ki, onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Yani şu dünya üzerinde hangi ilmin sahibi olursanız olun, bir tane ölçü var. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz, o zaman siz Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz. Hangi ilmin sahibi olursanız olun, din ilminin A'dan Z'ye her şeyini bildiğinizi iddia edin, boşuna bir gayret sevgili kardeşlerim. Sadece iddia edersiniz. Realitede bir hiçsiniz. Allah'ın ayetlerinden gafil olan biri. Ve zaten o ilimleri sebebiyle bu insanlar cehenneme gidecekler. Hemen arkasından Allah-u Teala söylüyor. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir diyor. Ne diyor, ne diyor? Kazandıkları dereceler itibariyle bima kânû yeksibûn, iktisap ettikleri şeyler ile, iktisap ettikleri dereceler. Demin söyledik ki günahları sevaplarından fazla olanlar hüsranda olanlardır. Onların gideceği yer cehennemdir. Onlar da âmenû olmayanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Bu ayette aynı şeyi söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gideceği yer bir defa kesin olarak cehennem. Yetmez. Bu insanlar cehenneme gidecekler. Hem de Allah'ın ayetlerinden gafil olmaları sebebiyle cehenneme gidecekler. Yani sevgili kardeşlerim, 28 senedir sizlere bunları anlatmaya çalışıyoruz. Yıllar çabuk çabuk geçiyor. Bu çabuk çabuk geçen yıllar arkada iz bırakıyor. sözlerimizi anlayanlar oldu, anlamayanlar oldu. Ama anlamayanlar için kurtuluş yok sevgili kardeşlerim. İnsanlar Kur'an'ı unuttular. Özellikle bizim kavmimiz Kur'an'ı unuttu. Unutmayın sevgili kardeşlerim, bizler Osmanlı'nın torunlarıyız. Bu kavim bir cihan hakimiyetinden sonra gelen kavimdir. Onların torunlarıyız. Cihan hakimlerinin torunları. Onlar bu size anlattığım muhteva itibariyle dünyaya hükmettiler. Bu muhteva Allah Teala'nın dizaynı içerisindedir. Ve temel konuların, bütün kilometre taşlarının unutulduğu bir noktada yaşıyoruz. Bu size anlattığım muhteva 7 tane safa içerir. Allah'a ulaşmayı dileme safhası, mürşide ulaşıp tabi olma safhası, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etme safhası, fizik vücudu teslim etme safhası, nefsi teslim etme safhası, irşada ulaşmak ve iradeyi Allah-u Teala'ya teslim etme safhası. 7 safa, 4 teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. İşte Osmanlı mı diyorsunuz? Yükselme devri boyunca Osmanlı hanedan olarak, ordu olarak, ilmiye sınıfı olarak, halk olarak bütün dünyaya örnek bir topluluktu. Avrupa'ya adalet götüren, Avrupa'ya Allah'ın kimliğini öğreten, ancak Allah'ın emirlerini Allah'ın emrettiği biçimde yerine getirenlerin adaleti tam temsil edebileceklerini bütün Avrupa'ya ispat eden, Akdeniz'i bir Türk gölü haline getiren, Akdeniz'in güneyinin de kuzeyinin de hakimleri. Öyleyse sevgili kardeşlerim, masal anlatmıyoruz. Biz onların torunlarıyız. Öyleyse layık olduğunuz şanın hürmetine Allah'a yaklaşmaya çalışın ki onlar gibi olabilelim. Ondan evvelkiler, onlar sahabe. Kur'an-ı Kerim bu 7 safhanın 7'sini de sahabenin gerçekleştirdiğini söylüyor. Neyle gerçekleştirmişler? O dilekle başlamışlar her şeye. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dilemişler mi? Evet, dilemişler. Dilemişler ve tağuta kul iken Allah'a kul olmuşlar. Öyle mi? İşte gelin bakalım beraberce ayete. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: "Vellezîne iştenebû tâgûte en yâbudûhâ ve enâbû ilâllâhi lehumül büşrâ fe beşir ibâdî." Onlar diyor, tağuta kul olmaktan iştinâb ettiler. Yani tağutun kulu iken tağuta kul olmaktan kaçındılar. Kendilerini kurtardılar. Ne yapmışlar da kurtarmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler, Allah'a yönelmişler. Onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala ve müjdeyi veriyor. Kullarımı müjdele. Bütün sahabe tağutun kulu iken Allah'ın kulu olmayı başarmış. Ne yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Bu kadar. Öyleyse ne görüyoruz? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler tağutun kulu. Ama Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın kulu olmak şerefine ulaşmışlar. Peki Allah'ın emrine? Zariyat 56'da diyor ki Allah Teala ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir maksatla değil, başka bir şey için değil, Allah'a kul olsunlar, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. bütün insanları da cinleri de Allah Teala başka bir şey için yaratmamış. Allah'a kul olsunlar diye. Kulluğun başladığı nokta Allah'a ulaşmayı denediğiniz nokta. Peki sevgili kardeşlerim, evliya olmak deyince ne anlıyorsunuz? Evliya nedir? Kimdir? Nasıl bir kimliği vardır? Bir defa evliya kelimesi her ne kadar bizim Türkçemizde tekil olarak kullanılırsa da Hacı Bayram Veli mi? Ha, o evliyadır deriz. Hacı Bektaş Veli mi? O da evliyadır deriz. Mevlana Celaleddin'in Rumi mi deriz? O da evliyadır deriz. Ama aslında velidir dememiz lazım. Veli dost demek. Evliya da dostlar. Kimin dostları? Allah'ın dostları. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki Allah'a dost olmak, Allah'ın evliyası olmak. Bu nasıl bir eylemdir? Kim tağuta dostken, tağutun dostuyken Allah'ın dostu olur? İşte onlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ne diyor Allah Teala Yunus suresinin 62, 63 ve 64. ayetlerinde? Şöyle buyuruyor: Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahzenun. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Ne korkusu yoktur? Cehennem korkusu yoktur. Gidecekleri yer cennettir. Mahzun olmazlar. Cennette mutlu olacakları için mahzun olmazlar. Korkuları da yoktur. Cehenneme gideceğiz diye. Mahzun da olmazlar. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Ellezine amenu ve kânû yettekûn. Onlar âmeni olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir ve takva sahibi olmuşlardır. Lehumül büşrâ fil hayâtet dünyâ ve fil âhireti. Onlara dünyada da ahirette de mutluluklar vardır diyor Allah-u Teala. Ne olmuş, ne olmuş? Bu Allah'ın evliyasına nereden evliya olmuşlar bu insanlar? Aynı sebep sevgili kardeşlerim. Âmeni olmuşlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dünyada da mutluluğu kazanmışlar. Ahirette de mutluluğu kazanmışlar. Arkasında hep aynı sebep var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Uzatın kulağınızı, fısıldayayım size. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sadece bir tek şey sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu fısıltı kulaklarınıza değildi. Bu fısıltı burayaydı, kalbinizeydi. Kalbinize sesleniyorum. Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşmayı dileyin, buradan dileyin, kalbinizden dileyin. Dileyin ki kurtuluşa eresiniz. Dileyin ki Allah'ın evliyası olasınız. Derler ki, evliya mı dedin? Oo, onlar asırlarca evvel varmışlar. Ha benim canım kardeşim, hiç bu devirde evliya mı olurmuş? İşte bunlar söyleniyor. Evet, olurmuş. Etrafınızda şu anda yüz binlerce evliya var. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren herkes evliyadır. Ne olmuştur? Tağutun dostu olmaktan kurtulmuştur. Tağutun evliyası olmaktan kurtulmuştur. Allah'ın dostu, Allah'ın evliyası olmuştur insanlar. Bir tek dilekle Allah'a ulaşmayı dilemek. Dahası sevgili kardeşlerim, demek ki tağutun kulu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemezlerse, tağutun dostu Allah'a ulaşmayı dilemezlerse, Allah'a ulaşmayı dilemezlerse Allah'ın ayetlerinden gafiller, Allah'a ulaşmayı dilemezlerse hüsranda olanlar gidecekleri de yer cehennem. İşte hüsranda olanlar için bir başka ayet-i kerime, Yunus suresi 45. ayet-i kerimesi. Kim diyor Allah'a ulaşmayı dilemeyi, Allah'a mülaki olmayı yalanlarsa onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Allah'a mülaki olmak ruhu bu dünya hayatını yaşarken Allah'a, sahibimize ulaştırmak. Kim bunu inkar ederse, Allah Teala burada tekzip kelimesi kullanmış, yalanlama kelimesi kullanmış. İnkar konusunda küfür kelimesini kullanıyor. Gizleme konusunda ise ketmetmek kelimesini kullanıyor Allah Teala. İşte bakınız ne diyor Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde. Diyor ki biz insanlara kitaplar indirerek beyinelerle, ispat vasıtalarıyla ispat etmemize rağmen insanlara, onlar ki bizim ayetlerimizi ve hidayeti gizlerler. Kitaplarda hidayeti açıklamamıza rağmen, ispat vasıtalarıyla ispat etmemize rağmen, bütün açıklamalarımıza, beyanımıza rağmen, o insanlar ki ayetlerimizi ketmederler diyor. Yani bilerek, isteyerek gizlerler. Hidayeti gizlerler. Hidayetin insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması olduğunu gizlerler. Ne yaparlar bu insanlar? Derler ki hidayet mi? Hidayet doğru yoldur. Bir kısmı doğru yolla yetinmez, dost doğru yoldur der. Bir kısmı doğru yoldur der. Dikkat edin ki hidayet kelimesinin içine ne yol kelimesi vardır, ne de doğru yol kelimesi vardır. Hidayet ulaşmak demektir. Yol demek değildir. İnel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'ın hidayetidir. Yani Allah'ın kendisine ulaştırmasıdır. Niçin kendisine ulaştırmasıdır diyoruz? Ayet son derece açık. Şura 13'te Allah Teala kelime kelime diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşaya ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır mutlaka diyor. Nereye ulaştırıyormuş? Kendi zatına. Niçin? Çünkü insanda bir emaneti var. Diyor ki Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesinde biz insana ruhumuzdan üfürdük. Sonra ona fuatler verdik. Allah ruhundan üfürmüş. Evvela bizi canlı olarak yaratmış, doğuşumuzda üfürdüğünü söylüyor. Canlı olarak yaratmış ve üfürmüş ruhundan. Sonra bize efidet vermiş, vaatler, görme, işitme, idrak etme yetenekleri vermiş. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinize baktığınız zaman şunu göreceksiniz. Ya Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'ın cennetine ulaşmak, şu dünyada da dünya mutluluğunun en az yarısını elde etmek. Ya da dilememek. O da insanların elinde. Ne olur dilemezlerse? Dilemezlerse gidecekleri yer cehennemdir dedik ve gösterdik ayetlerle. Dilemezlerse tağutun dostlarıdır onlar. Bir misal daha ister misiniz? Allah'ın dostluğunu kazanmak veya tağutun dostluğunu kazanmak. Bakara suresi 257. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor: Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri. Allah amin olanların dostudur, evliyasıdır, velisidir. Veli kullanmış. Veliyyullezine, onların velisidir diyor. Allahu veliyyullezine, onların velisidir. Amenu, amenu olanların velisidir. Yuhricuhum, onları ihraç eder, çıkarır. Mine zulümati, zulmetlerden, ilen nuri, nura. Kimleri? Amenü olanları. Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Devam ediyorum ayet-i kerime. Vellezine keferu evliyahümüt tagute. Onlar ki kafirlerdir, onlar da tagutun dostlarıdır. Yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Onlar da nurdan zulmete götürürler. İhraç edilirler. Ulaştırılırlar. Nurdan zulmete. Bu ikisinin bileşkesinde Nur suresinin 21. ayet-i kerimesi var. Allah Teala diyor ki: sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, ne demek? Şeytanın tağutun kulu olursa veya şeytanın tağutun dostu olursa, ikisi de ömrünüz boyunca devam eder. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, dilediğiniz anda hem şeytanın ve tağutun kulu olmaktan kurtulursunuz, hem de şeytanın ve tağutun dostu olmaktan kurtulursunuz. Diyor ki: sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, münkerle ve fuhuşla emrolunur. Arkasında diyor ki Allah Teala: eğer Allah'ın yardımı olmazsa, içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Kimse kendi nefsini tezkiye edemez. Sadece Allah dilediğinin nefsini tezkiye eder. Bunun manası, Allah layık olanların nefsini tezkiye ederdir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse tağutun, şeytanın adımlarına tabi olmaktan kurtulmak mı istiyorsunuz? Bir tek yolu var: Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah Teala şeytanın adımlarına tabi olanların münkerle ve fuhuşla emrolunacaklarını ve onları yapacaklarını söylüyor. Kurtulmanınsa bir tane yolu var: Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci bir yol yok. Mutsuzluktan kurtulmak için, dalaletten kurtulmak için İkinci bir yol yok. Rahat 27'de Allah dalalette olanları bırakır diyor. Bu kendi hallerine bırakır. Onlar dalalettedir. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren dalalettedirler. Allah Teala onlarla ilgilenmez manası burada. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a münip olursa, onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. onları hidayete erdirir, kendi zatına ulaştırır diyor. Sevgili kardeşlerim, bir cennet mutluluğu olayı görüyoruz sadece, zannetmeyin. Bu olayın içinde dünya mutluluğu da var. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler de, dileyenler de olayları yaşarlar. Birinci basamaktasınız. İkinci basamak olayların değerlendirilmesi. Burada insanlar sahip oldukları ilmin muhtevasını koyarlar davranışlarıyla ortaya ve genel olarak insanların çok büyük bir kısmı, %90'dan fazlası Allah tarafından seçilirler. Allah tarafından seçilmeyenler sadece başkaları, kendileri Allah'a ulaşmayı dinemedikten başka, başka insanları da Allah'ın yolundan men edenlerdir. Onlar seçilmezler. Kalplerinde zevk olanlar diye anlatılır bu insanlar. Kalplerinde maraz olanlar diye anlatılır. Kalpleri kasiyet bağlamış ve sertleşmiş olarak anlatılır. Hepsi aynı hüviyetteki insanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ve kendileri ulaşmayı dilemedikten başka, başka insanları da Allah'ın yolundan men edenler. Geri kalanı seçilir. İkinci basamak, seçildiniz. Peki sonra? Sonra bundan sonrası sizin elinizde. Ya Allah'a ulaşmayı dilerseniz üçüncü basamağa çıkarsınız, kurtuluşunuz olur, ya da dilemezsiniz. O zaman ebediyen ikinci basamakta kalacaksınız demektir hayatınız boyunca ve gideceğiniz yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiçbir zaman üçüncü basamağa çıkamazsınız. Peki dileyenlerin günahları sevaplarından fazla değil mi? Fazla. Günahları sevaplarından kat kat fazla. Ama Allah Teala bakınız ne yapıyor. Allah'a ulaşmayı dilediniz, Allah derhal görüyor, işitiyor, biliyor. Üçüncü basamaktasınız. Dördüncü basamakta rahim esmasıyla tecelli ediyor size. Bu tecelli Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesindeki gerçeği oluşturuyor. Diyor ki Allah Teala orada, ey amin olanlar, takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ve öyle yapın ki Allah size furkanlar versin. Ve sizin günahlarınızı örtsün. Sonra da günahlarınıza mağfiret etsin. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah bunu işitir, bilir ve görür. Derhal Rahim esmasıyla tecelli eder üzerinizde. Bu tecellinin neticesinde gözlerinizin üzerindeki hicab-ı mestureyi alır, görme hastanızın üzerindeki kışaveti alır, kulaklarınızdaki vakrayı alır, bunların hepsi birer engeldir, işitme hastanızın üzerindeki mührü açar, kalbinizdeki mührü açar, kalbinizdeki ekinneti dışarı alır, yani idraki önleyen müesseseyi, ilahi kompütürü alır oradan ve onun yerine yeni bir ilahi bilgisayar koyar. İhbat, muhbit olursunuz. Allah'a, Allah'ın size verdiği ilmi, irşat makamı vasıtasıyla verdiği ilmi anlamaya başlayan birisi olursunuz. Yedinci basamaktasınız. Üçüncü basamakta dilediniz. Dördüncü basamakta Rahim Esma'yla tecelli geldi. Beşinci basamakta gözleriniz ve görme hastanız açıldı. Altıncı basamakta kulaklarınız ve işitme hastanız açıldı. Yedinci basamakta kalbiniz ve kalbinizdeki idrak hastası açıldı. Yedi tane furkan aldınız. Her furkan size günahlarınızın yedide biri kadar derecat kazandırdı ve günahlarınızın hepsi sevap hanenize günahlarınız kadar rakam kaydedilerek örtüldü. Manası, manası sevaplarınız günahlarınızı aştı. Bu noktada Allah'ın cennetine ehil oldunuz sevgili kardeşlerim. Aranızdan kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka bu noktaya Allah onu otomatik olarak ulaştırır. O kişi cennetin birinci katını elde etmiştir. En çok 6-7 dakikalık bir zaman parçası. Allah'a ulaşmayı kalpten dilemişseniz, çuğranıcınızdan, kalbinizden dilemişseniz, Allah onun en kesin şekilde bilincindedir. Yalnız Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Dilemeyenlerin dereceleri onların hayatlarının sonuna kadar Allah-u Teala tarafından muhafaza edilir. Ama hayatlarının sonunda eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölmüşlerse, kazandıkları dereceler kaybettiklerinden fazla olsa bile amellerinde eksiltme yapar Allah-u Teala onların. Hicaz suresinin 14. ayet-i kerimesinde diyor ki, Araplar dediler ki biz mümin olduk. Habibim de ki hayır, siz mümin olmadınız. Sadece İslam dairesine girdik deyin. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinize iman girmedi. Allah'a ve Resulüne itaat edin ki Allah amellerinizden eksiltmesin diyor Allah Teala. Amellerden Allah eksiltme yapıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden. Dilemeyen bir kişi aynı zamanda şirktedir sevgili kardeşlerim. Allah Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde diyor ki minevine ileyhi ve yettekuhu ve kumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel. Böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl, hacet namazını kıl demek. Ve müşriklerden olma. Hangi müşriklerden? Bir sonraki ayet-i kerime anlatıyor. O müşriklerden olma ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Bütün fırkadaki ayrı ayrı fırkalarda olanlar. Onlar ayrı ayrı hizipler oluştururlar. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar diyor Allah Teala. O zaman sevgili kardeşlerim, onlar gibi şirkte olmayın diyor. Fırkalar ayrılanlar gibi. Bir tek fırka var. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası. Kurtuluşa ulaşanlar sadece onlardır. Geri kalanlardan hiçbir fırkanın felaha ulaşması mümkün değildir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynı içerisinde bir sonuçla karşı karşıyayız. Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Dilediyseniz Allah Teala sizi mutlaka bu evrelerden geçirecektir. Bundan sonra kalbinize ulaşacaktır. Kalbinizin nur kapısını Allah'a döndürecektir. Kalbinizi Allah'a döndürecektir. Göğsünüzden kalbinize nur yolu açacaktır. Ve sizi zikir yaptığınız zaman kalbinize giren %2 rahmetle huşu sahibi kılacaktır. Mürşidinizi sorduğunuz zaman Allah Teala'dan ki sormak mecburiyetindesiniz, sizi ona ulaştıracaktır. Üzerinize farzdır. Ve de tabi olduğunuz an ikinci kat cennetin sahibisiniz. Dünya mutluluğunuz başkalarından farklı değil. Ama bu noktadan sonra nefs tezkiyesine başlayacaksınız. Yani nefsinizin kalbine fazıllar girip Allah'ın kalbinize yazdığı, bu noktada yazdığı, tabiyet sırasında yazdığı iman kelimesi sebebiyle kalbinize Allah'ın rahmeti ve fazlı girdiği zaman rahmeti ve salavatı da girer. Fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. Bunun adı nefs tezkiyesidir. Nefsinizi tezkiye etmeye, temizlemeye başladınız. Bu yüzde arttıkça nefsinizin kalbinde, nefsiniz her geçen gün afetlerden kurtularak fazıllarla, faziletlerle donatılacaktır. Sonra ruhunuzu
1: 7 tane gök katından aşırarak Allah'a ulaştıracaksınız. Her bir gök katında nefsinizin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleştirilecektir. Ve böylece başlangıçtaki %2 rahmet birikimiyle 7 kere %7 %49 eder. %49 fazıl birikimi sizi bir sonuca ulaştıracaktır. %49 fazıl, %2 rahmetle nefsinizin kalbi %51 nura ulaşacaktır. Başlangıçta nefsinizin kalbinde sıfır nurla dünyaya geldiniz. Dengeyi ruhunuz sağlıyordu ama ruhunuz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an affedersiniz mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz an sizi terk eder. Allah'a doğru yola çıkar. İşte ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman nefsinizin kalbinde %51 nur birikmiştir. Yani nefsinizin kalbinde %51 nur birikmesi demek şeytanın hakimiyetinin %100'den %49'a düşmesi demektir. Nefsinizin kalbinde biriken fazıllar Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen bir özellik taşırlar. Oysa ki başlangıçta nefsiniz %100 afetlerle doluydu. Hepsi Allah'ın bütün emirlerine karşıydı. Yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek istiyorlardı. Bu yüzden devamlı bir çatışma halindeydi iç dünyanız. Buraya ulaştığınız zaman bu çatışma yarıdan daha aşağı düşecektir. Davranışlarınızın %51'i dünya saadetini size yaşatacaktır. Dünyada mutluluğu yaşayacaksınız %51 oranında. Ama davranışlarınızda yarıya yakını hala yanlış olacaktır. Ama siz bu noktaya ulaştığınız zaman 3. kat cennetinde sahip olacaksınız. Öyleyse sadece Allah'a ulaşmayı dilemek ve mutluluğun kesin teminatı. Bunları size boşuna söylemiyoruz sevgili kardeşlerim. Bir tek muradımız var. Sizin, hepinizin kurtuluşu. Felah bunun arkasında. Kurtuluş demek. Öyleyse Allah-u Teala'ya dua edelim ki sizleri sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırsın diye. El-Fatiha ve as-salavat Allah'ıma salavat.

Hem dinle saadeti, hem dünya saadeti hepinizin üzerine olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.

0: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.
1: Rahmanirrahim.
0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, mutluluk sohbetinde inşallah bizi birlikte kıldı. Neredeyseniz sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki biz de oradayız. Aramızda mesafeler hamdolsun ki yok oldu. Hangi odadaysanız, hangi salondaysanız biz de sizinle beraber aynı yerdeyiz. Ve oradan, sizin bulunduğunuz yerden size sesleniyorum sevgili kardeşlerim. Can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, sözlerimize hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirtmekle girmek istiyoruz. Mutluluk temel kaynağını sevgiden alır. Sevgili kardeşlerim, sevgi varsa mutluluk vardır. Nefret üzerine mutluluk kurulamaz. Ancak mutsuzluk köprüsünden geçerek mutsuzluğa ulaşılır. Sevgili kardeşlerim, nefret köprüsü mutsuzluk köprüsüdür. Nefret mutluluğu oluşturamaz. Sadece insanı huzursuz kılar, intikam afetini ateşler. Nefret bedava bir olgu değildir. İnsan başkalarından kötülük görür. O gördüğü kötülük üzerine o kişiden, kişiyi sevmemeye, daha sonra kötülük devam ederse nefret etmeye başlar. Nefret nefsin afetlerinden önemli bir tanesidir. Sevgili kardeşlerim, biz size sevgiyi öğütlüyoruz. Sevgi. Hayatınızın mihveri olmalıdır sevgi. Sizin için şu kainattaki en güzel duygu sevgidir. Allah'ı seveceksiniz. Bir, etrafınızdaki insanları seveceksiniz. İki, bir aile yuvasındaysanız yuvanın her ferdi sizin için sevgiye layık olarak görülmelidir. Siz onları severseniz onlar da sizi sevecektir. Öyleyse sevginin karşılığı sevgidir. Nefretin karşılığı nefrettir. Mutluluğu oluşturan tek faktör sevgidir. Mutsuzluğu ise sevginin mevcut olmayışı oluşturur. Sevgili kardeşlerim, başkalarını hesaba çekerken evvela kendinizi hesaba çekmeyi usul haline getirin. Davranış biçimlerinizde nerede eksiklerim var diye devamlı kendinizi hesaba çekin. Acaba ben falanca ile olan o konuşmamda onun kalbini kıracak bir şey söyledim mi diye hep içinizde bir sual olsun. Böyle bir şey hissettiğiniz anda af dilemeyi usul haline getirmelisiniz. Af dilemek bir tevazu işaretidir. Ve anlaşmazlıkların kökünden söken bir vasıta olarak teşekkür eder. Kim bir hata işlemişse onun yapması lazım gelen şey daha karşı taraf ona hatasını bildirmeden af dilemektir. Sevgili kardeşlerim, bunu yaptığınız zaman büyüklüğünüzü göstermiş olursunuz. Biliyor musunuz, şeytan size der ki bak, ona adam gibi davrandın, ona haddini bildirdin, şimdi af dileyip küçülüyorsun. Hayır sevgili kardeşlerim. Birinci davranışınız da hata, başkalarının haddini bildirmek. İkinci davranışınız da şeytan tarafından yanlış değerlendirilerek size ulaştırılıyor ki af dilemenize mani olsun. Af dilediğiniz zaman dostluk köprüsünü oluşturmuş, vücuda getirmiş olursunuz. Dostluklar mutlaka sevgiye dayalıdır sevgili kardeşlerim. Hiçbir hatanız olmasa da size birisi kötü davrandığında, beklemediğiniz kadar kötü davrandığında, bir defa daha tekrar ediyorum, hiçbir hatanız olmasa dahi siz ondan af dilemek büyüklüğünü gösterdiğiniz zaman kişinin elindeki bütün savaş imkanlarını elinden almış olursunuz. Bekliyor ki siz ona daha sert bir tonla, daha sert bir cevap verebilirsiniz de, verebilirsiniz de o da size haddini bildirsin. Gerekirse vursun. Yani sizden intikamını alsın. Ama sevgili kardeşlerim, hiçbir suçunuz yok. Ama gelmiş size birisi bağırıyor. Ondan af dilediğinizi düşünün. Hatanız olmadığı halde ondan af dilediniz. Onu bocalatabilecek olan en kestirme çareye başvurdunuz. Beklediği şey sizin de ona karşı tepki göstermeniz, küfür etmeniz, ona yumruk atmanız veya bir şeyler. Onu daha çok harekete getirecek olan, size daha çok zarar vermeye sevk edecek olan bir şeyler. Ama siz af diliyorsunuz. Beklediği bütün dünyayı yıktınız. Onun nefret dolu dünyasında güneş doğdu. Siz af dilediğiniz anda onun nefret dolu karanlık dünyası yok oldu. Ve aklı başına geldi. Hatasını anladı. Ne olur dersiniz? Sevgili kardeşlerim, burada şeytanın dizaynına bakın. Af dilediğiniz zaman işte sen bir korkaksın. Bak o sana saldırmak için hazır. Sen sana hakaret ediyor ki sen ona saldırasın, o da sana saldırsın. Sen ona haddini bildirecek yerde af diledin. Bu korkaklıktır. Sen bir korkaksın. İşte şeytan size bunu söyler. Oysa ki şimdi öbür tarafın dünyasına gelin. Öfkeyle, nefretle size gelmiş, en ağır kelimeleri söylüyor. Siz de karşısına geçmişsiniz, hiç hatanız olmadığı halde ondan af diliyorsunuz. Şeytanın göstermek istediği size küçüklük izafe etmek tam tersine bir netice verecektir. O kişi haksız yere size öyle davrandığının ancak siz ondan af dilediğiniz zaman farkına varacaktır. Ve devam etmesi için elindeki bütün kozları almış olacaksınız. Devam edebilmesi artık mümkün değildir. Sonuç mu? Sonuç onun da sizden af dilemesidir. Deneyin sevgili kardeşlerim. Siz, size af diletmemek için şeytan her şeyi yapar. Ama af dilediğiniz zaman mağlubiyetini kabul edip sizi rahat bırakır. Size af dilediğinde marifet mi yaptın diyen iblis, karşı tarafın af dilemesi karşısında derin bir sıkıntıya düşer. Sevgili kardeşlerim, göreviniz şeytanı daima azaba sokmak. Nasıl yapacaksınız bu işi? Evvela şunu unutmayın. Şeytan muhteşem bir doğruluk öğretmenidir. Hoppala! Hep bize yanlışı öğretiyor. Her zaman bizi yanlışlar yapmaya sevk ediyor. Tamam. İşte tamam. Zaten biz de onu söylemek istiyoruz. O bir doğruluk öğretmenidir. Ne zaman? Onun söylediğinin tersini yaptığınız zaman. Tersi mutlaka doğrudur. Ne yapar iblis? Sizin Allah'ın bir emrini yerine getirmemenizi ister. Bir. İki. Allah'ın bir yasağını da işlemenizi ister. Öyle söylediği zaman, Allah'ın bir yasağını işlemenizi istediği zaman işlemeyeceksiniz. Bitti olay. Şeytan yenildi 1-0. Allah'ın emrettiği bir şeyi size yasaklar, sakın onu yapma der. Sen şimdi onu yapacaksın da ne olacak diye bin bir dereden su getirmeye çalışır. Siz hiç ona aldırmadan Allah'ın emrini yerine

Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, o münkerle ve fuhuşla emredilir şeytan tarafından. Münker, yapılmaması lazım gelen bir şeyi yaptırmak. Fuhuş da gene yapılmaması icap eden şeylerden fuhşiyetle, fuhşiyatla alakalı kesim. Ama sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın münkerden de fuhuştan da sizi men etmesi söz konusu. İşte şeytanla mücadele ettiğiniz zaman, ona karşı çıktığınız zaman zaferi kazanacaksınız. İblis bir yenilir, iki yenilir, üç yenilir veya sizinle o an alakalı olan şeytan vazgeçmez. Ömrü boyunca sizi mutlaka mağlup etmek için elindeki bütün kozları kullanacaktır. Ama onu deli divane edebilirsiniz. Her seferinde onu yenerek. Bundan çok büyük sıkıntı duyar. En sonunda sizi yenememesi onu büyük sıkıntıya sokar. İşte hani eskiler demişler ya, şeytan azapta gerek diye, sebebi budur. Allah'ın dostları iblisi her zaman duman ederler. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, şeytanın eli mahkumdur. O sizi yenemez. Siz söylediklerimizi yaptığınız takdirde tabii. Öyleyse Allah'a giden bütün yolları tıkayan O'dur. Sizin mutluluğunuzun en büyük engeli. Ne diyor? Diyor ki, ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Eğer beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan, bana mühlet verirsen o güne kadar, ben bu Adem Aleyhisselam'ın bütün zürriyetinin sırat-ı müstakimleri üzerine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından, onların sırat-ı müstakim üzerinden sana ulaşmalarına engel olacağım. Engel olabilir mi? Olabilir sözü yeterli değil. Daha ötesi var. Engel olacağı insanların büyük kısmının Allah yolundaki hedeflerine ulaşmalarına engel olacağı kesin. Sonuç veriliyor. Biliyorsunuz Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, biz bu Kur'an'da hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Her şeyi bu Kur'an'a yerleştirdik. İşte zamanın bütün boyutları oradadır. Mekanın da öyle. Kıyamet gününden bahsediyor Allah Teala. Sebe suresi 20. ayet-i kerime. Kıyamet günü şeytan insanlara karşı olan hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, geri kalan bütün fırkalar şeytana kul oldular. İşte bu şeytana kul olanlara dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Herkes doğuşundan itibaren şeytana kuldur. İnsan ve cin şeytanlara kuldur. Ne zaman ki bir insan Allah'a ulaşmayı diler, tağuta olan kulluktan kurtulur. Ne olur? Allah'a kul olur. Ve Allah'a kul olduğu andan itibaren bir muhteşem müdafaa sistemi Allah Teala tarafından onun etrafında vücuda getirilir. İblis artık ona tesir edememenin sıkıntısını, hüznünü o kişi ruhunu Allah'a ulaştırana kadar hep yaşayacaktır. Kudurur iblis. Şeytanlar kudurur bu işe. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Başından başlayalım. Şura 13. Bu konunun, yani konumuzla alakalı kesimin başında.

başlayalım. Allahü yeştebi ileyhi men yeşâhü ve yehdi ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse sadece Allah'a yönelenler, onlar müminler. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesindeki müminler onlar. Geri kalan 72 fırkanın her birindeki insanların %90'dan fazlası şeytana, tağuta kul olanlar sevgili kardeşlerim. Onun için biz hepimiz kitle halinde Allah'a çok hamd etmeliyiz, çok şükretmeliyiz ki tağutun kulu olmaktan Allah'a ulaşmayı dilediğimiz gün hepimiz kurtulmuşuz. Gerçekten insan Allah'a ulaşmayı dileyince tağuta kul olmaktan kurtulur mu? Elbette kurtulur. İşte Nur suresinin 21. ayet-i kerimesini bir defa daha söyleyelim. Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa münkerle ve fuhuşla emrolunur. Peki tağutun şeytan bildiğimiz şeytan. Şeytanlar da onun kabilesi. Cin tayfasından ateşten yaratılmışlar, dumansız ateşten. Asıl bugünkü ifadeyle enerjiden yaratılmışlar. Sevgili kardeşlerim, biz insanlar çamurdan yaratılmışız, topraktan yaratılmışız. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın ne dediğine bakalım şimdi. Ne diyor Zümer Suresi'nin 17. ayet-i kerimesinde? وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَوُ الْتَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْمُشْرَى فَبَشِرِ بَعْدِ. Diyor ki Allah-u Teala, onlar sahabe tağuta kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdeler. Sahabe Allah'a yönelmiş ve tağuta kul iken Allah'a kul olmayı başarmışlar. Tağut bu noktadan sonra sahabeye fena halde içerlemiş. Artık sahabe şeytanın etki alanının tamamen dışına çıkmış. Sahabe dediğimiz kimler? Allah'a ulaştıktan sonra da Allah'ı vekil tayin etmeye devam edenler, fizik vücutlarını teslim etmek için vekil tayin edenler, etmişler, nefslerini teslim etmek için Allah'a vekil tayin edenler, etmişler, irşada ulaşmak için Allah'a vekil tayin edenler, etmişler, iradelerini Allah'a teslim etmek için Allah'a vekil tayin edenler, hepsini gerçekleştirmişler. Ve irşat makamına tayin edilmişler. Sevgili kardeşlerim, şu dünyada Allah'ın tayin ettiği kadar bir süre yaşarsınız. Herkesin zamanın hangi noktasında ve mekanın hangi koordinatında öleceği Allah-u Teala tarafından evvelden bellidir. Bu evvelden takdir ediş, Allah-u Teala'nın kaderi oluşturmasıdır. Ölüm bir kaderdir. Ve de bileceksiniz ki Allah sizin için ölümü hangi gün ve kainatın ya da bu dünyada verilen gezegenin hangi noktasında tayin etmişse hem zaman koordinatı bellidir. Hangi ayın, hangi yılın, hangi ayının, hangi gününün, hangi saatinin, hangi dakikasında öleceksiniz. Bu önceden bilinir Allah-u Teala tarafından. Allah'ın buradaki takdirinden muradı budur. Öyleyse bir insan başkaları tarafından öldürüleceğinden falan korkuyorsa onun korkusu boşunadır. Bilsin ki o gün o korktuğu düşmanı tarafından öldürülmeseydi başka bir sebeple mutlaka öldürülecekti. Öldürmeye çalışanlar için de aynı şey söz konusudur. Bilsinler ki o öldürmeye çalıştıkları kişiyi onlar
öldürmeseler de başka bir sebepten o kişi mutlaka o dakikada ve orada ölecekti. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'deki bu muhtevayı koymuş yerine. O zaman sevgili kardeşlerim, ölümden korkmanın bir anlamı kalıyor mu? Hele ölümü yaşadıysanız, ölmeden evvel öldüyseniz. Sevgili kardeşlerim, gelin sizinle beraber bir mutluluk yolculuğuna çıkalım. Ne yapmamız lazım? Allah'a ulaşmayı dilememiz lazım. Sonra ikinci anahtar, ömür boyu devam edecek olan zikir müessesesi. Elbette bütün ibadetler Allah katında değerlidir. Ama en değerlisi zikirdir. Neden? Çünkü sadece zikir nefsinizin afetlerini yok eder, yerine faziletleri getirir, yerleştirir nefsinizin kalbinde. Eğer ruhunuz zaten sizi terk edip ayrılacaktır sizden. Fonksiyonel olması Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktadan itibaren bitmiştir. O noktadan itibaren artık nefsinizin afetleri var. Ama Allah'a ulaşıncaya kadar da Allah'ın yardımıyla karşı karşıyasınız. Nefsiniz sizi dilediği istikamette asla kullanamaz. Şeytan hiç kullanamaz. Çünkü Allah'ın koruyucu kalkanı Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an üzerinize Allah Teala tarafından gelmiştir. Şeytan size şu veya bu şekilde bir zarar vermek yetkisinin sahibi değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, tam bir korunma altına girersiniz. Allah Teala sizi korunma altına alır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi mutlaka kendine ulaştıracağına söz verdiği için tağutun, insan ve cin şeytanların üzerinizdeki hegemonyası siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an miştir. Allah mutlaka Allah'a ulaşma dileğinizi görür ve derhal Rahim esması ile üzerinize tecelliye başlar. Bu tecelli sizi furkanlarla teçhiz eder. Görmeyen gözleriniz görmeye, işitmeyen kulaklarınız işitmeye, idrak etmeyen kalpleriniz idrak etmeye başlar. Bu koruma vasıtalarını, doğruyu yanlıştan ayırma furkanlarını Allah'ın size lütfedip vermesidir. Allah sizi bunlarla teçhiz eder. Cihazlandırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kurtuluş mu diyorsunuz? Elinizin altında. Allah'a ulaşmayı dileyin, yolculuk başlasın. Öyleyse bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman ne olur? Hiç. O kişinin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Nefsinin yarısından fazlasını mutlaka nurla doldurur. Ve o kişi üçüncü kat cennetin sahibi kılınır. Dünya saadetinin de %51'inin sahibi kılınır Allah Teala tarafından. Peki neyin karşılığı? Bir dileğin, bir talebin karşılığı. Şuradan kalbinizden Allah'a bir talepte bulunacaksınız. Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Ruhumu ölmeden evvel sana münaki kılmak istiyorum. İlka etmek istiyorum, ulaştırmak istiyorum. Ve ben eminim ki ben bunu istediğim zaman sen beni mutlaka göreceksin. Mutlaka sen beni kendine ulaştıracaksın. İşte bu kadar. Kim böyle bir durumdaysa, bunu yaparsa o kişi bilmelidir ki Allah Teala mutlaka o kişinin yardımına ulaşacaktır. Bu yardıma dikkat edin. Allah Teala o kişiyi adeta bir fanusun içine alır. Koruyucu sistem çalışmaya başlar. O kişi ruhunu Allah'a ulaştıracağı yer olan 21. basamağa kadar, sonra da ruhu Allah'ın zatında yok olur. 22. basamağa kadar Allah'ın muhafazası altındadır. Tağut ona
asla münkerle ve fuhuşla emredemez. Teklif ederse hiçbir zaman teklifinin kabul olmayacağını bilmektedir. Ve uzaktan hasetinden çatlar iblis. İşte böylece sevgili kardeşlerim, can dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde kim olursanız olun, şuradan kalbinizden bir taleple Allah'a ulaşmayı dilemişseniz mutlaka Allah sizi kendisine ulaştıracaktır. Başka bir alternatif yok. Peki bu cennet mutluluğu, Allah'a ulaşmayı dilediniz, birinci kat cennetin sahibisiniz. Allah Teala sizi furkanlarla teşhis etti. Size huşu sahibi kıldı. Kalbinizdeki %2 nur birikimiyle. Ancak bu noktada mürşidinizi talep ederseniz Allah gösterir. Tabi oldunuz. O noktada ruhunuz vücudunuzdan ayrıldı. Kalbinize iman yazıldı. Başınızın üzerine devrin imamın ruhu geldi. Ruhunuzun Allah'a doğru yola çıkması için emretti. Ve ruhunuz Allah'a ulaşır. Bu ulaşma süreci içerisinde nefsinizin kalbinde ruhunuzun gök katları boyunca yapacağı yolculuğun her bir katında %7 fazla birikimi gerçekleşir. Her gün o kişinin kalbi biraz daha, biraz daha, biraz daha aydınlanır. Öyle ki ruhu Allah'a ulaştığı zaman, Allah'ın verdiği söz yerine geldiği zaman, o kişinin nefsinin kalbinde %49 fazıl, %2 rahmet nuru olmak üzere %51 nur birikimi olur. Şeytanın o kişi üzerindeki hakimiyeti de %100'den %49'a düşer. Şeytan açık ve kesin bir şekilde yenilmiştir. Yarıdan fazla nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla donatılmıştır.

Sevgili kardeşlerim, insanları dostlarınız olarak kabul edin. Onları sevin. Bu anlattığımız şey cennet mutluluğunun buraya kadar gelen kesime işaretleridir. Cennet mutluluğunun işaretleridir. Üçüncü kat cennetin sahibisiniz. 22. basamak. Ruhunuz Allah'ın zatında yok oldu. Ve nefsinizin kalbi %51 nurlara dolduktan sonra Allah'ın zatında da yok oldu. Peki sonra? Sonra mı? Sonra tehlike başlıyor. Sadece Allah'ı kendisine vekil tayin edenler bu tehlikenin dışındadırlar. Kim şöyle düşünürse o kurtulur. Ya Rabbi, sen bana buyurdun ki bana ulaşmayı dile, ben seni kendime ulaştırayım. Ben sana ulaşmayı diledim, sen de gerçekten beni kendine ulaştırdın. Öyleyse ben bana düşeni yaparsam mutlaka bunun gerçekleşeceği kesin. Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenler için diyor ki: "Ellezine yezunnune ennehum milaki rabbihim ve ennehum ileyhi raciun." Onlar yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki Allah'a milaki olacaklardır, ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Kim bunlar? Huşu sahipleri. Yetmez. Onlar ölümden sonra da ruhlarının Allah'a tekrar geri döndürüleceğinden de emindirler. Kesin şekilde ona da inanırlar. İşte Allah'ın kendisine ulaştırdığı kişiler bu imanın sahipleri olan kişilerdir. Ve Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. Bu insanlar evvelce Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ondan sonra da bu noktaya Allah-u Teala tarafından getirilmişlerdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili dostlarım, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bütün insanlara kapıları ardına kadar açmış. Talebena ve cebena diyor. Siz talep edin, bize, biz de icabet edelim diyor Allah Teala. Ama dikkat edin ki talep eden kişinin davetini, Allah Teala'nın icabeti, onun Allah'ın yolunu seçmesi veya seçmemesi istikametindir. Kim Allah'ın yolunu seçerek, Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'tan talepte bulunursa, yani ben ya Rabbi sana ulaşmak istiyorum, o kişinin mutlaka ruhu Allah'a ulaşır. Bu ona üçüncü kat cenneti sağlar ama dünya saadetinin sadece yarısını sağlar. Kişi daha ötesini isterse öteye geçebilir. İstemezse vaziyetini koruması gerekir. O güne kadar ulaştığı 33 bin zikrini hiç aşağı indirmemesi lazım. İndirirse tehlike başlar. Kişinin fıska düşmesi mümkün olabilir neticede. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah yolunda dünya mutluluğunun muhtevası nedir? Allah sizin hem cennet mutluluğunun hem de dünya mutluluğunun sahibi olmanızı istiyor. Cennet mutluluğu, cennette her şeyin temin edildiği mutlu bir ortamda sonsuza kadar mutlulukla yaşamaktır. Kıyametten sonraki devreyle alakalı. Peki dünya saadeti? Dünya saadeti bu dünyada mutluluğu yaşamaktır. Peki dünya saadetine ulaşmak ister misiniz? Bunun yolu, bu noktaya ulaştıktan sonra, ruhunuzu Allah'a ulaştırdıktan sonra yoldan vazgeçmemek ve Allah'tan fizik vücudunuzu teslim alması için Allah'a tevekkül etmekten geçer.
Allah'a tevekkül edeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a tevekkül edeceksiniz. Ne düşünmüştünüz? Allah Teala bana diyor ki, eğer sen bana ulaşmayı dilersen, şu kalbinden bir dileğin sahibi olursan, ben seni mutlaka kendime ulaştırırım diyordu. Ben de Allah'a ulaşmayı diledim. Allah beni kendisine ulaştırdı. Ey Yüce Allah'ım, ben böyle dilediğim için beni hamdolsun ki kendine ulaştırdın. Ben ermiş bir evliya oldum. Senin sayende sen beni ermiş bir evliya kıldın. Allah'a ermiş bir evliya, ermiş oldum. Şimdi de ben senin fizik vücudumu da teslim almanı diliyorum senden. Benim talebim bu. Bunun için bana düşen her şeyi yapmaya hazırım. Allah Teala talebinizi mutlaka kabul edecektir. Size daha çok zikretmeniz için arzuyu, zikirden zevk almanızı, namazdan zevk almanızı, orucu tuttuğunuz zaman acıkmamanızı, zekat verirken mutluluk duymanızı Allah sağlayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun. Her şeyin en güzeli sizlerin olsun. Eğer dilerseniz, Allah-u Teala'yı kendinize vekil tayin ederseniz, bir başka ifadeyle sizi kendisine ulaştıran Allah-u Teala'nın sözünü burada da yerine getireceğinden siz eminseniz, buna hulusi kalple inanıyorsanız, bu inancın sahibiyseniz, Allah-u Teala mutlaka sizin fizik vücudunuzu da teslim alacaktır. Bunun manası nefsinizin kalbinde %80'den fazla nur birikimi gerçekleşmiştir. Ve fizik vücudunuz artık nefsinizin kalbinde kalan %19 karanlığı hesaba bile katmamaktadır. Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirmekte, yasak ettiği fiilleri işlememektedir. Bundan sonrası artık zor değildir. Fizik vücudun tesliminden sonra bir kişinin nefsini Allah'a teslim etmesi daimi zikre ulaşmasıyla mümkündür. Bunun yardımı da mutlaka Allah'tan gelecektir. Kişi gene Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istedim. Sana tevekkül ettim. Gerçekleştirdin. Fizik vücudumu sana teslim etmek istedim. Ve sana onun için tevekkül ettim. Sen onu da gerçekleştirdin. Öyleyse ben irademi de sana, nefsimi de sana teslim etmek istiyorum. Beni teslim al. Nefsimi de teslim al. Beni daimi zikre ulaştır. Ben ötekiler konusunda tam bir inancın sahibiydim. Gene tam olarak inanıyorum ki sen beni mutlaka daimi zikre ulaştırırsın. Evvelkileri gerçekleştirmen geleceğinde teminatıdır. İnanıyorum ki sen bunu gerçekleştirirsin. Beni daimi zikre ulaştırırsın. Kim bu inancın sahibi olursa zikrinin arttığını ve daimi zikre ulaştığını görecektir. Sonra o kişinin daimi zikirle dünya saadetinin de bütününe sahip olması söz konusu. Nedir dünya saadeti? Dünya saadeti, mutluluk adı verilen müessese bir uyum halidir sevgili kardeşlerim. Nasıl bir uyum hali? Dünya mutluluğu mutlaka huzuru gerektirir. Kavganın bitmesini gerektirir. Huzur ve uyum hali oluşmasını gerektirir. Neden insanlar mutsuzdur başlangıçta? Nefsleri var, afetlerle dolu, ruhları var, hasletlerle dolu. Ve ikisi arasında bitmek tükenmek bilmeyen bir kavga var. Nerede kavga varsa, kaos varsa orada insanlar mutsuzdur sevgili kardeşlerim. Eğer siz de bu söylediklerimizi tatbik etmiyorsanız iş dünyasında
derin bir kavganın sahibi olan insanlarsınız. O kavga, içinizdeki kavga sizin için sevgili kardeşlerim, sizi mutsuz edecek olan en büyük faktördür. Dikkat edin. İş dünyanızda nefsiniz, başlangıçtasınız daha. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkar. Yasaklarını ise mutlaka çiğnemek ister, yasakları işlemek ister. Ruhunuz hasletlerden oluşur. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister. Yasak ettiği fiiller ise asla işlemek istemez. Öyleyse birinin istediği diğerinin mutlaka itirazını gerektirir. İkincinin istediği de birincinin itirazını gerektirir. Öyleyse ikisinin talepleri birbirine taban tabana zıt olan iki varlık iş dünyanızda yaşamaktadır. Ve devamlı akla tesir etmeye çalışacaklardır. İki tesir ard arda gelir aklınıza. Nefs, Allah'ın yasak ettiği bir fiili işletmek istediğini söyleyerek aklın kendi istikametinde vücuda emir vermesini ister. Ruh da Allah'ın yasak ettiği o fiili işlemek istemediğini söyler. Bu Allah'ın yasak ettiği bir fiildir. Bunu yasakla tarzında talep gönderir akla. Vücudun kumandanı akıldır. Hangi ortamda neşvi nema bulmuşsa, şuur kazanmışsa, o ortamın gereklerine göre hareket edecektir. Allah'ın bütün emirlerinin yasaklandığı, yasak ettiği fiillerin ise işlendiği bir dünyada şuurlanmışsa, elbette Allah'ın yasak ettiği fiillere evet diyecektir. Allah'ın emrettiklerine de hayır diyecektir. Böylece nefsinin emrinde bir akıl olacaktır. Ruh her seferinde yenilecektir. Ve bunun arkasından da ruh elindeki yetkiyi kullanacak, nefse huzursuzluk verecektir. Allah'ta her yapılan suçtan sonra fizik vücudu cezalandıracaktır. Ona azap verecektir. Öyleyse insanların dünya mutsuzluğu bu sebebe dayalıdır. Allah'ın emirlerini asla işlememek, yasak ettiği fiilleri işlemek sebebiyle kişi hem Allah tarafından cezalandırılacak, hem de nefs ruh tarafından cezalandırılacaktır. Nefs ruha huzursuzluk verecek, affedersiniz, ruh nefse huzursuzluk verecek, Allah da fizik vücuda azap edecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hiçbir hatanız yoktur ki o hatayı işledikten sonra o vicdan azabı dediğimiz azabı duymuyorsunuz. Ama az ama çok mutlaka duyarsınız. Öyleyse neden mutsuzuz? Dünya hayatını yaşarken neden mutsuzuz? İç dünyamızda devamlı kavga, yani kaos olduğu için mutsuzuz. Birinci sebep. Nerede kavga varsa, kaos varsa orada mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır. Ve içinizde nefsinizle ruhunuz devamlı bir didişme içerisinde, devamlı kavga halinde, o zaman siz mutsuz bir insansınız. Ve de devamlı her yaptığınız yanlıştan sonra fizik vücudunuzda, nefsinizde cezalandırılıyor. Allah tarafından ve ruhunuz tarafından. Birisi fizik vücudunuz Allah tarafından, nefsiniz de ruhunuz tarafından. Peki Allah Teala niçin acaba ruha böyle bir yetki vermiş? Çünkü ruhu kendisine geri istiyor. Ruh Allah'tan bize verilen bir emanet. Doğuşumuzda bize üfürülmüş ve Allah Teala emanetini geri istiyor. Tam 12 ayet-i kerimede Allah Teala emanetini geri istediğini söylüyor ve Allah'a doğru onun yola çıkarılmasını istiyor, ulaştırılmasını istiyor.
Sevgili kardeşlerim, ruhunuzun Allah'a ait olduğunu, Allah'tan verilen bir emanet olduğunu hiç unutmayın. Göreviniz sizin bu emanetinizi Allah'a teslim etmenizdir. İşte Allah ile olan ilişkilerinizde sizde olanlardan birincisinin teslimi ruhunuzun Allah'a teslimidir. Sonra fizik vücudunuzun teslimi gelir. Sonra nefsinizin teslimi gelir. En sonra da iradenizin teslimi gelir. Öyleyse fizik vücudun nefsinizi, fizik vücudunuzu, ruhunuzu Allah'a teslim etmeniz Allah'ın temel emirleridir. Allah Teala bu konuları açık bir şekilde dile getirmiş. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız nefsinizin kalbinde hiçbir negatif faktör kalmaz. Daha önce ruhunuzu Allah'laştırmışsınızdır. 21. basamaktasınız. Ruhunuz Allah'ın zatında yok olur. 22. basamaktasınız. Bu size Allah'ın verdiği sözün yerine getirilmesi olayıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah bu noktaya o kişiyi mutlak olarak getirir. Mutlaka o kişinin ruhu ölmeden evvel Allah'a, Allah tarafından ulaştırılır. Allah ona namazı sevdirir, orucu sevdirir, zekatı sevdirir. Özellikle zikri sevdirir. Allah'ın emirleri o kişi için bir zevk haline gelir. Allah onu kendisine ulaştırdığı güne kadar Allah'ın özel ihtimamıyla o kişi mutlu bir devre geçirir. Bu devre gerçekten tam bir mutluluk devresidir. Çünkü Allah Teala şeytanın o kişiye tesir edip de onu Allah'ın yolunun dışına çıkarmasına asla müsaade etmez. Bütün kapıları şeytana kapatmıştır. Kişi mutlak bir koruma altına alınmıştır. Allah'ın iradesi, ilahi iradesi kişiyi bir fanus gibi kaplamıştır. O kişi Allah'ın koruyucu iradesinin koruması altındadır. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ruh emaneti Allah'a teslim edilmiştir. 7 tane gök katını açmış, Allah'ın zatına ulaşmış ve Allah'ın zatında yok olmuştur. Buraya kadarı Allah Teala için verilen bir sözün gereğidir. Herkes buraya kendisini zorlamasına gerek kalmadan mutlak olarak ulaşır. Allah bütün ibadetleri o kişiye sevdirir ve o kişi bu noktaya mutlak olarak ulaşır. Önemli olan sevgili kardeşlerim bundan sonrasıdır. Bir kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etmek için daha büyük gayretler sarf etmek mecburiyetindedir. Zikre giderek artacaktır. Nefsinin kalbindeki nurlar %51'den 61'e, 61'den 71'e, 71'den de 81'e yükselecektir. 81'e ulaştığı zaman nefsinin kalbindeki nurlar bu kişi fizik vücudunu da Allah'a teslim edecektir. Mutluluğu mu? Cennet mutluluğunun 4. katına yükselmiştir. 4. kat cennetin sahibi olmuştur. Ama ruhunun dizaynı içinde Allah Teala o kişinin daha ruhunu Allah'laştırdığı noktadan sonraki 22. basamakta Allah'a ruh teslim olmuştur. Allah'ın zatında ruh yok olmuştur. Ruhla kişinin ilişkisi sona ermiştir. Başının üzerinde devrin imamının ruhu vardır artık, koruyucu kalkan olarak. Onu şeytanın bütün hamlelerinden, bütün saldırılarından mutlak olarak korur. Şu
büyüye uğrayan, hüddama uğrayan insanlar bilselerdi ki Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dilerlerse devrin imamının ruhu mutlaka başlarının üzerine gelir ve onlara büyünün, hüddamın tesir etmesi hiçbir şekilde mümkün olmaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Fizik vücudunuzun Allah'a teslimi, nefsinizin kalbinde %81 nuru ifade eder. Bundan sonra 27. basamakta nefsinizi de Allah'a teslim edersiniz daimi zikirle. 7 kat yerler, 7 kat gökler, yerlerin melekûtu ve göklerin melekûtu size gösterilir. Sevgili kardeşlerim, ne zaman daimi zikre ulaşırsanız asıl mutluluğu o zaman yaşarsınız. Mutluluğun ne olduğunu o zaman öğrenirsiniz. Mutluluk bir uyum halidir. Nefsinizle ruhunuz arasında bir uyum halidir. Eğer nefsinizin afetlerine tabiyseniz bu uyum hali tahakkuk etmemiştir. Ne zaman nefsinizdeki afetleri yarı yarıya yok ederseniz bu sizi yarı yarıya mutlu kılan bir olaydır. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğinizde %90 mutlu kılan bir olaydır. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğinizde ise %100 mutlu kılan bir olaydır. O zaman %100 mutlu bir insan olursunuz iç dünyanızda. Neden? Nefsinizin bütün afetleri yok olmuş, ruhunuzun hasletlerinin bir benzeri olan fazıllar nefsinizin kalbini %98 işgal etmiştir. Rahmet nurları da %2. Nefsinizin davranışlarıyla ruhunuzun davranışları birbirinin paralelinde olmuştur. Artık ruhunuz Allah'tadır ama nefsinizin tamamı %100'ü Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanmıştır. İşte bu iç dünyanızdaki mutluluğu ifade eder. Eskiden neden mutsuzdunuz? Kavga vardı iç dünyanızda, nefsinizle ruhunuz devamlı kavga halindeydi. Peki ya fizik vücudunuz? Fizik vücudunuzla Allah-u Teala ile olan ilişkilerinde Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiği, yasak ettiği fiilleri devreden çıkardığı zaman bir büyük mutluluğun içine ulaşmıştır. Ama bu %100 mutluluk değildir. Çünkü nefsinizin afetleri hala karşı koydukları için huzursuzluk konusu oluyor. Ama nefsinizi de Allah'a teslim ettiğiniz zaman burada mutluluğunuz %100'dür. İşte nefsinizi Allah'a teslim ettiğinizde sadece iç dünyanızda mutluluğu yaşamayacaksınız. Dış dünyanızda mutlu olacaksınız. Neden? Çünkü nefsinizin afetleri tamamen yok olduğu için şeytanın hiçbir dediğini fizik vücudunuz ve nefsiniz kabul etmeyecektir. Davranış biçimleriniz tamamen Allah'ın emrettiği standartlarda, emirler ve nehiler yönünde %100 Allah'a itaatle vücuda gelecektir. Öyleyse artık fizik vücudunuz hiç kimseye karşı düşmanca davranışlar tahakkuk ettirmeyecektir. Herkesi dost ve arkadaş olarak kabul edecek. Herkese en iyi davranışları sergileyecektir. Böylece başka insanlarla aranızdaki kavga da bitecektir. İşte başka insanlarla kavganın bitmesi dış dünyanızda da bir uyum halini, %100 uyum halini, bir suf ve sükun halini gerçekleştirmiştir. Başlangıçta nefsiniz başkalarına üstünlük taslıyordu. Üstün olmasını ispat etmek için de onları küçültmeye çalışıyordu. Düşmanlık edip başkalarının gözünde küçültmeye çalışıyordu. Ama şimdi bunların hepsi kaybolmuştur. Fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir işlemi yapmayan bir hüviyet kazanmıştı.
nefsinizi teslim ettiğiniz zamansa bu artık %100 bütünlenmişti. Dış dünyanızda da başka insanlarla ilişkilerinizde artık kavganın yeri yoktur. Sırf ve sükun bir uyum hali sizinle dış dünyadaki diğer insanlar arasında tam bir uyum hali oluşmuştur size göre. Başkaları size düşman olabilir ama bu sizi hiç tesir altına alamaz. Sonra sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkiler, emirler cephesi, Allah'ın bütün emirlerini büyük zevk duyarak gerçekleştiriyorsunuz. Emirler cephesinde bütün probleminiz yok olmuş. Yasaklar, Allah'ın yasaklarına riayet ederken bundan hiç sıkıntı duymuyorsunuz, huzursuzluk duymuyorsunuz. Allah'ın yasaklarını tahakkuk ettirirken ondan da ayrı bir haz alıyorsunuz. Öyleyse emirler cephesinde de yasaklar cephesinde de tam bir sulh ve sükun hali. İç dünyanızda kavga bitmiş, dış dünyanızda kavga bitmiş, Allah ile olan ilişkilerinizde kavga bitmiş, sizin için sonsuz bir mutluluk oluşmuş. Sevgili kardeşlerim, evvelce etrafınızdaki insanlarla sizin aranızda devamlı haset vardı, kavga vardı. Sizden size kötü muamele ettiklerinde siz onlardan intikam almak istiyordunuz. İntikam aldığınız zaman onlara da intikam fırsatı veriyorsunuz. Onlar size kötü davrandığı zaman birinci huzursuzluğunuz. Siz onlara bunun cevabını verip de onları rahatsız ettiğiniz zaman ikinci huzursuzluğu yaşıyorsunuz. Onları rahatsız ettiğiniz için ruhunuz nefsinize huzursuzluk veriyor. Allah da size azap ediyor. Yetmez. Bu insanlar sizden kötülüğü gördükleri için sizden intikam almak istiyorlar. İntikamlarını aldığı zaman yeniden huzursuz oluyorsunuz. Böylece devamlı bir huzursuzluk hali çevre insanlarla sizden aranızda cereyan ediyordu. Ama daimi zikre ulaştığınız zaman bunların hepsi hem emirler cephesinde hem nehiler cephesinde bitmiştir. Dış dünyada başka insanlarla ilişkilerinizde tam bir mutluluğu yaşamaya başladınız. Allah ile onun ilişkilerde de tam bir mutluluk. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte Allah'ın hepinizi ulaştırmak istediği yer burasıdır. Daimi zikrin sahibi olmak ve en azından 5. kat cennetin sahibi olmak ve neticede 7. kat cennetin sahibi olmak hem dünya mutluluğunu iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde enine boyuna yaşamak hem de cennetin en üst boyutlarına ulaşmak. İşte Allah-u Teala'nın hepinizden istediği şey bu. Tatbikata girdiğiniz zaman bakacaksınız ki gerçekten hiç de zor bir şey değilmiş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, size doyum olmaz. Ama bu akşamki sohbetimiz de inşallah burada tamamlanıyor. Sizleri çok ama çok sevdiğimizi belirtmek istiyoruz. Mutlu olmanız için sizler için her şeyi yapabileceğimizi bilmenizi istiyoruz. Allah'ın emrinde sizin için varız. Sizin mutluluğunuz için sevgili kardeşlerim. Sizin mutluluğunuz bizi mutlu eden en büyük faktördür. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederek Allah'ın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi İnşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve As-Salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Sevgili kardeşlerim, sizlere mutluluktan bahsetmek istiyorum. Ve size bir sual sormak istiyorum. Mutlu musunuz? Eğer mutluysanız, gerçekten öyle mi olduğunuzu sizlere sormak istiyorum. Öyleyse mutluluk nedir? Bu sualin cevabını vereyim. Ondan sonra tekrar sorayım size. 1. Mutluluk devamlı bir veteridir. Devamlı bir fenomendir. Bu fenomen kesintisizdir. Her zaman mutlu olursunuz. Hangi şartların içinde olursanız olun, Allah Teala size mutlaka mutlu kılar. İkincisi, mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Mutlak bir uyumun oluştuğu bir noktadır. Öyleyse mutluluk kesintisiz bir vetiridir ve bir sulh ve sükun halidir. Kişinin bir anlaşma içine, sülf ve sükun içine girdiği, kavgalarını, anlaşmazlıklarını bitirdiği bir nokta. Bu kendi cephesinden geçerlidir tabii. Üçüncüsü, mutluluk üç cephede birden oluşması lazım gelen bir vetiredir. İç dünyanızda mutlu olacaksınız. Sulh ve sükun halini iç dünyanızda yaşayacaksınız. Kesintisiz yaşayacaksınız. Dış dünyanızda başka insanlarla ilişkilerinizde kesintisiz bir mutluluğu, sulh ve sükun halini yaşayacaksınız. Allah ile olan ilişkilerinizde kesintisiz bir mutluluğu, sulh ve sükun halini yaşayacaksınız. İç dünyanızdaki mutluluk, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesiyle mümkündür. Ne zaman nefsinizin kalbini tamamen Allah'ın nurlarıyla doldurursanız, fazıllarıyla doldurursanız, o zaman nefsinizin kalbindeki bütün afetler kapı dışarı edilmiş olur. Ve o zaman içinizdeki kavga biter. Ne zaman başka insanlarla kavganızı bitirirseniz, onlar size düşman olabilirler. Sizin onlarla olan kavganızın bitmesi, onların kavgayı bitirmesi manasına gelmez. Siz davranışlarınızla etrafınızdaki bütün insanlara sadece huzur veren bir insan olabildiğiniz gün dış dünyanızdaki kavga bitmiştir. Onlar sulh ve sükun içinde olmayabilirler etrafınızdaki insanlar, başkalarıyla ve sizinle. Ama siz onlarla bir sulh ve sükun haline girebilirsiniz. Bu dış dünyanızdaki sulh ve sükunun sağlanmasıdır. Allah ile olan ilişkilerinize gelince bir emirler cephesi var konunun. Allah'ın emirlerini yerine getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek ve özellikle sevgili kardeşlerim ve özellikle zikir yapmak. Mutluluğunuzun temelinde %90'dan fazla yeri zikrin
kapladığını göreceksiniz. Mutluluğunuzun sırrı zikirdir. Öyleyse ne gördük sevgili kardeşlerim? Mutlu olan insan kimdir? Mutlu olan insan iç dünyasında nefsinin bütün afetlerini daimi zikirle yok etmiş olan kişidir. Nefsiyle ruhu arasındaki kavgayı bitirmiş kişidir. Yani siz öyle misiniz sevgili kardeşlerim? Sevgili dostlarım, bizi tanıyın veya tanımayın. Diyelim ki bizi ilk defa dinliyorsunuz. Ama mutlu musunuz sualimize Kur'ani bir cevap gelmesi lazım sizden. Kendinizi mutlu sanmanız sizin mutlu olduğunuzu göstermez. Üç ayrı cepheden bakın. Mutlu olduğunu iddia edenler, sizlere sesleniyorum. İç dünyanızda daimi zikre ulaşıp da nefsinizle ruhunuz arasındaki kavgayı bitirdiniz mi? Yani nereden nereye ulaştığınızı söyleyelim. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar hayata nefslerinde %100 afetlerle gelirler. Nefslerinin kalbi %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar, düşmanlık, cehalet, cimrilik. Her biri bir afet sevgili kardeşlerim.

Bu afetler nefsinizin kalbini %100 işgal etmiştir. Peki bu afetlerin özelliği nedir? Bu afetlerin özelliği Allah'ın bütün emirlerine mutlaka karşı gelmektir. Nefsinizin afetleri Allah neyi emretmişse onu asla gerçekleştirmek istemezler. Hepsi buna göre programlanmıştır. Ve nefsinizin afetleri Allah neyi yasak etmişse onu da mutlaka işlemek isterler. Öyleyse Allah'ın yasaklarını işlemek isteyen, mutlaka işlemek isteyen, Allah'ın emrettiklerini ise asla gerçekleştirmek, yerine getirmek istemeyen bir yapı ile nefsiniz donatılmıştır. Nefsinizin kalbi bu standartlar içerisinde. Yani başka bir ifade kullanalım mı? Şeytanla işbirliği içinde. Şeytan sizin Allah'ın bütün emirlerine karşı gelmenizi ister. Yasak ettiği ne varsa hepsini de işlemenizi ister. Muradı ne? Kendisiyle beraber sizi de cehenneme taşımak. İkinci hedefi. Ya birinci hedefi? Birinci hedefi şu dünyada mutluluk adı verilen müesseseyi yaşamanıza kesinlikle mani olmak. Hiçbiriniz bunun dışında değilsiniz. Evvela kesin olarak şunu söyleyerek söze başlamak istiyorum. Kim aranızdan Allah'a ulaşmayı dilememişse o şeytanın mutlak hakimiyeti altındadır. Ne demek istiyoruz? Allah Teala Nur Suresi'nin 21. ayet-i kerimesinde diyor ki şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa o münkerle ve fuhuşla emredilir. Yani o Allah'ın emirlerini inkar eden birisidir. Yasak ettiği fiilleri de işleyen birisidir. Şeytanın emirlerine bu kişi itaat eder mi? Allah Teala kişinin bir hayatının bir noktasına kadar şeytanın kulu olduğunu, insan ve cin şeytanların, tağutun kulu olduğunu söylüyor. Öyleyse Allah-u Teala açıkça bunu söylüyor. Ve de bir noktadan sonra da insanın Allah'ın kulu olduğunu söylüyor. Öyleyse münkerle ve fuhuşla emredilenler kimler sevgili kardeşlerim? Allah'ın emirlerini inkar edenler, gerçekleştirmeyenler, yasak ettiği fiilleri ise işleyenler kimler bunlar? Şeytanın veya insan ve cin şeytanların yani tağutun kulları. Ne zaman kurtuluruz tağutun kulu olmaktan? Mutluluğun ilk adımının atıldığı yer neresidir? 28 basamaklık bir İslam merdiveninde bu üçüncü basamağı oluşturur. Birinci basamakta olayları yaşarız, herkes yaşar. İkinci basamakta olayları değerlendiririz, herkes değerlendirir. Burada insanlar ayrılır. Bu değerlendirmede kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa yetmez. Dilemedikten başka başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemesine ve dalalette kalmasına sebebiyet veriyorsa, bunun için
çalışıyorsa bunlar kalplerinde zevk olanlardır. Bunlar kalplerinde maraz olanlardır. Bunlar Allah'a

demek. İtiraz etmek demek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yaratılışınız nefsinizin, kalbinin mutlak olarak %100 afetlerle dolu olduğunu ifade ediyor. Yeter mi, yetmez? Buna karşılık bir de ruhunuz var. Ruhunuzun da kalbi %100 hasletlerle dolu. Yani Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yerine getiren, getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemeyen, %100 Allah'ın nurlarıyla dolu, Allah'ın hasletleriyle dolu bir ruhunuz var. Ruhunuzun kalbi de bunlarla dolu. Ne var nefsinizin kalbinde? Düşmanlık. Orada dostluk var. Ne var nefsinizin kalbinde? Nefret. Orada sevgi var. Ne var? Cimrilik. Ruhunuzda cömertlik var. Birinde cehalet, birinde ilim. Öyleyse nefsinizdeki bütün afetlerin tam zıttı olan pozitif bütün faktörler ruhunuzun kalbinde. Öyleyse ruhunuzun fonksiyonel durumuna bakalım beraberce. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemeyen bir özellik taşıyor ruhunuz. Allah ne emrederse mutlaka yapacak onu. Mutlaka yapmak ister. Yasaklarını ise asla işlemek istemez. Nefsinizin afetleri ise tam bunun zıttıdır. Allah neyi emretmişse asla yapmak istemez. Yasak ettiği bütün fiilleri de işlemek ister. Hayata bir dengeyle getirilirsiniz. Ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle dolu. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu. Nefsinizin kalbi zifiri karanlıktır. Ruhunuzun kalbi ise pırıl pırıl nurlarla doludur. Öyleyse birinde gece, birinde gündüz var. Ve dengedesiniz. Ne kadar negatif faktör varsa o kadar da pozitif faktöre sahipsiniz. Bu denge ile hayata gelirsiniz. Yaşam böyle başlar. Şimdi burada nefsiniz ve şeytan bir bütünlük oluşturur. Bu noktada şeytan duruma neden hakimdir? Nefsinizin afetleri ne istiyordu? Allah'ın yasaklarını işlemek. Şeytan size onu emreder. Nefsiniz neyi yerine getirmiyordu? Allah'ın emirlerini. Şeytan da size Allah'ın emirlerini yapmamanızı, yerine getirmemenizi, yasak ettiği bütün fiilleri işlemenizi söyler. İnsan ve cin şeytanlar ve bizatihi şeytan olarak yaratılan şeytanlar. Cinlerden de şeytanlar var, insanlardan da şeytanlar var. Şeytanlar zaten şeytan olarak yaratılmışlar. Ama insan şeytanların dışındaki cin şeytanlar da şeytan olan, bizatihi şeytan olan iblisin takımı da, yani şeytanın kabilesi sizi, sizin onları göremeyeceğiniz yerden görebilen şeytanın takımı, yani şeytanlar, onlar da enerjiden yaratıldılar. Cinler de enerjiden yaratıldılar. İnsansa topraktan yaratıldı. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şeytanın başlangıçtan itibaren size hakim olmasının arkasında ne var? Çünkü şeytanın size emrettiği her şey Allah'ın yasak ettiklerinin yapılması. Nefsiniz de onu istiyor. Allah'ın emirlerinin asla yapılmaması. Nefsiniz de

istiyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın sizinle konuşacağı güne ulaşıncaya kadar O sizinle konuşmaz. Ama şeytan doğumunuzdan itibaren size hitap etmek imkanının sahibidir. Allah-u Teala'dan ilham almaya başladığınız zaman da üçüncü gök katına ruhunuzun ulaştığı devrede de Allah ile sual sorup cevap almak istikametinde bir konuşmanız asla gerçekleşmez. Bir problem oluştuğunda veya bir Allah-u Teala size bir yardım etmek istediğinde bir şiirin bir kelimesi, yazmakta olduğunuz yazının bir cümlesi Allah-u Teala'dan size yardım olarak gelebilir. Bu ilhamdır. Ama karşılıklı konuşmanın adına vahiy diyor Allah-u Teala. Bu karşılıklı konuşma gerçekleşene kadar Allah sizinle konuşmaz. Ama şeytan hepinizle her an iç içedir. Her an size sizin içinizdeki sesi taklit ederek sizin düşüncenizmiş gibi size yutturmak suretiyle sizi idare eder. Bu sebeple Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyinceye kadar insanları şeytanın kulu olarak vasıflandırmış Kur'an-ı Kerim'de. Yani şeytan tarafından emredilenler. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde demin söylediğim gibi şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunanlar. Şeytanın adımlarına tabi olanlar. İşte bunlar insan şeytanların, cin şeytanların ve şeytan şeytanların yani tağutun kullarıdır. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَمُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِهِ Diyor ki Allah-u Teala onlar sahabeden bahsediyor. Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a ulaşmayı dilemeleri sebebiyle şeytana kul olmaktan kurtardılar kendilerini. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. Aynı ayet hem o insanların şeytana kul olduklarını söylüyor Allah'a ulaşmayı dilemeden hem de Allah'a ulaşmayı diledikten sonra tağuta yani insan ve cin şeytanlara şeytanların her çeşidine insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırmaya çalışan özellikle zaten bir yeri başarabildiği zaman iblis problemi yoktur. Sizin Allah'a ulaşmayı dilemenizi önleyebildiği sürece siz onunla beraber cehenneme gidecek olan birisiniz. Madde bir. Ve onun gibi mutsuz olmak mecburiyetindesiniz. Madde iki. Bütün bu olayların başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o bu Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi gereğince tağutun kuludur. Ve Allah'a ulaşmayı dilediği an tağuta kul olmaktan kurtulmuştur. Allah'ın kulu olmuştur. Onlara verilen müjdelere gelince bu müjdeler hem cennet müjdesidir hem dünya müjdesidir. Öyleyse şeytan sizin için bir düşmandır. Apaçık bir düşmandır diyor Allah-u Teala. Tağut da sizin için öyledir. Ve tağutun kulları kafirlerdir diyor Allah-u Teala. Tağutun dostları
kafirlerdir. Ve kişi Allah'a ulaşmayı dilediği ana kadar ne yazık ki Allah'ın dostu değil, tağutun dostudur. İşte Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minezzulumati ilen nuri ve lezine keferu evliyahumit tagute yuhricunehum minen nuri ilezzulumati. Allah amen olanların hepsi Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemek amenu kelimesiyle ifade ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Allah'a milaki olmayı dilemekle ifade ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Mümin kelimesiyle ifade ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Yani Allah'a inanmak, mümin olmak demek değildir sevgili kardeşlerim. Kendinizi aldatmayın. Allah'a inananlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece o dileyenler mümin olabilirler. Dilemeyen bir kişinin mümin olması mümkün değildir. Ne yazık ki Allah'ın kanunu böyle. Sevgili kardeşlerim, ne zaman ki Allah'a ulaşmayı dilersiniz, Allah Teala size 12 tane ihsan verir. Size 7 tane Furkan verir. Bu 7 tane Furkan, 12 tane ihsanın muhtevası içerisinde ikişer ikişer yer alır. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin her Furkan'ı verişinde kalplerindeki muhtevayı işitme, görme hastalarındaki muhtevayı değiştirirken her bir Furkan tesliminde onların günahlarından bir kısmını örter. Yani sevaphanesine günahlarının bir kısmı kadar derecat ilave eder. Ve 7 tane Furkan tamamlandığı zaman o kişinin günahları örtülmüştür. Mevcut olan sevapları da kalmıştır. Onun için bu noktada kişinin sevapları mutlaka günahlarını aşmıştır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ne olur? Bu kişi Allah'ın kanunları gereğince Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren Allah'ın cennetinin sahibidir. Çünkü Müminin Suresi 102. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor: Kıyamet günü mizanları kurarız. Kimin sevapları ağır gelirse onların gideceği yer, günahlarından daha fazlaysa yani, onların gideceği yer Allah'ın cennetidir diyor Allah-u Teala. Müminin 103. Kimin de sevapları hafif gelirse, yani günahları sevaplarından fazla olursa, onların gidecekleri yer ebediyen kalmak üzere cehennemdir. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Onlar nefslerini hüsrana düşürmüş olanlardır diyor. Günahların sevaplardan fazla olması. İşte insanlardan her kim günahları sevaplarından fazla olanlar diye adlandırılıyorsa Kur'an-ı Kerim'de, bilin ki onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri diyor ki Allah-u Teala, onlar bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle, yani kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden az olduğu cihetle
onların gidecekleri yer ateştir diyor, cehennemdir diyor Allah Teala. Onlar dalalettedir, onlar küfürdedir, onlar cehenneme gideceklerdir diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne zaman bu dizayndan geçerseniz, Allah Teala göğsünüzden, kalbinizden nur yolu açar, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir, zikir yaparsınız, huşu sahibi olursunuz, huşu sahibi olduğunuzdan sonra hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sorarsanız, o size onu gösterecektir. Ulaştığınız zaman Allah Teala'dan bu sefer de 7 tane nimet alacaksınız. Ve bu nimetin sonunda nefs tezkiyesi denilen bir olaya ulaşacaksınız. 14. basamaktan itibaren. Zikir yapacaksınız sevgili kardeşlerim. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini insanlık tarihi boyunca bütün insanların, Allah'ın yoluna giren insanların yaptığı gibi Allah'ın ismini tekrar edeceksiniz. Ne olur? Şu olur. Bu ismi tekrar ettiğiniz zaman Allah'ın katından göğsünüze Allah'ın rahmeti fazlı, rahmeti ve fazlı ve Allah'ın rahmeti ve selavatı ulaşacaktır. Allah göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açmıştır. O yolu takip ederek kalbinize ulaşacaktır Allah'ın rahmeti, fazlı ve rahmeti ve salavatı ve kalbinizin mührünün üzerine baskı yapacaklardır bunlar. Ard arda gelen, kesintisiz bir şekilde gelen, ard arda gelen bu nurlar mührün üzerine baskı yaparak mührü üst kapıdan alt kapıya kadar indireceklerdir. Alt kapı zulmani karanlıkların nefsinizin kalbine girdiği kapıdır. Ayaklarınızdan, bacaklarınızdan dolaşarak kalbinize ulaşır. Yerden gelir. Ve bu kalbinize gelen nurlar o kapıya kadar gelirler. Kapının üzerine devamlı olarak rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı mührü öyle bir yere indirmiştir ki bu baskı yok olmadan mührün açılması mümkün değildir. Şeytanın karanlıklarının kalbinize girmesi mümkün değildir. Ne olacaktır? 1-2 dakika içerisinde nefsinizin kalbi Allah'ın rahmetiyle, fazlıyla, gene rahmetiyle ve salavatıyla tamamen dolacaktır. Bunun manası onlarda oldukça karanlıkların nefsinizin kalbinde tutulmasına mani olacak bir güç yoktur. Nefsinizin kalbinden bütün karanlıklar atılacaktır. Kalbinizde küfür kelimesi yok, iman kelimesi var. Küfür kelimesi 7. basamakta alındı. 14. basamakta Allah kalbinize iman kelimesini yazdı. Ne olur? İman kelimesi bir çekim gücünü temsil eder. Fazılları karşıt kutuplarda manyetik alan sahibi oldukları için mutlaka kendisine çeker. Güçlü bir çekim alanı ve çektiği fazılları da kendisine yapıştırır. Fazıllar iman kelimesinin etrafında, kalpteki imanın etrafında toparlanmaya başlarlar. İşte fazılların bu toplanması işlemine Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de nefs tezkiyesi diyor. Dikkat edin, fazıllar ruhunuzun hasletlerinin paralelindedir. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahipleridir. İşlemek istemeyen bir özelliğin sahipleridir. Neden işlemeyen diyoruz? Çünkü işleyip işlememek ne nefsinizin ne ruhunuzun elinde değildir. Karar mekanizması aklınızdır. Eğer aklınız
Allah'ın bütün emirlerinin yasak edildiği, yasaklarının da herkes tarafından rahatlıkla işlendiği bir ortamda şuurlanmışsa, o zaman sevgili kardeşlerim, aklınız hep nefsinize yeşil ışık yakacaktır. Her nefsinizin şeytan tarafından kendisine telkin edilen Allah'ın bir emrini yerine getirmemesi halinde bir ve Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemesi halinde iki Allah Teala o kişiye azap eder. Sebebini bilmeden kişi huzursuzluk duyar. Arkadan da o kişinin ruhu nefse huzursuzluk verir. Sıkıntı verir. Hem Allah'ın emirlerinin yerine getirilmediği hem de yasakların işlendiği her noktada bu olay tahakkuk eder. Kişi bu sebeple nefsinin emrinde olduğu sürece huzursuzdur. Devamlı bir sıkıntı o kişiyi kavramıştır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, burada olay nedir? Nefsinizin kalbine Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı giriyor ve fazıllar nefsinizin kalbinde birikmeye başlıyor. Bu birikimin vücuda geldiği yerde sağlam bir yapışma söz konusu olduğu için, karşı manyetik alanlar birbirini bırakmayacağı için, nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla, fazıllarıyla giderek doluyor. Ve onların işgal ettiği yerden ayrılmaları mümkün olmadığı için, zikriniz bittikten sonra bunların yerleştiği alanın dışındaki bütün nurlar nefsinizin kalbini terk etmek mecburiyetindedirler. Çünkü mühür alt kapıdan ayrılacaktır. Karanlıklar hücum edecektir nefsinizin kalbine. Ve iman kelimesine tutunamayan fazıllarla salavatı ve rahmeti dışarıya çıkmaya zorlayacaklardır ve bunu başaracaklardır. Nefsinizin kalbinde sadece fazıllar kalacaktır. Bu fazıllar nefs tezkiyesini temsil eder. Fazıllar Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri işlemek istemeyen özelliğin sahipleridir. Tıpkı ruhunuzun hasletleri gibi. İşte nefsinizin kalbinde bu birikim, fazıl birikimi %7 bulduğu zaman ruhunuz birinci gök katına ulaşır. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7'ler ruhunuzu Allah'ın yedinci katına, Allah'ın katına kadar ulaştırır. Oradan yatay bir yolculukla Allah'ın zatına, yedinci alemin indi ilahinin sonuna, sitedin müntahaya ulaşır ruhunuz. Oradan da Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Bu sizin evliya olduğunuz noktadır. Allah'ın evliyasından biri olduğunuz noktadır. Nefsinizin kalbinde %50'den fazla nur birikimi vardır. Daha mürşidinize ulaşmadan nefsinizin kalbine %2 rahmet gelip yerleşir. Ulaştıktan sonraki işlemde ise 7 defa %7 nur birikimiyle nefsinizin kalbinde 49+2 %51 nur oluşur. Ruhunuz da Allah'a ulaşır. Nefsinizin kalbinde %51 nur oluşması ne demek? Artık nefsinizin kalbinin %50'den fazlası Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirmek istiyor, yasak ettiği fiilleri işlemek istemiyor. Bunun manası Allah'ın emirlerini ve yasaklarını %50'den daha fazla yerine getireceksiniz demektir. Çünkü nefsinizin kalbinde %50'den fazla afet yok olmuştur. Yerlerini rahmet ve fazla bırakmışlardır.
Böyle bir durumda eğer ruhunuzdaki hasletleri devreye sokarsak 200'den 150'den fazlası nefsinizin kalbinde Allah'ın emirlerini yerine getirmek istiyor. Ruhunuz ve nefsinizin toplamında 200'de sadece 49'u Allah'ın emirlerini ve yasaklarını yerine getirmek istemiyor. İşte burada sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, burada muhtevaya dikkatle bakın. İç dünyanızdaki durum bu olmakla birlikte, ruhunuz ve nefsinizdeki haslet ve fazlaların toplamı 200'de 150'yi aşmasına rağmen, davranış biçimlerinize yansıyan kesim %50'nin biraz ötesindedir. Siz dünya hayatında %50'den daha fazla mutlu olabilen bir insan oluyorsunuz. Allah'ın evliyası olduğunuz zaman nefsinizdeki afetler hala %50'ye yakın boyutta şeytanın etkisiyle, şeytanın hala kandırmaya devam etmesi sebebiyle negatif anlamda sizi etkiliyorlar. Bu Allah'ın evliyası olduğunuz noktadaki durum. Allah Teala burada bütün insanlığa verdiği sözünü yerine getirir. Nedir sözü? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım ve onu mutlu kılırım diyor. Mutluluk %50'nin ötesine mutlaka geçer. Öyleyse mutluluk dediğimiz şeyin ruhunuzun Allah'a ulaştığı noktada dünya saadetinin yarısını ihata eder. Ama cennet saadetinin üçüncü katını elde etmişsinizdir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci katını, irşat makamına ulaşıp tabi olduğunuz zaman ikinci katını, ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman üçüncü katını cennetin elde ettinizdir. Elde etmişsinizdir. Öyleyse dünya mutluluğu nedir? Neden insanlar mutsuz? Çünkü Allah'ın mutluluk konusundaki emirlerini insanlar yerine getirmiyor. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dilemedikleri için de ne cennet saadetini ne dünya saadetini elde etmeleri mümkün değil. Öyleyse şu dünya saadetinin muhtevasına bakalım. Neden insanlar bu noktada yarı yarıya mutlu? Çünkü nefslerin afetleri yarıdan daha fazla azalmış durumda. Ötesi var mı? Evet, burası 22. basamak. Ruhun Allah'a teslimi söz konusu. 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. Nefsinizin kalbindeki nurlar %81'i aşar. 27. basamakta nefsinizi Allah'a teslim edersiniz. Nefsinizin kalbindeki nurlar %100 olur. Burada dünya saadetinde bütününü elde edersiniz. Cennetin katlarının da beşincisine ulaşmış olursunuz. Neden nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayınca mutlaka mesut oluyorsunuz, şu dünyada saadeti yaşıyorsunuz? Sebebi şu sevgili kardeşlerim. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizi Allah'a teslim olmuş etmiş olursunuz. Çünkü nefsinizin kalbinde hiçbir afet kalmaz. Kalmazsa ne olur? Kalmazsa nefsinizin kalbindeki bütün afetlerin yerini hasletler almıştır. Hasletler nedir? Hasletler diyorum, affedersiniz. Faziletler almıştır, fazıllar almıştır. Artık fazilet sahibi bir insan oldunuz. Çünkü fazıllar %100 duruma hakim oldular. Fazıllar ruhunuzun hasletlerine paralel bir yapıyı sergilerler. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isterler. Yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemezler. Ruhunuzun bütün hasletleri de aynı standartlardadır. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemezler.
Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isterler. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemezler. Bu standartta artık iç dünyanızda kavga bitmiştir. Ruhunuz ve nefsiniz arasındaki diyalektik kavga, evrensel kavga sona ermiştir. Artık iç dünyanızda sulh ve sükun hakimdir. Öyleyse neydi mutluluk? İç dünyanızda bir sulh ve sükun hali, özelliği kesintisiz olmak. İşte bu noktadan sonra mutluluğunuzun kesintili olması mümkün değildir. Çünkü nefsinizdeki afetlerin tekrar nefsinize geri dönmesi mümkün değildir. Daimi zikre ulaştıktan sonra bu statüko ömür boyu devam eder. Ve kavga bittiği için iç dünyanızda muhteşem bir sulh ve sükunu yaşarsınız. Peki dış dünyanızdaki sulh ve sükun nasıl kurulacak? Başlangıçta niçin mutsuzsunuz? Dış dünyanızda niçin mutsuzsunuz başlangıçta? Çünkü nefsinizin afetleri var. Nefsiniz sayılmak ister. Nefsiniz sevilmek ister. Nefsiniz başka insanlardan üstün olduğunu her an onlara ispat etmek ister. Nefsiniz kıskanır. Nefsiniz kendisine huzursuzluk verecek olan her şeye teşnedir. Çünkü içindeki afetler şeytanın tesiriyle o kişiyi devamlı huzursuz kılacak olan bir özellik sergilerler. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Dış dünyanızda başka insanlara nefsinizin afetleri dolayısıyla hep yanlış davranışlarda bulunuyorsunuz. Üstelik de kabahati hep onların üzerine atarak. Siz hiçbir zaman kabahatli değilsiniz. Hep başkaları kabahatli. Hem kendinize bu telkini yapıyorsunuz, hem de sizi suçladıkları zaman yalan da katarak kendinizin haklı olduğunu ispatla çalışıyorsunuz. Oysa ki çok iyi biliyorsunuz ki mutsuzsunuz. Başkalarına kötü davrandığınız zaman neden mutsuzsunuz? Çünkü arkasından Allah-u Teala size mutlaka azap eder. Ruhunuz da nefsinize huzursuzluk verir. Sonra yeter mi? Hayır, yetmez. O kötü davrandığınız insanlar bu birinci huzursuzluktan, sıkıntı devresinden sonra o kötü davrandığınız insanlar sizden intikam almak sevdasına düşeceklerdir. Fırsatı buldukları zaman mutlaka intikamlarını alırlar. İntikam almak isteyenler tabii mutlaka intikamını alır fırsat bulursa. Ve o zaman ikinci defa üzüleceksiniz. Çünkü bir haksız fiile muhatap oldunuz. Siz kendinizi haklı zannediyorsunuz. O size karşı yanlış bir davranışta bulunmuş oluyor. Bunun köklerinin vaktiyle sizin ona yaptığınız bir yanlış davranışa ait olduğunu bazen hatırlamazsınız, bazen hatırlarsınız. Ama her halükarda size yapılan bir saldırı sizi devamlı mutlaka üzer. Üzüldükten sonra ne olur? Üzüldükten sonra iç dünyanızda intikam arzusu kabarır. İntikam, siz de karşı taraftan intikam alırsınız. Yeni bir haksız fiil daha işlediniz. Yeniden huzursuz olursunuz. Allah Teala size azap eder. Ruhunuzu da nefsinizi huzursuz kılar. Üçüncü defa üzüldünüz. Şimdi intikamınızı alamadığınızı düşünelim. Karşınızdaki kişi çok güçlü. O intikam alınamamış intikama, yani kine dönüşür. Ve kinlenirsiniz o kişiye. Bu iç dünyanızda mutlaka
baskı yaratır ve iç dünyanızda huzursuzluğu yaşarsınız.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer intikamınızı alamazsanız, bu alınamamış intikam bir stres olarak sizi mutlaka büyük ölçüde rahatsız edecektir. Ve dördüncü defa huzursuz olacaksınız. Başkalarına, dış alemdeki insanlara kötü davrandığınız için, onlara yanlış davranışlarda bulunarak onları üzdüğünüz için nefsiniz sebebiyle ard arda 4 kere huzursuz olursunuz. Ve hep huzursuzluğu yaşarsınız ömrünüz boyunca. Ama ya daimi zikre ulaşmışsanız, eğer daimi zikre ulaşmışsanız bir probleminiz yok. Neden yok? Çünkü nefsinizin bütün afetleri yok olmuştur. Hiç kimseye üstünlük taslamazsınız. Böyle bir niyetiniz hiçbir zaman oluşamaz. Çünkü zaten Allah Teala sizi üstün kılmıştır. Davranışlarınızla hiç kimseyi incitmezsiniz, incitemezsiniz. Öyleyse başkalarınla aranızda bir anlaşmazlık, bir huzursuz, sizin cephenizden huzursuzluk, sizin cephenizden asla oluşmaz. Başkaları size düşman olabilir, size kötülük yapmaya çalışabilirler. Ama siz onlara düşman olamazsınız. Olamayacağınız için ne yaparlarsa yapsınlar, onlara kin duyamazsınız. Onlardan intikam alamazsınız. Almak içinizden hiçbir zaman gelmeyecektir. Size kötülük yapanların karşılığında Allah Teala içinizi huzurla dolduracaktır. Her seferinde hiçbir zaman huzursuz olmayacaksınız. Bu dış dünyanızdaki sulh ve sükundur. Onlar size düşman olabilirler. Onlar sulh ve sükunu devam ettirmeyebilirler size karşı. Ama onlar asla sizin düşmanınız olamazlar. Başka bir ifadeyle siz onlara düşman olamazsınız. Asıl ifadesiyle. Öyleyse siz ömrünüz boyunca mutlu yaşayacaksınız. Dış aleminizde de sulh ve sükun temin edildi. Ya Allah ile olan ilişkiler? Başlangıçta niçin mutsuzdunuz? Allah'ın emirlerini yerine getirmiyordunuz. Allah size azap ediyordu. Ruhunuza, nefsinize huzursuzluk veriyordu. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyordunuz. Aynı neticeyle karşılaşıyordunuz. Ama şimdi Allah Teala ne emir vermişse onun verdiği emirlerin çok daha ötesini gerçekleştirmek istiyorsunuz ve bunu başarıyorsunuz da. Öyleyse daimi zikrinizi dikkatle yerlerine oturtun sevgili kardeşlerim. Daimi zikrin sahibi olduğunuz andan itibaren en iyiye ulaşmak için siz en güzelin sahibi olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda sizin için söz konusu olan şey, Allah ile olan ilişkilerin bütün emirlerini yerine getirdiğiniz için her emri uygulamanızın arkasından Allah'ın size verdiği huzuru yaşarsınız, mutluluğu yaşarsınız ve ruhunuzun nefsinize verdiği huzuru yaşarsınız. Her an mutlusunuz, her an huzur içindesiniz. Hem emirler cephesinde hem de nehiler cephesinde. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyor musunuz? Mutluluk elinizle uzatıp tutabileceğiniz kadar yakında. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz andan itibaren cehennemden kendinizi kurtardınız. 22. basamağa kadar Allah sizi ulaştıracak. 3. kat cennet, dünya saadetinin yarısı. Hayır, sizin gayretinizde değil. Allah'ın size olan ihsanıyla ve nimetleriyle. Sonrası Allah'a tevekkül ederek sizin gayretinizde dünya saadetinin bütünü ve irşada ulaşıp da iradenizde Allah'a teslim ettiğiniz zaman 7. kat cennette sizin. Sevgili kardeşlerim, Kur'an bu müjdelerin hepsini size ilan ediyor, tebliğ ediyor. Biz de Allah-u Teala'ya hepiniz için dua ediyoruz, mutlu olasınız diye. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Allah-u Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat.

0: amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah-u Teala bizleri birlikte kıldı. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi önce söylemek bizim için bir zevk sevgili kardeşlerim. Bir mutluluk kaynağı. Sizler için varız. Allah-u Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. Herkes huzur içinde yaşasın. Herkes birbirini sevsin. Ve dünya bir cennet olsun. Şeytan da istiyor ki herkes birbirinden nefret etsin. Herkes birbirine düşman olsun. Dünya bir huzursuzluk batağı olsun. Öyleyse bizler Allah'ın dostları. Bizler birbirimizi çok sevmeliyiz. Bizler birbirimize çok yakın olmalıyız. Her an görevimizin etrafımızdaki insanları mutlu etmek olduğunu hatırlamalı ve hemen gereğini gerçekleştirmeye çalışmalıyız. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey onların hepsinin mutlu olmaları. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşamaları. Allahsız bir mutluluk hiçbir şekilde mümkün olamaz. Sevgili kardeşlerim, mutluluğun temelinde nefsin afetlerinin devre dışı kalması söz konusu. Nefsimizin afetlerinden ne kadar çoğunu yok edersek o kadar çok mutlu oluruz. Herkes dünyada verilen bu gezegende bir gün dünyaya gelir, hayatını yaşar ve sonunda mutlaka ölür. Bir hayat hepimiz için Allah-u Teala ne kadar ömür verirse o kadar yaşamak üzere bizlere Yüce Rabbimiz tarafından ihsan edilmiştir. Ve kanunu Allah-u Teala'nın etrafınıza mutluluk verin. Ne kadar mutluluk verebilirseniz aynı mutluluğu siz de yaşarsınız şeklinde. Öyleyse etrafındaki herkesi mutlu etmeye çalışan bir insan günün her saatinde belki her dakikasında derecat kazanan bir insandır. Ne yazık ki insanların arasında büyük bir kesim bu istikamette bir gayretin sahibi değil. Kendi hayatlarına dalmışlar. Ve insanları severek, insanları mutlu ederek mutlu olmayı çoktan unutmuşlar. Oysa ki mutluluğun temel kaynağı budur. Mutlu et ve mutlu ol. Sevgili kardeşlerim, biz bir kişiyiz. Ama etrafımızda yüzlerce insan söz konusu olabilir. Mevcut olabilir. Öyleyse her birine verebildiğimiz mutluluğun aynını, madem ki biz yaşamak imkanının sahibiyiz, o zaman Allah-u Teala'nın istediği şey açık ve kesin değil mi sevgili kardeşlerim? Etrafımızdaki herkesi mutlu etmeye çalışmamız işte söz konusu olan bu. bütün insanlar için Allah-u Teala hep aynı şeyi emrediyor. Mutlu etmemizi istiyor. Allah-u Teala'nın kanunu etrafınızdakilerden her birine verdiğiniz mutluluk kadarını sizlerin de yaşaması. Öyleyse etrafımızdaki herkes bizim mutluluğumuz için bir vasıtadır. Onları her birini ayırmaksızın birbirinden, hepsini mutlu etmeye çalışmak her şeyden daha güzel olan bir sonuca ulaştırır bizi. Madem ki etrafımızdaki insanların her birine verebildiğimiz mutluluğun aynını biz de yaşayacağız. 10 kişiye A kadar mutluluk veren bir insanla 20 kişiye A kadar mutluluk veren bir insanın mutluluk seviyesi aynı olamaz. Daha çok mutluluk veren kişi kendisi daha çok mutlu olacaktır. İşte hayatımız böyle geçecek sevgili kardeşlerim. Hayat Allah-u Teala'nın bizlere verdiği bir imkandır. Dünya bizi iki ayrı hedefe götürebilecek olan bir davranış biçimleri dizisinin sonucuna bağlıdır. Eğer kazandığımız dereceler kaybettiğimiz derecelerden fazlaysa gideceğimiz yer Allah'ın cennetidir. Eğer kaybettiğimiz dereceler kazandığımız derecelerden fazlaysa gideceğimiz yer cehennemdir. O zaman sevgili kardeşlerim, bir taraftan bu sonuç standartları arasındaki büyük farklılığı, birinin sonsuz bir mutluluğu, ikincisinin sonsuz bir mutsuzluğu kapsadığını görerek değerlendirmeliyiz. Ve bu sonsuza kadar devam edebilecek olan bir gelecek hayatımızdır. Ama insanın dünya hayatını da mutlulukla geçirmesi söz konusudur. Hedef alınmalıdır. Çok kolay. Eğer hayatınızı başkalarını mutlu etmeye adarsanız, hep bunun için yaşarsanız ve gayretlerinizin bu istikamette oluşu Allah-u Teala tarafından bilinmektedir. Bu sebeple devamlı derecat kazanan bir insan olursunuz. Daha dereceleriniz, kazandığınız dereceleri, kaybettiğiniz dereceleri aştığı andan itibaren siz bir cennetlik insan olursunuz. Bütün insanlar için Allah'ın cennetine girmek hedef olmalıdır. Sevgili kardeşlerim, yaşamak Allah-u Teala'nın bize verdiği bir imkandır. Bu imkanı iyi değerlendirelim. Hep etrafımızdaki insanları mutlu etmeye çalışarak bunu başardıkça biz mutlu olmalıyız. Ve bu imkan herkese Allah-u Teala tarafından verilmiştir. Kim bir başkasına A kadar mutluluk verebilirse A kadar mutluluk kendisi de yaşar. Ama biz bir kişiyiz. Etrafımızda mutluluk verebileceğimiz 20 kişi varsa kibanın sayısı çok daha fazla arttırılabilir. 20 kat mutluluğu yaşayabiliriz. Bütün insanlar için yapılması lazım gelen en güzel şey, her zaman etrafında insanlar bulunacağı cihetle onları mutlu etmektir. Ve aslında her birine verdiği mutluluğun aynını kendisinin yaşamasıdır. Öyleyse hepimiz için geniş spektrumlu bir imkan her zaman söz konusu. Ne kadar küfte, o kadar ekmek. İşte sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için hedef daima bu olmalıdır. Başkalarına verdiğimiz her mutluluk, bizim de aynı seviyede mutlu olmamızı gerektirdiğine göre, etrafımızda da çok insan her zaman bulunduğu cihetle, ne kaybederiz sevgili kardeşlerim, her birini mutlu etmeye çalışsak? Mutlu edebildiğimiz ölçüde biz mutlu olsak, işte burada konunun negatif tarafına da yaklaşalım. Etrafımızdaki insanlara ne kadar mutsuzluk ve huzursuzluk verirsek, davranış biçimlerimiz başkalarını üzen, onları mutsuz eden, onları huzursuz eden özellikler taşıyorsa, biz kaybedenlerden oluruz. Bu kaybedenlerden olmak evvela dünyada mutluluğu kaybetmek istikametinde geçerlidir. Çünkü insanlar eğer başkalarına kötü davranırlarsa, kötülük ederlerse, davranış biçimleri başkalarını üzer hüviyetteyse, o zaman onlar devamlı derecat kaybedeceklerdir. Evvela başkalarına verdikleri mutsuzluğun aynını Allah onlara da mutlaka yaşatacaktır. İç dünyalarında bir pişmanlık hissi mutlaka yerlerine oturacaktır. Ve huzursuzluk onların temel hisleri olacaktır. Ama devrede Allah varsa, eğer bizler Allah için yaşıyorsak, o zaman bunun dünya üzerindeki göstergesi başka insanlar için yaşamaktır. Başka insanları mutlu etmeye çalışmaktır. Huzur içinde bir dünya hayatı başkalarına huzur ulaştırdığınız sürece geçerlidir. Öyleyse her şeyden evvel sevmeyi öğrenmeliyiz. İnsanları sevmeliyiz. Onlara ulaştırdığımız her güzel davranış onları mutlu ederken bizi de mutlu edecektir. Şeytansa bütün insanların birbirine düşman olmasını, birbirine kötülük yapmasını ve böylece karşı tarafında kendisine kötülük yapandan hınç almak için, intikam almak için harekete geçmesini sağlamaya çalışır. Böylece A ve'ye kötü davranmışsa B de A'ya kötü davranacaktır. Ama B de A'ya kötü davrandığı için A da B'ye kötü davranacaktır. Her karşıya ulaşan kötü davranış oradan da bir kötü davranışın geri dönmesine sebebiyet verecektir. Öyleyse bu insanlar bir ömür boyu böyle devam ederlerse huzursuz ve mutsuz bir dünya hayatı yaşamak mecburiyetindedirler. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Bir de konunun ölümden sonraki sonsuza kadar devam eden fonksiyonel yapısı var. O noktadan olaylara göz gezdirdiğimiz zaman ya cennet hayatı ya da cehennem hayatı mutlaka bizlerin hayatı olacak. O zaman sonsuza kadar Allah'ın cennetlerinden birinde mutluluğu yaşamak varken neden başkalarına kötü davranalım da Allah Teala da bizi cehenneme göndersin? Sevgili kardeşlerim, akılcı bir hedef tayini değil bu tabii. Böyle bir dizayn Yani kişinin negatif bir davranış biçimleri dizisini kendisine hedef edinmesi, öyle bir hususu gerçekleştirmesi, ondan başkasına ulaşan şeylerin diğerlerini üzen hedef tayinleri olması, o kişinin her yaptığı kötülüğün arkasından aynı miktarda huzursuzluğu yaşamasını gerektireceği için, Allah'ın kanunu bu olduğu için, kişi başkalarını huzursuz eder, tamam, ama bunun neticesi olarak her yaptığı kötülüğün karşılığını vicdan azabı olarak çeker. Öyleyse insanların davranış biçimindeki kötülüklere göre hem her kötülüğün arkasından kişinin vicdan azabı duyması söz konusu, hem de konunun karşı tarafın davranışlarına bağlı olan tarafı da var. O kişi ondan intikam almak isteyecektir ve alması da ona Allah-u Teala tarafından verilen bir haktır. Bunun adına Allah-u Teala kısas diyor. Öyleyse başka insanlara mutsuzluk verecek davranışlarımız, onların da bize mutsuzluk verecek olan davranışlarla karşılık vermesine her zaman neden olabilir, sebep olabilir. Şimdi madalyonun öbür tarafını düşünelim. Başkaları bize kötü davranıyorlar. Ama biz onların bütün kötü davranışlarına rağmen onları hep güzel davranışlarla cevap veriyorsak, o kişi bize kötü davrandığı için derecat kaybedecektir. Ama biz o kişi bize kötü davrandığı için derecat kazanacağız. Yetmez. Bu madalyonun birinci tarafı. Biz Allah-u Teala'nın bize emrettiğini yapacağımız için bize kötülük yapana iyilik edeceğiz. Onları mutlu etmeye çalışacağız. Böyle bir dizayn Allah-u Teala tarafından içimize sindirilmişse, bir, onlar bize kötü davrandığı için derecat kaybedeceklerdir. Fakat biz, onlar bize kötü davrandığı için derecat kazanacağız. Madde bir, bir kenara koyalım bunu. Madde iki, bizim davranış biçimimiz her zaman etrafımızdaki herkese en güzel davranışları sergilemek şeklinde olmalı. Eğer öyleyse biz kendi davranışlarımız sebebiyle de derecat kazanacağız. Ne olur? Eğer davranış biçimlerimiz, bizim davranış biçimlerimiz bize derecat kazandırıyorsa, başkalarının bize karşı yanlış davranışları da bize ayrıca derecat kazandırıyorsa, bize derecat kazanan bir insan oluruz sevgili kardeşlerim. Bu ise bütün insanlar için aynı hedefi ifade eder. Burada mutluluk söz konusu sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın hedef gösterdiği

küçüm olduğu için o derecatı kazanmıştır. O kişi hep Allah Teala tarafından mutluluğu kendisine yaşatılan bir insan olur. Hepimiz için sevgili kardeşlerim olması lazım gelen şey başkalarını mutlu etmektir. Bu felsefeyi hiç unutmamalıyız. Mutlu et ve mutlu ol. Kim başkalarına kötü davranışlarda bulunursa, onları üzen davranışlarda, huzursuz eden davranışlarda bulunursa, karşı taraf üzülecektir. Ama Allah Teala bu kişi başkasını üzdüğü için ona huzursuzluk verecektir. Kişi huzursuzluğu yaşayacaktır. Ve mutlu olamayacaktır. Öyleyse tam bir neka küfte, oka ekmek felsefesi. Sevgili kardeşlerim, neden başka insanlara mutluluk verip de Allah Teala onları mutlu ettiğimiz için bize mutluluk vereceği için mutluluğu yaşamak söz konusuyken neden başka insanları huzursuz edelim de biz de huzursuz olalım? Mantıklı bir şey mi bu sevgili kardeşlerim? Şüphesiz ki hayır. Görevimiz mutlu olmak. Öyleyse yapmamız lazım gelen şey başkalarına ulaştırabileceğimiz her mutluluğun karşılığını Allah Teala bize de yaşatacağı için, pozitif olarak, mutluluk olarak yaşatacağı için etrafımızda ne kadar çok insan varsa ve bu insanların her birine ne kadar çok mutluluk ulaştırabiliyorsak, onların her birini ne kadar mutlu edebiliyorsak, bunu her birinde onlara verdiğimiz mutluluk kadar yaşamak imkanı bizde olduğuna göre ne kadar çok insana mutluluk ulaştırabilirsek o kadar çok mutlu oluruz. İşte bütün insanlar için sevgili kardeşlerim, dünyada verilen bu gezegen bir mutluluk dünyası olabilir. Ama şeytan boş durmayacaktır. İnsanların bize karşı yapabilecekleri yanlış, bizi üzen davranışları hedef alarak şeytan devamlı olarak bizden onlardan intikam almamızı isteyecektir. Peki intikam aldığımız zaman biz kaybetmiş olmuyor muyuz? Sevgili arkadaşlarım, her kötü davranışın bir derecat kaybetmesi mutlaka söz konusudur. Ama karşı taraf bize bir kötülük etmişse, bizim o kötülük sebebiyle kazandığımız dereceler var. O kazandığımız derecelerden daha fazlasını biz onlara tatbik edersek, biz kaybetmiş oluruz. Ama neden öyle yapalım ki kardeşlerim? Bizim yapmamız lazım gelen şey, bize iyilik edenlere iyilik etmek olduğu gibi, kötülük edenlere de kötülük etmemek şeklinde tecelli etmelidir. Allah'a yakın olanlar, her geçen gün bu istikametteki davranışlarını daha ötelere taşırlar. Zikir seviyeleri arttıkça

başkalarını daha az mutsuz eden ya da asıl ifadesiyle başkalarını daha çok mutlu eden bir insan hüviyetine gireceklerdir. Bu ise onların devamlı olarak mutlu olmasına sebebiyet verir. Kime hangi ölçüde mutluluk verebilirseniz aynı mutluluğu Allah Teala size de yaşatır. Aynı zamanda derecat kazanırsınız. Derecat kazanmak önemli mi? Gayet tabii önemli. Çünkü bir insanın cennete veya cehenneme girişi kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olmasına veya kaybettiği derecelerin kazandığı derecelerden fazla olmasına bağlıdır. Bütün insanlar için ya kazanılan dereceler fazladır, o kişi cennete girecektir. Ya da kaybedilen dereceler fazladır, o kişi cehenneme girecektir. Sevgili kardeşlerim, bu dünya hayatı ne kadar sürer? 100 sene sürdüğünü düşünsek, 200 sene sürdüğünü düşünsek, böyle bir şey olmaz, 200 sene olamaz ama normal hayat seviyesi biz insanlar arasında 60-70 yıl hüviyetinde görünüyor. Öyleyse bu süreç içinde bir insan hep başkalarını mutlu edecek istikamette bir davranış biçimleri dizisinin sahibi olmuşsa, o zaman böyle bir insan için bir sonuç çıkıyor ortaya sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar için Allah Teala onun mutlu olmasını isteyen bir muhteva içindedir. Allah Teala'nın istediği buysa biz de bunu yapmakla hem derecat kazanarak cennetimizi garanti altına alıyorsak hem de yaptığımız o güzel davranışla etrafımızdaki o kişiyi mutlu ediyorsak, o zaman yapmamız lazım gelen şey sadece bu değil mi sevgili kardeşlerim? Mutlu ederek mutlu olmak, mutlu ederek ölümden sonraki hayatta sonsuza kadar cennette olmak. İşte olay bu kadar basit. Bir taraftan bu işi kendi cephemizden ölçersek, başkalarına ne kadar mutluluk verebilirsek o kadar çok derecat kazanırız. Başka insanların bize davranışları açısından değerlendirirsek, biz başkalarına güzel davranışlarla davrandığımız zaman, onları mutlu edecek şeyler yaptığımız zaman, galip bir ihtimalle onlardan da bize bizi mutlu edecek şeylerin, davranış biçimlerinin geri dönmesi söz konusudur. Bunun haricinde de hala cereyan edemez mi? Edebilir. Ama onların seviyesi çok düşüktür, çok az olarak cereyan eder. Çünkü insanlarda genel çerçeve itibariyle kendisine güzel davranan kişiye güzel davranma, sempati sahibi olma ağır basar. Kötü davranan birine de kötü davranmak ağır basar. Aksi mümkün değil midir? Mümkündür. Bazı insanlar vardır ki kendilerine kötü davranan insanlara da güzel davranırlar. Bazı insanlar vardır ki kendileri herkese kötülük yaptıkları için başkaları kendilerine güzel davransa da onlara kötü davranmaya devam ederler. Bunlardan bir tanesi devamlı derecat kazanan insandır. Başkaları kendisine iyi davransa da ona iyi davrananlar derecat kazandırır böyle bir olay. Başkaları kendilerine kötü davransa da onlara gene iyi davranışlarla davranan ve bu sebeple de devamlı derecat kazanan insanlar olabilirler. Öyleyse
Sevgili kardeşlerim, acaba niçin Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de üçü de Allah-u Teala'nın indirdiği kitaptır? Üçü de mukaddes kitaptır. Her birisi bir peygamberin kitabıdır. Allah-u Teala Hazreti Musa'ya Tevrat'ı, Hazreti İsa'ya İncil'i, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e de Kur'an-ı Kerim'i indirmiştir. Hepsini inceledik ve gördük ki 7 safa ve 4 tane teslim Tevrat'ında, İncil'inde, Kur'an-ı Kerim'inde esasını teşkil ediyor. Hepsi Allah Teala tarafından indirilmiş. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda dünya sulhunun kurulması bu fonksiyonel yapıya bağlı. Eğer biz insanlar idrak edersek ki Musevilerin kitabı olan Tevrat da, Hristiyanların kitabı olan İncil de, biz Müslümanların kitabı olan Kur'an-ı Kerim de 7 safa ve 4 teslimi içeriyorsa, aynı esasları muhtevi ise, o zaman yapacağımız şey, düşmanımız zannettiğimiz inananların bizimle dost olmanın temin etmelerini sağlayacak olan bir davranış biçimine girmek olacaktır. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Hepimiz onlarla karşılaştığımız zaman bizim sizlere verdiğimiz 7 safa ve 4 teslimi Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de işaretleyen o küçücük kitabımız size çok şeyler sağlar. Musevilere gittiğiniz zaman onlara Allah'ın Tevrat'tan işaret ettiği 7 safa ve 4 teslimi anlatmanız söz konusu olur. Hristiyanlara gittiğiniz zaman Allah-u Teala'nın onlara İncil'den verdiği 7 safa ve 4 teslimi onlara öğretmeniz söz konusu olur. Müslümanlar zaten sizin gibi Kur'an-ı Kerim'i kitap edinmişlerdir. Ama konunun hüzün verici tarafı, Kur'an-ı Kerim'in asli hükümleri devre dışı kalmıştır. İşte bugün sevgili kardeşlerim, din adamlarımız İslam'ın 5 şartıyla hareket ediyorlar ve en hazin tarafı konunun İslam'ın 5 şartının yeterli olduğunu zannetmeleri. Namaz kılmak da farzdır, oruç tutmak da farzdır, zekat vermek de, hacca gitmek de, kelime-i şehadet getirmek de farzdır. Ama olay burada bitmiyor sevgili kardeşlerimiz. Dinimiz İslam dini, yani teslim dini. Böyle İslam'ın 5 şartı bana yeterli diyen insanlara biz sorarız. Güzel, ay Allah razı olsun kardeşim. Ama sana bir şey sormak istiyorum ben. Bizim dinimizin adı İslam dini değil mi? Ben öyle biliyorum, İslam dini biliyorum. Sen ne diyorsun bu işe? Eğer İslam dini ise bunun manası teslim olan demek. İslam olan kişi, Allah'a teslim olan kişi. Şimdi bana söyleyebilir misin, sen neyini teslim ettin Allah-u Teala'ya? Böyle bir sualle yaklaştığınız kişinin size cevap verememesi normal bir olaydır. Ama siz ilmi din hocalarından almadınız. İlmi bizden aldınız. Biz ise Allah'tan aldık. Allah'tan aldık. Allah'tan aldık. Özellikle Allah Teala bu
iki kelimeyi üç defa söyletti bize. Şimdi. Sevgili kardeşlerim. Allah Teala ne istiyor? Herkesin mutlu olmasını. Biz başkalarını mutlu edebildiğimiz sürece onlara verdiğimiz mutluluğun aynını, her birine verdiğimiz mutluluğun aynını Allah Teala bize yaşatır. Yeter mi? Yetmez. Bir insan başkalarına huzursuzluk veriyorsa o zaman Allah Teala onlara da aynı huzursuzluğu yaşatır. Cennetle cehennem konunun nihai tarafı, sona ulaştıran tarafı. Ama Allah Teala'nın kanunları adaleti bütün boyutlarıyla aksettirir. Kim başkalarına ne kadar kötülük yaparsa Allah ona o kadar huzursuzluk verir. Kim başkalarına ne kadar mutluluk vermişse, başkalarını ne kadar mutlu etmişse Allah Teala o kişinin de her birine verdiği mutluluk kadar mutlu olmasını sağlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın kurduğu kanunlar, ortaya koyduğu Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an-ı Kerim'de indirildiği sırasıyla bu esaslar aynen yer almışsa, değişmiyorsa, Allah'a ulaşmayı dinlemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin Allah'a teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek, 7 tane safha ve hepsi farz. Sevgili kardeşlerim, bir insan Allah'a ulaşmayı dilese ve ölse, gideceği yer birinci kat cennettir. Mürşide tabi olduğu zaman ölse, ikinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Ruhunu Allah'a ulaştırarak ölse, ermiş evliya olur, üçüncü kat cennetin sahibidir. Fizik bedenini teslim ederek ölse, dördüncü kat cennetin sahibidir. Nefsini Allah-u Teala'ya teslim ederek ölse, beşinci kat cennetin sahibidir. Muhlis olarak ölse, altıncı kat cennetin sahibidir. İradesini Allah'a teslim ederek ölse, yedinci kat cennetin sahibidir. Allah-u Teala abesle iştigal etmez. Allah-u Teala kanunlarını koyar. İnsanlar dilerlerse, kanunlara itaat ederler, cennete girerler. Dilerlerse, kanunlara itaat etmezler. Ama o zaman da gidecekleri yer cehennemdir. Allah'ın kanunları sadece değişmemek değil, onun ötesinde suçluyu cezalandırmak cehennem, suçsuz olan Allah'ın sevgisini hak eden insanları da cennete ulaştırmak şeklinde tecelli eder. O zaman sevgili kardeşlerim, hepimiz için Allah Teala'nın bir dizaynı söz konusu. O diyor ki seviniz. Nefret etmeyiniz. Sevdiriniz. Nefret ettirmeyiniz. Öyleyse bu Allah Teala'nın bu emrini hiç unutmayacağız. Bizim görevimiz etrafımızdaki insanları sevmek olmalı. Ve başka insanları da birbirine sevdirmek olmalı. Böyle yaptığımız takdirde her zaman kazanan biz oluruz sevgili kardeşlerim. Allah Teala bu istikamette hepimize en güzelini vermek için her zaman hazırdır. O herkesin cennete girmesini ister. Herkesin mutlu olmasını ister. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşamasını ister ve sonsuza kadar cennette olmasını ister. Ama serbest iradesiyle dilediğini yapmak imkanına sahip olan insanlar
ne yazık ki büyük kısmı cennete, cehenneme girecek olan bir özellik taşıyor. İnsanların serbest iradesi, şeytanın onlara olan tesiriyle negatif taraflarını ağır bastırarak onların kaybettiği derecelerin daha fazla olmasını sağlıyor. Bu ise onların cennete girememesini oluşturuyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'dan hepinizin Allah'ın cennetine girmesini dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Bir defa daha kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberliği yaşıyoruz. Bu konuşmayı dinleyen herkes, ister kardeşimiz olsun, ister olmasın, isterse bize çok kızanlardan birisi olsun. Hepinize sesleniyorum. Şartlarınız ne olursa olsun, bize nasıl bir bakış açısının sahibiyseniz, öyle olsun. Ama biz sizi, bize ne kadar kızarsanız kızın, gene çok seviyoruz. Sevgi mi? Allah-u Teala'nın bize öyle sağlam bağlarla bağladığı bir duygu ki, bunu aşıp da nefret etmek imkanına sahip değiliz. Bizi sevenleri de severiz. Bizi sevmeyenleri de severiz. Bir adım daha öteye gidelim. Bizden nefret edenleri de severiz. Ve en çok onlar için uğraşırız. Onların kurtulması için. Çünkü en büyük hatayı onlar yapıyor sevgili kardeşlerim. En çok kaybedenler, kurtuluşları mümkün olmayanlar, onlar. Sevgili kardeşlerim, biz şimdi desek ki biz bu devrin imamıyız. Bu kardeşlerimiz bizim karşımızdalar ve hayır diyebilirler. Buna hayır diyenler, size bir sorumuz var. Hiç Allah'a sordunuz mu? Boy abdesti alıp hacet namazı kıldınız mı? Bizi Allah'tan sordunuz mu? Bir defa, iki defa, üç defa, yedi defa sordunuz mu? Cevap alamayan tekrar tekrar sormalı. Evvela şunda antat kalalım. Allah insanları aldatır mı? Mutlaka doğruyu söyler, öyle değil mi? Öyleyse neden bizi cevap alamasanız bile tekrar tekrar cevap alıncaya kadar Allah'a sormuyorsunuz da hakkımızda zanlar besliyorsunuz sevgili kardeşlerim? Sizin bakış açınız bizimkinden farklı olabilir. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygun bir durum. Herkesin Allah'a yakınlık derecesine göre bir bakış açısı vardır. Olaylara,
söylenenlere, yazılanlara, ilme, biz bu dünyadaki Allah'ın öğretisinin en üst seviyedeki öğrencisiyiz. Çünkü bu devrin imamıyız. Ha. Siz buna inanmayabilirsiniz. Tamam, güzel. Ama bir sualimiz var, yeter mi? İnanmamak yeter mi? Tahkik etmek mecburiyetinde değil misiniz? Neden bunu yapmıyorsunuz? Kimliğimiz açık ve kesin bir kimlik. Allah Teala Duhan Suresi'nin 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. ayetlerinde bir zamanlar 1986 yılından bahsediyorum. Oluşan bir ceviz kabuğu olayını anlatıyor. Bizi halkın nazarında küçük düşürmek için gayret sahibi olan 4 tane profesör bir araya geldiler ve bizi davet ettiler. Biz de her zaman olduğu gibi davete icabet ettik. Ve orada bize kurulan tuzak ortaya çıktı. 4 profesör, 4 ayrı yönden bize konuşma hakkı vermeksizin bizi fırçaladılar. Hay Allah razı olsun onlardan. Neden öyle söylüyoruz? Her zaman öyle söylüyoruz. Kim başkasına hangi kötülüğü işlerse aslında bu kötülüğü ona karşı işlememiştir. Kendisine karşı işlemiştir. Çünkü kime haksız bir davranışta bulunursak derecat kaybederiz. Ne olur? Kıyamet günü hesaba çekiliriz sevgili kardeşlerim. Kazandığımız dereceler kaybettiğimiz derecelerden fazlaysa o zaman gideceğimiz yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Kazandığımız dereceler kaybettiğimiz derecelerden azsa o zaman da gideceğimiz yer mutlaka cehennemdir. Öyleyse sorabilir miyim? Nereye gitmek istersiniz? Eğer cennete gitmek istiyorsanız madde 1, Allah'a ulaşmayı, yani ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Bizim bu Allah'a ulaşmayı sözü, Allah'a ulaşmak sözü, bir takım üçkağıtçılar tarafından Allah'laşmak olarak lanse edilmek istendi. Akılları sıra böyle bir kelime oyunuyla bizi sevenler arasında küçük düşüreceklerdi. Olur mu sevgili kardeşlerim yani? Böyle bir tuzak, çok safiyane bir tuzak olmuyor mu? Kimi aldatıyorlar? Kimi aldatabileceklerini zannediyorlar? Ah sevgili kardeşlerim ah! Bu Allah'ın karşısında olan insanlar nasıl bu kadar pervasız olabiliyorlar, korkusuz olabiliyorlar? En çok buna hayret ediyorum. Ceviz kabuğu olayı bizim Allah'ın Resulü olduğumuzu kesinleştirmiştir. Allah'ın Resulüne karşı cephe alan herkes şeytanın tarafında değil mi sevgili kardeşlerim?
Bize atılan iftiraları biz açıklamak gereğini duymuyoruz. Hepiniz birçok yerde buna şahit oluyorsunuz. Ama görüyorsunuz ki biz böyle küçüklüklere cevap vermeyiz. Allah katında bizi karalamaya çalışarak derecat kaybedenler, onlara da acırız sevgili kardeşlerim. Onların da kurtulmalarını isteriz. Elimizden gelse onları da kurtarırız. Ama kabağın sahibi müsaade etmiyor. Fıkrayı hatırladınız değil mi sevgili kardeşlerim? Bir mürşidin önünde başını sıfır numarayla kazıtmış birisi de mürşidinin elini öpüyor. O sırada oraya gelen bir beyoğlu, Osmanlı devrindeki bir olaydan bahsediyoruz. Bu sıfır numarayla başını kazıtmış olan el öpen bu delikanlının yanına geliyor. Bir fiske vuruyor kafasına. Ne diyor? Kabak oldu mu? Sonra da atına biniyor. Üzengi ayağını atıyor. At harekete geçiyor. İkinci ayağını atamadan ayağı kayıyor ve ayağı orada özengide vücudu da yerde sürünerek at durana kadar taştan taşa onu vuruyor. Ve o sırada olayı gözetleyen, bu olaya şahit olan tarafsız birisi soruyor başı kabak olana. Tamam diyor, anladım ama bu ceza ağır olmadı mı diyor. O başı kabak olan da diyor ki, kabağın sahibi böyle takdir etmiş diyor. Biz kabağın kendisiyiz. Bir karşı çıkmamız söz konusu olmadı. Ama kabağın sahibi buna müsaade etmiyor diyor. Sevgili kardeşlerim, hakkı ve hakikatleri en güzel şekilde tespit etmek, görmek hepimize vazife değil mi? Allah Teala bize kendimizi müdafaa etmek konusunda pek bir şey söyletmedi. Doğrusunu isterseniz bizim de talebimiz olmadı. Aslında olmaz da. Çünkü biz onun tasarrufu altındayız. Ne yaparsak sadece onun yaptırdığıdır. Birisi çıkıp da bize sen bu devrin imamı değilsin, Resul de değilsin diyemez. Ayetleri 14 asır evvel koymuş Allah-u Teala bizim bu konudaki Kur'an ayetleriyle ispatımız söz konusu. Resul dedi ki, benim kavmim Kur'an'ı terk ettiler. Var mı dünyada başka bir Resul? Böyle bir şey söylemiş olsun. Biz böyle demedik mi? Kur'an terk edilmiş. Hele en çok üzerine durduğumuz iki tane ayet hidayeti oradan kaldırması itibariyle son derece önemli. Birisi innel hüda hüdallah.
Birisi inne hüdallahi hüvel hüda. Birincisini söyleyelim evvela. İnne muhakkak ki el hüda, hidayet, hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. İkincisi söyleyelim. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Netice itibariyle ikisi de insan ruhunun o kişi hayattayken Allah'a ulaşmasının hidayet olduğunu en açık bir lisanla ifade ediyor. Şimdi sevgili kardeşlerim, dikkatle bir noktanın üzerinde temerküz edelim, yoğunlaşalım. Türkiye'de kırktan fazla Kur'an meali var. Kırktan fazla ayrı kişinin hazırladığı Kur'an meali. Bu Kur'an meallerinin hepsinde bu iki ayeti kerime. İnnel hüda hüdallah ve inne hüdallahi vel hüda. Bu iki ayeti kerime hep hidayet doğru yoldur şeklinde açıklanmış. İki ayette de ister innel hüda hüdallah olsun, yani inne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Veya inne hüdallahi hüvel hüda, inne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. İkisinde de ifade son derece açık olarak Allah'a ulaşma keyfiyetinin hidayet adını aldığı ifade buyurulmuş Allah-u Teala tarafından. Ama sevgili kardeşlerim, Türkiye'deki bizim Kur'an-ı Kerim'imiz hariç bütün Kur'an-ı Kerim mealleri bu iki ayet-i kerimeyi hidayet doğru yoldur şeklinde Türkçeleştirmişler. Şimdi burada durmamız lazım biraz. Ne doğru kelimesi ne de yol kelimesi iki ayette de mevcut değil. Burada hepinizi dikkate davet etmemiz lazım gelen nokta, bizim Kur'an-ı Kerim'imizin dışındaki bütün Kur'an-ı Kerimlerin aynı hatayı işlemeleri. Bu ne ifade eder sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Bu hidayetin yok edilmesi anlamına gelir. Hüda, hidayet demek. İnne muhakkak ki el hüda, hidayet. Hüve işte o, el hüda. İnnel hüda, hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda, hidayet, hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Açık ve kesin bir şekilde hidayet diyor Allah-u Teala, insanın ruhunun vücudundan ayrılarak seyri sülük isimli bir yolculukla 7 tane gök katını aşması, Allah'ın zatına ulaşması ve Allah'ın zatında yok olmasıdır. Ruhun Allah'a tekrar ulaşmasıdır. O kişiye ruh nereden geldi? Doğarken Allah-u Teala ona, bütün insanlara olduğu gibi ruhundan üfürdü. Öyleyse Allah-u Teala ruhundan üfürüyor ve kişi
ruh sahibi oluyor. O fizik vücut ruh sahibi oluyor. Ama ruh bir emanettir. Allah Teala diyor ki, ruhunuzu dünya hayatını yaşarken, hayattayken bana ulaştırmanızı emrediyorum. Allah Teala ruhumuzu Allah'a ulaştırmamızı defaatle üzerimize farz kılmış Kur'an-ı Kerim'de. Asırlarca evvel Osmanlı İmparatorluğu'nda ruhun Allah'a ulaşması hemen hemen herkesin temel göreviydi. Tarikatlar her tarafta faaldi. Her topluluk ayrı bir tarikat içerisinde ama hepsi Allah'a doğru yolculuk yapıyorlardı.

Yeniçeriler ayrı bir tarikatın sahibiydiler. Sipahiler ayrı bir tarikatın sahibiydiler. Esnaf ayrı bir tarikatın sahibiydi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, herkes tasavvuf yaşıyordu. Herkesin mürşidi vardı. Ne olur bir insan tasavvuf yaşarsa, daha tasavvufa adım attığı an cehennemden kurtulur. Kim bir mürşide kalpten tabi olursa, o mutlaka Allah'a ulaşmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyen birisidir. Çünkü tasavvufun gayesi ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimidir. Bu teslimlerden ruhun teslimi herkes için son derecede kolay, hatta Allah'ın bizatihi vücuda getirdiği bir sonuçtur. O kişinin yapacağı şey sadece Allah'a ulaşmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemektir. Sevgili kardeşlerim, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek, cehennemden kurtulmanın ilk adımını teşkil eder. Allah Teala bu noktada sadece o kişinin kalpten bir dilekle mi, yani kalbi dilekle mi bunu istediğini, yoksa bunu bir oyun, bir eğlence mi tahakkuk ettiğini, tahayyül ettiğini değerlendirir. Allah herkesi affetmek için vesile arar. Ve de kim gerçekten Allah'a ulaşmayı dilerse, o dileyen kişiye mutlaka Allah-u Teala onun mürşidini gösterecektir. O kişi de bu mürşide karşı sevgi oluşmasını gene Allah sağlayacaktır. Sevgili kardeşlerim, mürşid sevgisi Allah sevgisinin doğurduğu bir sonuçtur. Mürşid kimdir? İrşad edendir. İrşattan murat nedir? İrşattan murat, o kişinin önce ruhunun, sonra fizik vücudunun, sonra nefsinin, en sırada iradesinin Allah'a teslimidir. Bu noktaya ulaşan kişi, irşad etme yetkisinin de sahibi kılınır Allah-u Teala tarafından. Sevgili kardeşlerim, Allah için olmak, Allah için yaşamak, aslında başka insanların mutluluğu için yaşamak anlamına gelir. Kim kendisi için yaşıyorsa, orada problem kendisini gösterir. O kişi mutsuz bir insandır. Çünkü kendisi için yaşayan bir insan,
nefsinin afetlerinin tesiri altındadır. Öyleyse niçin yaşamalıyız? Allah için yaşamalıyız. Öyleyse niçin yaşamalıyız? Başka insanlar için yaşamalıyız. Başka insanları mutlu etmeye kendimizi adamalıyız. Eğer Rabbena hep bana dersek, o zaman başkaları için yaşamayız, kendimiz için yaşarız. Sevgili kardeşlerim, bu kadar basit matematik olarak hikayenin dizayn edilmesi ve yerlerine oturtulması ama özellikle din adamlarımız bunu bir türlü yerlerine oturtamadılar. Öyle bir din anlayışı düşünün ki asırlardan beri İslam'ın 5 şartına indirgenmiş. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. 5. Bir daha sayıyorum. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. 5 tane şart. Diyorlar ki İslam'ın 5 tane şartı vardır. Bu 5 tane şartı gerçekleştirirsen ne olur diye soruyorsunuz. Gerçekleştirirsek ne olur? Gerçekleştirirsen 5 şartın sahibi bir süre cehennemde yanacaktır ama oradan çıkıp mutlaka cennete gidecektir. Şimdi burada hem perhiz var hem lahana turşusu var. Sevgili kardeşlerim, daha bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an cehennemden kurtulmuştur. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Eğer Allah Teala bize bunları öğretmeseydi, bu kadar büyük kolaylıkların mevcut olduğunu biz de size öğretebilir miydik? Şimdiye kadar bizim kendimizden bir kelime ilave ettiğimizi gördünüz mü Allah Teala'nın söylediklerinden sevgili kardeşlerim? Biz sadece Kur'an-ı Kerim ne söylerse onu anlatırız. Gerisi bizim ödevimiz değildir. Herkes dilediği şekilde yorumlar. Ama sözün Allah'ın sözü olması bu çok önemli bir şey. İşte Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mutlaka cennete gireceğini söylüyor. Mürşitlerine bunu yaptıktan sonra, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra hacet namazını kılıyor kişi. Allah'tan mürşidini soruyor. Ne yapıyor? Gecenin 12'sinden sonra kalkıyor. Ne yapıyor? Boy abdesti alıyor. Ondan sonra hacet namazı kılıyor. Ve Allah'tan mürşidini istiyor. Bir göremez, iki göremez ama mutlaka Allah Teala o kişiye mürşidini gösterecektir. İşte o kişi eğer Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşır da tabi olursa o zaman bir kapının açıldığını görecek. Bir altın kapı açılacak ve kapıdan içeri girecek kişi. Hayır, fizik vücuduyla değil. Allah Teala ya rüyayla gösterir ya da rüyanın da dışında kalp gözüyle gösterir. Sevgili kardeşlerim, bütün güzellikler insanlar için. Her şey o kadar güzel dizayn edilmiş ki. O zaman
Bir insanın Allah'a ulaşmayı bilemesi, Allah'a yaklaşmanın ilk adımıdır. Arkası mutlaka gelecektir. Allah o kişiye hacet namazını kıldıracaktır, sevdirecektir ve mürşidini Allah'tan sormasını temin edecektir. Yeter mi? Bunu temin eden Allah'ın muradı nedir? Mürşidini göstermek. O kişi hacet namazını kılıp da mürşidini görmeyi Allah Teala'dan dilediği zaman Allah Teala ona mürşidini gösterir. Bu Allah Teala'nın hediyesidir. Biz öyle bulduk mürşidimizi. Bize tabi olanlar da bize öyle ulaştılar. Allah'tan sorarak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanlar öyle büyük hatalar yapmışlar ki herkesin cehenneme girmesi için sanki özel surette zemin hazırlamışlar. Elbette böyle olmadı. Özel surette insanlar zemin hazırlamadılar. Ama şeytan hazırladı zemini. Ne yaptı? İnsanlara İslam'ın 5 şartını öğrenmelerini sağladıktan sonra davetiye geçmelerine engel olmaya çalıştı. Davetiye nasıl geçecekti kişi? Hacet namazını kılacaktı ve Allah'tan mürşidini soracaktı. İşte bize ulaşanlar hep Allah'tan mürşitlerini sorup Allah'ın bizi göstermesi haliyle, sebebiyle girenlerdir. Öyleyse son derece ciddi bir olaydan bahsediyoruz. Kim olursanız olun. Eğer boy abdesti alıp da gece saat, şimdiki saatle birden sonra hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidinizi sorarsanız, sözüme dikkat edin, burası çok önemli. Eğer mürşit istiyorsanız, bir mürşide ulaşmak kalbinizin gerçekten dileği ise Allah-u Teala size mutlaka mürşidinizi gösterecektir. Burada yeni bir olayla karşılaşacaksınız. Mürşit sizin ulaşabileceğiniz bir noktada kuvvetle olabilir. En üstün ihtimal odur. Allah-u Teala herkese bir mürşit ezelde tayin etmiştir. Ama ona onun dostları vasıtasıyla gidilebilir. Doğrudan kendisine de ulaşılabilir. Her tarikatın içinde sadece devrin imamı değil, sadece o tarikatın başındaki mürşit değil, ona bağlı olanlardan da birçoğu zaman içerisinde mutlaka başkalarına el vermek yetkisinin sahibi olurlar. İşte bizim aramızda da, bizim dışımızda birçok kardeşimiz şu anda el vermek yetkisinin sahibidir. Erkeklerden de, hanımlardan da. Bunlar ne ifade ediyor? Bunlar bizim toplumumuzun durmuş, oturmuş, her şeyi yerli yerine yerleşmiş bir muhteva taşıdığını. Öyleyse sevgili kardeşlerim, unutmayın. Rahmetli Özal'ın rahmetli olmadığını ben söylediği çok önemli bir söz vardı. Sadece meyve veren
Ağaçlar taşlanır diyordu. Onu da taşladılar. Adnan Kahveci'yi de taşladılar. Ve onlar rahmetli oldular. Sevgili kardeşlerim.

Allah için yaşamak hepimizin üzerine vazifedir. Bunun bir başka ifadesi başkaları için yaşamaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, herkes de mutlaka başkalarına fayda sağlayabilecek olan bir taraf mevcuttur. Mutlaka mevcuttur. Allah Teala herkese ayrı ayrı kabiliyetler verir. İşte marifetudur ki bir insan kendisini başkalarına adasın. Başkalarının mutluluğu için yaşamaya başlasın. Bunun temelinde sevgi vardır sevgili kardeşlerim. Bunun temelinde Allah vardır. Allah'ı seven insanları da sever. Da düşmanlarına da kızamaz. Bu Allah sevgisinin boyutuna bağlıdır. Sevgili kardeşlerim, o bilir ki kim ne yaparsa karşılığı ona mutlaka ödetilir. Hayır işlemişse derecat kazanır. Şer işlemişse derecat kaybeder. Olay bitmiştir. Herkesin harekat planında neyi yapmak istediği ve neyi yapabildiği açık bir şekilde kiramen katibin melekleri tarafından bilinir. Çünkü kiramen katibin meleklerinin birinci grubu iki melek olayları üç boyutlu filme alırlar. Diğer iki melek de düşünceleri gene üç boyutlu olarak filme alırlar. Kişi ne düşünmüştür? Bu düşüncenin karşılığında hedefi nedir? Düşünce hedefi belli eder. Kesin bir şekilde belli eder. Hiç kimsenin karşı çıkamayacağı bir şekilde. İşte kişi

İkinci bir grup var. Ve ikisi de görev yapıyor. Ve sevgili kardeşlerim, doğrulara ancak böyle ulaşılır. Ve de kişinin kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazlaysa o kişinin gideceği yer cennettir. Kişinin kaybettiği dereceler kazandıklarından fazlaysa o zaman da cehennemdir. Bir defa cehenneme giren cehennemden çıkamaz. Cennete giren de ebediyen cennette kalır. Hiç kimsenin bir süre cehennemde kalıp oradan çıkıp da cennete girmesi kuyruklu bir yalandır. Kur'an-ı Kerim'de bütün ayetleri teker teker inceledik bu konu, uzun bir konu. Ve kesin olarak bunu söyleyebilecek durumdayız. O vasfın, o yeteneğin, o ilmin sahibiyiz. Sevgili kardeşlerim, bizim Allah ile olan yakınlığımız birçok insanı fena halde sinirlendiriyor. İyi de bunda bizim hatamız ne? Söyler misiniz? Ey bize kızanlar! Allah Teala bize bu imkanları vermişse, Allah Teala devrin imam olarak bizi seçmişse bizim kabahatimiz ne? Neden bize tahammül edemiyorsunuz? Evvela size ne yaptık? Sevgili kardeşlerim, insanlar kaba kuvvetle ya da bağırarak, çağırarak bir yerlere ulaşabileceklerini zannediyorlar. İnsanları kandırabilirler. Ama onlara soruyoruz. Allah'ı kandırabilir misiniz? Allah Teala sizin hangi olayları hangi şekilde değerlendirdiğinizi şeytanla nasıl bir alışverişin içinde olduğunuzu bilmez mi? O zaman sevgili kardeşlerim, karşımızda olanlar çok ciddi bir tehlike içinde olduklarını biliyor olmalılar. Onlara ne yazık ki acımaktan başka hiçbir şey yapamıyoruz. Çılgın gibiler. Allah Teala onların içinden geçenleri, neden öyle yaptıklarını bir bir bize anlatıyor. Ama biz bunları kimseye söylemek yetkisinin sahibi değiliz. Sevgili kardeşlerim, bize düşman olanların seviyesine inmek yetkisinin sahibi değiliz. Allah Teala bize onlarla mücadele edelim diye risaletle görevlendirmedi. İnsanları hidayete erdirelim diye risaletle görevlendirdi. Öyleyse ceviz kabuğu olayı sebebiyle hiç kimse bizim bu devrin Resulü olduğumuzu inkar edemez. Böyle bir durumda Allah'ın Resulüne karşı bir iftiralar demeti ard arda sahneye çıkmaktadır. Ama unutuyorlar sevgili kardeşlerim. Biz Allah'ın muhafazası altındayız. Allah ileyiz. Ve onlara kızamayız.

Onlar için Allah'a, onlara ceza versin diye dua etmek yetkisinin de sahibi değiliz. Allah Teala bugüne kadar hiç bize böyle bir imkan, böyle bir olasılık sunmadı. Bizim aleyhimizde onca kişi onca söz söyledi, ağza almadık şeyler söylediler. Ama biz onlara kızmak imkanının bile sahibi değiliz sevgili kardeşlerimiz. Bizim iplerimiz Allah'a aittir. Allah bizi nasıl isterse öyle hareket ettirir. Biz kendiliğimizden hiçbir şey yapmak yetkisinin sahibi değiliz. Bu devrin imamıyız ve tasarruftayız. Söylediklerimizden birçok kişi pek bir şey anlamamıştır muhakkak. Olabilir. Ama bu realiteyi değiştirmez. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya hep bize karşı olanları affetmesi için yalvarıyoruz. Onlara karşı kin tutabilecek olan bir kalbin sahibi değiliz. İnsanlara kızamadığımızı bizi yakından tanıyan herkes bilir. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbette birlikteyiz. Sizlerle sohbet etmek için burada bir araya geldik. Evvela sizleri çok ama çok sevdiğimizi belirtmek istiyoruz. Yüce Rabbimize ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki bizim kalbimizden nefreti, kini, öfkeyi, bir insanı huzursuz edebilecek negatif sıkıntıların hepsini aldı, yok etti. Öyleyse kalbimiz sizlerin sevgisiyle dolu, sevgili kardeşlerim. Kalbimiz Allah'ın sevgisiyle dolu. Sizler için öyle bir gün gelmesi istikametinde dua ediyoruz ki kalbiniz daimi zikre ulaşında %100 nurlarla dolsun. O zaman dünyadaki en mutlu insanlardan biri olduğunuzu göreceksiniz. Acaba neden? Sevgili kardeşlerim, eğer kalbinizde kin yoksa, nefret yoksa, ne vardır? Sevgi vardır. Muhammed vardır. Hem kalbinizde Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem aleyhisselam vardır. Hem de muhabbet. Yani başka insanlara duyulan dostluk, sevgi, yakınlık. O zaman hep sözümüzü hatırlayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, sevin. Sevmekten başka nefsin afetlerine ait olan hiçbir şeyi nefsinizin kalbinde barındırmamak konusunda bütün gayretinizle çalışın. Bunun en büyük ilacı zikirdir. Kim daimi zikre ulaşabilirse, onun kalbinde afetlerin yeniden teşekkül etmesi mümkün değildir. Daimi zikre ulaşan kişi oradan düşmez. Daimi zikre ulaşan kişinin kalbinde hiçbir karanlık nefsinin kalbinde kalmamıştır. Sevgili kardeşlerim, ne olur? Herkesi seversiniz. Sizi sevmeyenleri de seversiniz. Mutlaka herkese karşı duyduğunuz sevgi birbirinden farklı boyutlarda olacaktır. Bu, onların davranış biçimlerine göre tayin eder. Sizin elinizde bir şey yoktur. Herkes nefsinin kalbindeki afetlerden ne kadar arınmışsa bizim o kadar sevgimizi kazanır. Sevgili kardeşlerim, arınma ise bedava bir olgu değildir. Zikir adı verilen bir müesseseye bağlıdır. Sadece zikirdir ki Allah'ın katından fazılları sizin kalbinize devamlı ulaştırır. İşte bu Allah kelimesi zikrullah adını alır. Allah'ı zikretmek, burada zikir kelimesinin iki manası da geçerli. Allah'ı zikretmek, Allah'ı hatırlamak demek lügat manası olarak. Ama Allah'ı zikretmek gene lügat manası olarak Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek.
ne olur? Tekrar ettiğiniz sürece Allah'ın katından nurlar gelir göğsünüze. Bu nurlar göğsünüzden kalbinize ulaşır. Ve kalbinizi Allah'ın nurlarının adım adım doldurması olayını yaşarsınız. Nefsinizin kalbinde ne kadar nur birikirse mutluluğunuz sadece o seviyededir. Sevgili kardeşlerim, nefsin afetleri size devamlı huzursuzluk verir. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar. Bütün negatif dizayn nefsinizin afetlerindedir. Bu afetleri yok etmekle hepiniz görevlisiniz. Neden? Çünkü Allah Teala Allah'ı zikredin diyor. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila diyor. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Bu Allah'a ulaşmayı gerçekleştirecek kadar bir zikir. Günde 3 saatlik zikir bu konu için yaklaşık olarak yeterlidir. Ve de bunu size zaten Allah sevdirecektir. Ve ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar hep zikredeceksiniz. Hep demek ne, kastımız ne? Öyle bir zikir seviyesinde zikre ulaşacaksınız ki bugün de 3 saati falan bulacak. İsteseniz de istemeseniz de zikretmeyi, eğer Allah'a ulaşmayı kalben dilemişseniz Allah size zikri istetecektir. Sevdirecektir. Allah'ın sevdirdiği bir zikir müessesesini gerçekleştireceksiniz. Bu sizin elinizde olan bir şey olmayacaktır. Allah'a milaki olmayı, yani ruhunu Allah'a ilka etmeyi, vasıl etmeyi, ulaştırmayı dileyen herkes bu hedefe, 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka bu dünya hayatında Allah tarafından ulaştırılır. Bu zikirdir. Zikir adı verilen müesseseyle Allah'ın katından rahmet nurları başlangıçta %2 olarak nefsinizin kalbine girer ve biter. Bunlar öncü kuvvetlerdir. Mürşidinize tabi olmadan evvel gerçekleşir bu olay. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun göğsünü yarar. Göğsünden kalbine nur yolu açar. Ve o kişi zikir yapacaktır. Zikir yaptığı zaman nefsinin kalbine %2 rahmet nurunu daha mürşidine ulaşmadan evvel Allah gönderecektir. Bu konunun başlangıcıdır. Allah Teala'nın veskür ismi Rabbike ve tevettül ileyhi tebdila ifadesi, Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona dön ifadesi ruha verilen bir emirdir. Ruhun vücudunuzdan ayrılarak Allah'ın zatına ulaşmasını ifade eder. Bu zikrin başlangıcıdır ama sizi Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an bu dilek birinci kat cennetin sahibi kılar. Sonra mürşidinize Allah sizi ulaştıracaktır. Mürşidinizi gösterecektir, hatta size gönderecektir belki. Ve zikrinizi arttıracaksınız. Allah-u Teala'nın
Sizin için tayin ettiğim mürşide ulaşıp tabi olduğunuz zaman yeni bir ufuk açılacak önünüzde. Zikir ve bütün ibadetler ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar sizin için vazgeçilemeyen güzellikte size mutluluğu devamlı sağlayan müesseseler olacaktır. Her biri zikir yapmak, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, kelime-i şehadet getirmek, özellikle zikretmek. Bunların en başında da, başlangıç noktasında Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunuzu hayatta iken Allah'a ulaştırmayı dilemek gelir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepiniz için her şeyin en güzeli Allah-u Teala tarafından hazırlanmıştır. Bu ara sıra zikretmenin ötesinde Allah-u Teala ya eyyühellezine aminuzkürullâhe zikren kesîrâ diyor. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikredin. Ya eyyühellezine, ey onlar ki aminu, aminudurlar. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Ve mürşitlerine ulaşmışlardır. Buradaki aminu, mürşidine ulaşan bir müessese. Çünkü Allah'ı çok zikirle zikredin diyor Allah Teala. Zikren, zikirle, kesira, çok. Ya aminu sürallah, ya eyyühellezine aminu, ey amin olanlar, aminu sürullahe, ey amin olanlar, Allah'ı zikredin, zikren öyle bir zikirle ki kesira, çok zikirle. Yani günün yarısından daha çok zikir. Yeter mi? Hayır, yetmez. Öyle bir gün gelecek ki Allah-u Teala'nın bir başka emrine muhatap olacaksınız. Veskürunallâhe kıyamen, ku'uden ve alâ cunûbihim. Öyleyse Allah'ı zikredin, kıyamen ayaktayken, ku'uden otururken ve alâ cunûbihim ve yan üstü yatarken. Neden yan üstü yatmak? Çünkü Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e verdiği emir, kıbleyi sağ alarak yatmanızdır. Uzandığınız zaman sağınıza döneceksiniz. Sağ tarafınıza dönüp, sağ kulağınız yastığın üzerine gelecek. Biraz yastığın üzerinde başınızı kımıldattığınız zaman, öyle bir noktaya gelecek ki kulağınız, kalp atışlarınızı duyabileceksiniz. Kalp atışları çift satar. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. İşte bu çift atışlarda siz de dilinizi kımıldatmadan içinizdeki, kalbinizdeki sesle Allah, Allah, Allah, Allah, dilinizde kımıldatmadan Allah demeyi, içinizden sessiz sesinizle Allah demeyi öğreneceksiniz. Dilinizle kımıldatmadan söylediğiniz bu Allah kelimesi, siz öyle bir gün gelecek ki uykuya daldıktan sonra da devam edecek. Ve bir gün
Bir sabah namazına kalkarken bakacaksınız ki Allah kelimesi tekrar ediliyor kalbinizin atışları istikametinde. Her Allah kelimesinde içinizdeki ses Allah kelimesini tekrar ediyor ve nabzınızın atışlarına paralel bir olgu. Çünkü kulağınızda nabzınızın atışlarını duyuyorsunuz. Dilinizi kımıldatmadan Allah kelimesini tekrar etmeye başlamışsınız. Uyandığınız zaman bunu yakalayacaksınız. İşte daimi zikre ulaştınız. Her şeyin Allah'ın katında bir formülü var. Öyleyse üç türlü, üç kademe zikir. Zikir, çok zikir, daimi zikir. Daimi zikir neyi sağlar? Nefsinizin kalbine kesintisiz bir şekilde yaşadığınız sürece Allah'ın nurlarının, fazılların akmasını, oraya kesintisiz bir şekilde ulaşmasını sağlar. Bunun manası nefsinizin kalbinin tamamen nurlara dolmasıdır. Eksilmesine müsaade etmeyecek olan bir nur nehri nefsinizin kalbine ulaşacaktır. Kesintisiz bir şekilde Allah kelimesi ömür boyu tekrar edilecektir. Daimi zikre ulaşan bir kişinin oradan düşmesi artık normal standartlarda mümkün değildir. Çünkü daimi zikre ulaştıktan hemen sonra Allah Teala sizi kısa bir süre sonra tövbe-i nasuha davet edecektir. Bu mensuh olmayan, nasuh olmayan, neshedilmeyen, değiştirilemeyen bir tövbedir. Ve ulelbab iken, ulelbab daimi zikrin sahipleridir. Allah Teala buyuruyor, li ulelbab yeskurunallâhe kıyamen, ku'uden ve alâ cunubihim. O ulelbab için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur buyuruyor Allah Teala. Öyleyse üç halde bulunabilirsiniz. Ya şimdi bizim gibi böyle oturuyorsunuz, ya ayaktasınız ya da yanüstü yatıyorsunuz. Niçin Allah Teala yanüstü diyor? Kulağınızda, kalbinizin atışlarını hissedebilmeniz için. Ve de bunu usul haline getirdiğiniz zaman otomatik olarak size verilen bir imkanı kullanmış olacaksınız. Her zaman kalbiniz atacaktır hayatta olduğunuz sürece. Eğer yan üstü yatar, kulağınızı biraz yastıkta kımıldatarak uygun noktaya getirirseniz kulağınızda kalbinizin atışlarını kesin bir şekilde hissetmeye başlayacaksınız. İşte o statüyü bozmadan içinizdeki sesle Allah'ın ismini tekrar ederken

Uyuyacaksınız. Ve söylediğimi hep hatırlayın. Kulağınızda küpe olsun. Bir gün uyandığınız zaman hala zikretmekte olduğunuzu yakalayacaksınız. İşte o sizin için en büyük gündür. Daimi zikre ulaşmak şerefine Allah-u Teala sizi erdirmiş oluyor. Gerçekleştirdiğiniz zaman bunun zor bir şey olmadığını da göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Vazgeçmezseniz hep kıbleyi sağınıza alarak yatarsanız, hep kulağınız yastığın üzerinde olursa, kulaklarınızda kalbinin atışlarını hissettiğinizde ondan sonra kımıldamadan uyuyacaksınız sadece. Bir gün işitemezsiniz, ikinci gün işitemezsiniz. Olabilir, dönmüşsünüzdür, bir şeyler olmuştur. Ama sonra dönmeden uyumayı öğreneceksiniz. Allah Teala vücudunuzu ona göre dizayn edecek.

Bir ömür boyu daimi zikre ulaştıktan sonra bir ömür boyu daimi zikrin sahibi olacaksınız. Dünyadaki en mutlu insanlardan biri olacaksınız. Bunun arkasında zikir var sevgili kardeşlerim.

Diyorlar ki namaz dinin direğidir. Doğrudur. Gerçekten namaz dinin direğidir. Ama bir direk insanlara bir sığınak teşkil edemez. Bu dinin direğinin etrafına bir çadır kurmanız gerekir. İşte bu çadır zikirdir.

Allah Teala buyuruyor: "Utlu uhiye minel kitabi." Onlara kitaptan, Kur'an'dan oku. Ve ekumu salat ve namaz kıl. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hitap ediyor Allah Teala. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri. İnne muhakkak ki salatı, namaz tenha nehyeder,

meneder anil fahşayi fuhuştan meneder ve münkeri ve münkerden nehyeder. Her ikisi de negatif istikamette kullanılan kelimeler. Fuhuş, Allah'ın yasak ettiği fiillerin hepsini ifade eder. Münker de başkalarına zarar verecek kötü davranışlardır. Aynı zamanda Allah'ın söylediklerini inkar etmek de münker kelimesinin muhtevası içindedir. Nekir. اِنَّ السَّلَاتِ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ Muhakkak ki salat, münkerden ve fuhuştan men eder. Neden? Çünkü kişi zikir yapıyor. Affedersin, çünkü kişi namaz kılıyor. Namaz kıldığı zaman bir insanın namaz kılarken bir başkasına kötülük edebilmesi mümkün mü? Mümkün değil. Namaz kıldığı sürece namaz kılıyor. Bir görev yapıyor kişi. Namaz kılarken, namaz kıldığı müddet içinde kimseye bir kötülüğü dokunamaz. Allah-u Teala şöyle bitiriyor ayet-i kerimeyi. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi bu. Ve lezikullahi ekber. Ve le mutlaka muhakkak ki kesin surette Allah'ı zikretmek zikrullahi ekber. Hem namaz kılmaktan hem de Kur'an-ı Kerim tilavetinden ikisinden de daha büyüktür diyor Allah Teala Allah'ı zikretmek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki,

Allah Teala bu ilmi bize öğretti. Kur'an'ın tatbikatına baktığımız zaman bundan 14 asır evvel bütün sahabenin bütün Kur'an-ı Kerim uyguladığını görüyoruz. Çünkü onların irşat makamına ulaştıkları kesin. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala sahabenin irşat kademelerine ulaştığını, bütün sahabenin onlara tabi olunduğunu ifade ediyor. O tabi olanlara tabiin deniyor. Ondan sonra da tebe-i tabiin geliyor. Tabiine tabi olanlar.

Allah Teala diyor ki o sabikunel evvelin var ya, müsabakalarda, hayırlarda yapılan yarışlarda, ön safta gelenler. Onlardan bir kısmı Ensar'dandı, bir kısmı Muhacirindendi, bir kısmı Medine'deki yardımcılar, Ensar, Nasara kökünden geliyor. Nasır yardım. Ensar, yardımcılar, yardım eden kelimesinin çoğulu. Nasır, yardımcı, Ensar, yardımcılar. Bunların bir kısmı Ensar'dı, yardımcılar, yardımcılardandı. Bir kısmı muhacirindendi. Yani Mekke'den Medine'ye göç edenlerden. Mekke'den Medine'ye göç eden insanlar açıkta mı kaldılar? Hayır. Medine'dekiler ellerinde ne varsa onları gelenlerle paylaştılar. İhtiyaçları olsa bile onlara vermeyi tercih ettiler. Bu orada çok mutlu bir dünya kurulmasına sebebiyet verdi. Ensar ve Macen'in beraberce çok sayıda orada evler yaptılar. Hepsi hem Ensar'ın hem Macen'in birlikte çalışmasının eseriydi. Beraber olmanın, bir olmanın, birbirine yardım etmenin hazzını yaşadılar. İşte Ensar olsun, Muhacir olsun, onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldular. Ondan sonra onlara, Ensar'a ve Muhacir'e tabi olanlar tabi'in adını aldı. Tabi'ine, yani bu ilk tabi olanlara, tabi olanlara da tebe-i tabi'in deniyor. Tabi'ine tabi olanlar. İşte sevgili kardeşlerim, tabiyet meselesinin gerçekleşebilmesi için bir kişinin tabiyet verebilme noktasına ulaşması gerekir. Yani Allah Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınması. Bunun için önce Allah Teala onları tövbe-i nasuha davet edecektir, daimi zikre ulaşanları. Tövbe-i nasuha tövbe eden kişi munis olur. Bu artık dönülmez bir tövbenin sahibi olduğunu ifade eder. Nesedilmesi, değiştirilmesi mümkün olmayan bir tövbe. Ve tövbe-i nasuhun arkası Allah-u Teala'nın o kişinin günahlarını örtmesidir. Başın üzerine kendi nurunu, o kişinin kendisine ait olan ruhu yerleştirilmesidir, nuru yerleştirilmesidir. Ve sonra da o kişinin günahlarını Allah Teala bir defa daha sevaba çevirmesidir. Bu olay tamamlanınca kişinin bu seviyede salah makamında günahlarının sevaba çevrilmesinden sonra Allah Teala o kişiyi irşada memur ve mezun kılındın emriyle irşat makamına tayini söz konusudur. Bu emir Allah'tan alınır. Kişi o seviyede Allah Teala'nın söylediklerini işitebilen, bu istikamette Allah ile konuşabilen bir hüviyet kazanmıştır.
Kimin iradesi Allah-u Teala tarafından teslim alınırsa o kişi irşat makamının sahibi kılınır. Kim tarafından? Allah tarafından. İşte İslam'ın 7 safhası ve konunun zikirle alakaları. Başlangıçta kişi bir dileğin sahibidir. Allah'a ulaşmayı diler. Ondan evvel kişiyi yaşamıyor sayarız. Bu noktada Allah'a mülaki olmayı dileyen bir kişi bütün hedefleri gidecektir. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'yı bir cihan imparatorluğu haline getiren şey işte budur. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimini gerçekleştirmeyi bütün Osmanlılar hedef ittihaz etmişlerdi. Bu onlar için bir şerefti. Ve bu sebeple insanlar hayırlarda yarıştılar. Osmanlı'nın kurulma ve yükselme devrinde bunlar mutlak olarak gerçekleştirilen hususlardı. Yozlaşma, Batı kültürünü alan üst düzey devlet erkanı ile başladı. Padişahlar değişmediler. Onlar atalarının kendilerine verdiği mirası en güzel şekilde devam ettirmekte hep vazifeli adettiler kendilerine.

Kendisi hakkında birçok iftiracıların yalanlar söylediği son padişah Vahdettin.

Bir gün türbedarı huzuruna çağırıyor. Diyor ki gel bakayım. Ne oldu sana diyor. Buraya gelmen ve bana bilgi vermen emrolundu. Söyle bakayım bana diyor ne oldu. O da diyor ki ben senin ceddin olan padişahın mezarının bekçisiyim. Ve eşim hamile. Benim de param yok. Ama eşim aşerdi. Şunları şunları şunları alma benden istedi. Ben de ona serzenişte bulundum. Bunca senedir seni burada bekliyorum. Bana 5 kuruş yardımın olmadı. Ne olur bana gerekeni ver. Padişah Vahdettin diyor ki, işte bu altınlar senin. Ceddin bana bu emri verdi. Ve onun için seni çağırdım. Bakalım hangi ölçüde doğru söyleyeceksin diye de bir imtihana tabi tutuldun. Aynen sözlerin teyit edildi. Şimdi bu altınları al. Hemen gerekeni yerine getir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Padişahı alem olmak bir kuru davaymış. Bir veliye bende olmak hepsinden alaymış diyor. Osmanlı padişahlarından birisi. Bu işte önümüzde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem atından inmiş yürüyor. Ben nasıl at üzerinde gidebilirim diyen kişi. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın muhtevası içinde ceddimizle iftihar ederiz. Onlar Allah'ın yeryüzünde hüküm sahibi olarak hem de emir sahibi olarak Allah'a en yakın kullarındandılar. İşte söz konusu olan padişah Yavuz Sultan Selim'di ve türbedar onun türbedarıydı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bir aradayız. Sizlerle birlikte olmak sevgili kardeşlerim Allah'ın çok büyük bir nimeti. Sizlerle birlikte olmak mutluluğun doruklarında yaşatıyor bizi. Sizlerle beraber olmak sevgili kardeşlerim. Sizlere Allah'ın
bize söylettiklerini ulaştırmaktır. Kendiliğimizden hiçbir şey yapmak yetkisinin sahibi değiliz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize başkaları için yaşamayı öğretti. Onun için mutluluğu yaşıyoruz. Başkaları için yaşamak mutluluğun ta kendisidir. İnsanlar sizi severler. İnsanlar sizi sevmezler. Bir kısmı sever, bir kısmı sevmez. Şurasını unutmayalım ki insanları sevmeyenlere hiç kimse kendini sevdiremez. Sevdirmek mecburiyetinde de değildir. Öyleyse bırakalım insanları serbest. Onlar bizi isterlerse severler, isterlerse yererler. Nitekim bizi seven pek çok kişi olmasına karşın yeren de gene pek çok kişi var. Sevgili kardeşlerim, insanların hesaba katmadığı en büyük ölçü bizim yaptırdıklarımızı, bizim konuştuklarımızı Allah'ın bize söyletmesi gerçeğidir. Böyle bir imkanın sahibi olmayan insanlar, bunu akıllarına bile getirmeyen insanlar, biz de herkes gibi birisi zannetmek saflığını gösterirler. İşte sevgili kardeşlerim, onlara acırız ki onlar bizi Allah'tan sormak gereğini duymamışlardır. Hacet namazını kılıp, boy abdesti alıp, ondan sonra hacet namazını kılmak, ondan sonra da Allah'tan bizi sormak. Allah'ın Resulü müyüz, yoksa değil miyiz? Döviz kabuğu olayı bu konuyu 1986 yılında kesinleştirdi. Biz Allah'ın Resulüyüz. Sevgili kardeşlerim, insanlar buna inanırlar veya inanmazlar. Bu onların problemi. Bizim için böyle bir konunun açıklaması insanları kurtarmak için bir vesiledir diye sevinç konusu oluyor bizim için. Çünkü gerçekten samimiyetle hacet namazını kılan ve bizi Allah'tan soran bir insan aldığı cevaptan sonra artık bizim karşımızda olmaz, olamaz sevgili kardeşlerim. O kişi Allah'ın dostuysa, Allah'ın mutlaka bizim gerçek kimliğimizi, Allah'ın Resulü olduğumuzu kesin çizgilerle belirtecektir. Ve kişi hangi konuda bizim için bir sual sorarsa hacet namazını kılıp Allah-u Teala'dan, Allah-u Teala onun cevabını ona mutlaka neticede ulaştıracaktır. O zaman hakkımızda negatif bir fikrin sahibi olan insanlar Allah-u Teala'dan tekrar tekrar sormalıdırlar. Her sorduklarında aynı cevabı alacaklardır. O zaman bir iftiralar kampanyasının bizim üzerimizde
neden yoğunlaştığını merak edeceklerdir. Gayet normal değil mi sevgili kardeşlerim? Şeytanın dostları Allah'ın dostlarına her zaman karşı değiller mi? Bizim karşımızda olan birçok insan var. Yüzlerce, binlerce insan. Ve her gün olmadık iddialarla karşı karşıyayız. Bu da eşyanın tabiatına gayet uygun. Çünkü kötülük yapmak isteyenler hayatlarını kötülüğe bağlamışlardır. Sevgili kardeşlerim, biz Allah-u Teala'nın onlara ceza vermesini hiç talep etmedik. Etmeyeceğiz de. Allah-u Teala her şeyi bilendir. Kim ne kötülük ederse karşılığını otomatik olarak satın alır. Ve bu konudaki Allah'ın kanunları söz konusu. Her kötülük yapana Allah-u Teala'nın ceza vermesi, her iyilik yapana Allah-u Teala'nın mükafat vermesi söz konusudur. Öyleyse her an olayın karşılığı evvela derecat sistemi üzerinden ödeniyorsa, yani kötülük yapan derecat kaybediyorsa, iyilik yapan derecat kazanıyorsa, ki her olayda kesinlikle böyle tahakkuk eder sonuçlar, o zaman daha baştan konu sonuçlanmış ve her şey yerlerine oturmuş oluyor. Bir insan bir başkasına kötü davrandığı an, bir kötülük ettiği an, kötülük eden kişi derecat kaybeder. Ama kötülük yaptığı kişi onun kaybettiği dereceyi kazanır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanlar Allah'ı bilmedikleri için görmeleri zaten tabii mümkün olamaz ve görmedikleri için Allah Teala'nın bu dünya üzerinde onlara nasıl sıkıntı verdiğini yerlerine belki oturtamazlar. Her kötülük yapan kişi arkasından mutlaka çok ciddi bir sıkıntıyla karşılaşır. Sıkılır yaptığı kötülüğün arkasından o sıkıntıyı mutlaka vicdan azabı olarak kişi yaşar. İşte o Allah-u Teala'nın o kişiyi cezalandırmasıdır. Sevgili kardeşlerim, her tarafta insanlar düşünceleri istikametinde hareket ederler. Ama bunun sonucunda manevi bir tekamülü gerçekleştiremeyen insanlar devamlı derecat kaybeden bir hüviyette olurlar. Onlar başkaları hakkında iftira yapıp atabilirler. Onlar yalan söyleyebilirler. Onlar kötülük edebilirler insanlara. Ama Allah'ın dostları bunların hiçbirini yapamaz. Yapması mümkün değildir. İşte kim Allah'ın tasarrufundaysa o kendinden hiçbir şey yapmak yetkisinin sahibi değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hepinize bu sevginin ışığı altında bakıyoruz. Ve de bizi sevmeyenleri de
Allah Teala bize sevdirir. Onlar hakkında Allah Teala'dan hiç onları cezalandırması istikametinde bir talepte bulunmadık. Biliyoruz ki suç işlendiği an zaten derecat kaybedilmiştir. Başkalarının onlara ceza verilmesi hakkındaki talepleri bizim için söz konusu olamaz. Başkaları nasıl düşünürse düşünür, başkaları hakkında nasıl bedduada bulunursa bulunur ama biz öyle yapamayız. Yapmak yetkisinin sahibi olmadığımız gibi böyle bir talebin içimizden gelmesi de mümkün değildir. Allah Teala bize intikam almayı unutturmuştur. Bize kötülük yapanları bir bakın. Onlar hakkında ne yaptık? Bir dikkatle takip edin. Göreceksiniz ki bizim bir şey yapmamız söz konusu değildir. İntikam almayı Allah Teala bize hiç yaptırmadı. İçimizden de böyle bir talep hiçbir devirde gelmedi sevgili kardeşlerim. Allah bize sevmeyi öğretti. Bizi sevenleri zaten çok severiz. Ama Allah Teala bizi sevmeyenleri de sevmeyi öğretti. Bize kötülük yapanları da sevmeyi öğretti.

Hep kötülük yapanlara cezalar verdi, bunu biliyoruz. E biz bu cezaların verilmemesi istikametinde duada bulunuyoruz. Sevgili kardeşlerim, insanları biliyoruz çünkü tasavvufa girmeden evvel biz de onlar gibiydik. Onları çok iyi tanımlayabiliyoruz, değerlendirebiliyoruz. Ve biz onlardan, bize kötülük yapanlardan intikam almak konusunda hiçbir talebin sahibi olmadık Allah-u Teala'ya. Allah-u Teala'dan onlara ızdırap vermesi için, onları cezalandırması için hiçbir talepte bulunmadık sevgili kardeşlerim. Onlar da bunu zaten biliyorlar herhalde. Ki aynı kötülükleri devam ettiriyorlar. Sevgili kardeşlerim, biz Allah'a sığınırız. Bizim dostumuz, sahibimiz olan Allah'tır. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde bir asli unsurdan bahsetmek lazım. Allah bizi korur. Bugüne kadar her şeyden korudu. Bundan sonra da koruyacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bizi sevmeyenleri de, hatta bizden nefret edenleri de sevmeyi öğretti. En az sevdiğimizden en çok sevdiğimize doğru bir dairenin içindeyiz. Hiç kimsenin cezalanması konusunda Allah Teala'dan bir talepte bulunma yetkisi bize verilmedi. Onun için bize kötülük yapanlar, o düşündüklerinizi rahat rahat gerçekleştirebilirsiniz. Bizden sizin için bir beddua hiçbir zaman oluşmayacaktır. Allah Teala ne yaparsa o bizim dışımızda bir olaydır. Ama biz bize en büyük kötülüğü eden insanlar için dahi Allah Teala'dan negatif bir talepte bulunmadık, ömrümüz boyunca da bulunmayacağız. Bu realite bir ömür boyu devam edecek. Ama şunu görüyoruz ki Allah Teala bize düşman olanları cezalandırıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah ne yaparsa yapar. Ama şurası kesindir ki biz Allah Teala'dan bize kötülük yapan, kötülük yaptığını net olarak bildiğimiz kişilere Allah'ın ceza vermesini talep etmiyoruz. Ömrümüz boyunca da etmeyeceğiz. Herkes bizim hakkımızda neyi düşünüyorsa o düşüncesi kendisine aittir. Bir zarar vermeyi murad eden kişi bunun hesabını Allah'a verecektir. Biz onun muhatabı değiliz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın onları cezalandırması da bizim talebimiz değildir. Ama cezalandırıyor. Onu görüyoruz.

İnsanların çıldırmış gibi davranışları çok şeyler anlatıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak ve Allah için ölmek. İşte biz bu iki faktör için hayattayız. Allah için yaşıyoruz ve bir gün gene Allah için öleceğiz. Ama Allah için yaşamanın bir başka ifadesi başkaları için yaşamaktır. Çünkü Allah Teala hiç kimseye, hiç kimsenin zarar vermesini istemez. Böyle bir talebin sahibi değildir. Sevgili kardeşlerim, bizler insanlar birbirimize karşı davranış biçimlerini oluştururken ya şeytanın ya da Allah'ın tesiri altındayızdır. Hamdolsun ki Allah Teala elini üzerimizden hiç çekmez. Her zaman bizimle birliktedir. Her zaman biz onunla birlikteyiz. Ve Allah Teala bize kimseye karşı kötü davranışta bulunmayı bugüne kadar vücuda getirmedi. Bizim bir başkasına bir kötülük ettiğimizi söylemek sadece bir iddiadır. Sevgili kardeşlerim, hakikatleri bilen Allah'tır. Allah'a sığınırız. Allah Teala bizi bu devrin imamı olarak görevlendirdi. Kur'an-ı Kerim'de de 14 asır evvel bunu açık bir şekilde ortaya koymuş. Bizim devrin Resulü olduğumuz Duhan Suresinin 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayetlerinde kesinlik kazanmıştır. Ve 1986 yılında herkesin gözünün önünde bu olay cereyan etmiştir. Öyle olduğu cihetle hiç kimse bizim Allah'ın Resulü olmadığımızı iddia edemez. Ve Allah'ın bütün Resulleri Allah'ın tasarrufu altındadır. Kendiliklerinden hiçbir şey yapmaları mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar bir nefs, bir de ruhun sahibidirler fizik vücutlarının dışında. İşte o nefs tezkiye edilmemişse kişi bütün afetlerle birlikte yaşamak mecburiyetidir. Bir insan nefsini tezkiye etse afetlerinde yarı yarıya azalma söz konusu olacaktır. Ama daim zikre ulaşıp da nefsini tasfiye ederse o zaman %100 afetlerden kurtulmuş olur. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyemez. Allah'ın emrettiklerini mutlaka yerine getirir. Allah ile her an konuşur. O Allah'ın telefonudur. Allah'ın söylediklerini emirlerse mutlaka başkalarına
ulaştırması gereken emirler olarak sahiplerine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, Risalet müessesesi Allah-u Teala'nın bir büyük nimetidir. Kötüye kullanması mümkün olan hiç kimseye bu yetki verilmez. Allah Teala geçmişi bildiği gibi geleceği de bilir. Allah Teala'nın emirlerinin dışına çıkabilecek, Allah'ın emirlerine herhangi bir noktada itaat etmeyecek olan birisi, Allah Teala geleceği de bildiği cihetle hiçbir zaman risaletle vazifeli kılınmaz. Sevgili kardeşlerim, insan için çalışmasından başka bir şey yoktur diyor Allah Teala. İşte bu çalışmak Allah için çalışmak olmalıdır. Allah için çalışmak başkaları için çalışmayı da içerir. Başkaları için çalışmak ise başkalarını mutlu etmeye çalışmaktır. Hayatımızı buna adadık. Ve yıllardan beri bu istikamette bir vazifeyi Allah-u Teala bize hep devam ettirdi. Sevgili kardeşlerim, en çok mutlu olduğumuz anlar, başkalarına mutluluğu yaşattırdığımız anlardır. Hep bunun için yaşarız. Hayatımız boyunca hep insanları mutlu etmek için var olacağız. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok seviyoruz. Allah-u Teala bize sevmeyi öğretti. Bizi sevenleri sevmeyi öğretti. Ve sevmeyenleri de sevmeyi öğretti. Şurasını kesin olarak Allah-u Teala söyledi, emrediyor şu an. Hiç kimseden bize hangi kötülüğü yaparsa yapsın, nefret etmedik bugüne kadar. Nefreti Allah-u Teala bizim defterimizden tamamen sildi. Kinse bize hiçbir şekilde ulaşamaz. Yani bize bir kötülük yapana bizim mutlaka bir kötülükle mukabele etmemiz söz konusu olmayacaktır. Biz Allah'ın tasarrufundayız. İstediğimiz hiçbir şeyi yapmak yetkisinin sahibi değiliz. Ne yaparsak biline ki o Allah'ın yaptırdığıdır. Onun azatsız kölesiyiz. Onun telefonuyuz. Onun için kardeşlerimiz hep bize ulaşıp sorularını sorarlar. Bizim yapmamız lazım gelen şey ise son derece basittir. Sorarız Yüce Rabbimizden o kardeşimizin ne yapması lazım geldiğini ve ona bildiririz. Bu kadar basit ve kolay. Allah Teala elbette bizim bilmediklerimizi bilir. Biz bize telefon edip de bizden yardım isteyen kişiler hakkında hiçbir şey bilmeyiz. Ama bilmemiz lazımsa Allah Teala mutlaka bize açıklar. İnsanlar için yaşam adı verilen müessese kötülüklerden ve iyiliklerden teşekkür eder. Bizim için de vaktiyle öyleydi. Sonra Allah'ın yoluna girdik. Sonra mı? Sonra sadece konunun güzel tarafları kaldı.
Allah'ın tasarrufunda olan bir insan için sadece Allah'ın yaptırdıkları geçerlidir. O ne yaptırırsa biz onun dışında hiçbir şey yapmak yetkisinin sahibi değiliz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala her şeyden evvel sevmenizi ister. Sevmek, nefreti yok eden bir müessesedir. Eğer etrafınızdaki insanlara karşı onlar ne yaparlarsa yapsınlar, sevgi besleyebilirseniz, davayı kazandınız demektir. Sevgi nefreti yok eder. Sevgili kardeşlerim, onun için diyorum ki, sevin, nefret etmeyin ve başkalarının birbirinden nefret etmelerine sebebiyet vermeyin. İnsanları şikayet etmek yerine güzel davranışlarından bahsedin. Ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? İnsanları severseniz, onlar sizi sevmeseler de siz mutlu olursunuz. Nefret edenler o mutluluğu yaşayamazlar. Nefret öyle bir müessesedir ki o kişi intikam da alsa nefretinin bitmediğini görebilir. Bitenler de olabilir. Ama sevgili kardeşlerim, sevmek varken neden nefret? Mutlu olmak varken neden mutsuz olmak? Nefret eden her zaman mutsuzdur, huzursuzdur. Neden? Bilir ki etrafındaki insanlardan kimden nefret etmişse o da ondan nefret etmiştir. Böyle olmadığı insanlar var mı? Var. İşte biz onlardan biriyiz. Nefret meselesini Allah-u Teala bizden kaldırdı. Nefret bizim içimizde yer işgal edemez. Zaten tasarruf altında olmamız sebebiyle onun yaptırdıklarını yapabiliriz. Ama içimizden hiçbir zaman insanlardan nefret etmek geçmedi. Oluşmadı bu. Bize çok açık bir şekilde veya gizlice kötülük edenler olmuştur. Gizlice kötülük edenleri de biliriz. Çünkü Allah Teala bize söyler. Açık olanları zaten biliriz. Ama onlardan nefret edemeyiz. Böyle bir şey bizde oluşmaz sevgili kardeşlerim. Onlar bizimle gelip konuşsalar ki konuşmuşlardır. Konuştukları zaman onların evvelden kararlaştırdıkları her şeyi bilmemize rağmen onlara karşı kötü davranamadığımızı görmüşlerdir. Davranmamız mümkün değildir. Kimseye karşı kin tutmayız. Yunus da öyle söylüyordu değil mi? Biz kimseye kin tutmazız diyordu. Ayar bile dosttur bize. Biz öyledir. Başkaları bize düşman olabilirler. Ama sevgili kardeşlerim biz onlara düşman olamayız. Bu Allah'ın bize verdiği bir güzel standart diye düşünüyorum. Allah Teala bize nefreti hiç yaşatmadı. Bize kötülük yapan çok insan olmuştur. Arkalarını da aramadık. Paramızı dolandıranlar mı?
Çok olmuştur. Hiç arkalarını aramadık. Sevgili kardeşlerim, insanlar kötülük yaptıkları zaman neyi kaybettiklerini hiç bilmiyorlar. Bilseler de onlar da kötülük yapmazlardı. Allah Teala bize bunları öğretti ve Allah Teala bizi terbiye etti. Biz onun disiplinine aitiz. İnsanlardan intikam almak bizim için hiçbir şekilde mümkün değildir. Onlara kızmamız da mümkün değildir. Bütün konuşmaları dikkatle dinleyin. Kızdığımızı göremezsiniz. Allah Teala bize böyle bir öfke dizaynı oluşturmaz. İnsanlardan intikam almayı asla bizde vücuda getirmez. İntikam alma isteğini oluşturmaz. İntikam almamız da hiçbir şekilde mümkün değildir. İnsanlar bizim paramızı dolandırmışlardır ama arkasını aramamışızdır. Onlar bunu çok iyi bilirler. Ama buna rağmen bize olan düşmanlıkları bitmez. Çünkü biz onların cinsinden değiliz. Farklı yapıların sahibiyiz. Bize hakim olan unsur şeytan değildir. Allah'tır. İnsanları affetmek bütün boyutlarıyla bizim temel kanunumuzdur. Bize karşı insanlar hile yapabilirler, paramızı dolandırabilirler. Mümkündür. Onları affederiz. Arkasını da aramayız. Aradığımızı söyleyen biri varsa söylesin lütfen. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostluğu bize yeter. Biz başkalarının dostuyuz. Onlara asla düşman olmadık, olmayacağız da. Hayatımız boyunca bu böyle olacak. Bizi yakından tanıyanlar bu söylediklerimizin hepsinin gerçek olduğunu çok iyi yerlerine oturtmuşlardır. Tanımayanlar da böyle bir insan olabilir mi diye belki de sözlerimize inanmayacaklardır. Ama unuttukları bir şey var. Biz yaptığımız hiçbir şeyi kendiliğimizden yapamayız. Allah ne yaptırırsa sadece Allah'ın yeryüzündeki bugünkü en üst dereceli Resulü olarak sadece Allah bize ne yaptırırsa onu yapabiliriz. Buna tasarruf deniyor. Allah'ın tasarrufunda olmak. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki Allah Teala'yla en yakın dostluğun kurulması, size düşman olsalar da, dost olsalar da insanları sevmek, sizi aldatsalar da, size hainlik etseler de sevmekte devam etmek. Bu Allah'ın bize verdiği çok güzel bir imkan diye değerlendiriyorum. Bu olayları bizimle beraber yaşayanlar, karşımızda olup da bunları birer birer yaşayanlar, bu söylediklerimizin hepsinin kesin bir doğru olduğunu bilirler. Sevgili kardeşlerim, kısa bir deyişle Allah Teala bizi başkaları için yaşamak üzere yarattı. Öyle kıldı. Hayatımızın sonuna kadar böyle olacak. Unutmayın.
Şu anda 77 yaşındayız. Ve hiç kimseye bir kötülük yapmamanın huzuru içindeyiz. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlerle beraber olmak, bu güzellikleri paylaşmak Allah'ın çok büyük bir nimeti diye değerlendiriyorum. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi bitiriyoruz inşallah.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
1: Selamünaleyküm efendim. Ellerinize hürmet yapıyorum inşallah. Sohbetiniz için hazırım. Bilgilerinizi arz ediyorum inşallah efendim hizmetinize.
0: İnşallah Berhan. Biz de hazırız. Başlayabiliriz. Allah nasip ederse Allah razı olsun.
1: İnşallah efendim. Hemen geçiyorum anasınıza.
0: İnşallah.
1: Muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Efendim bir güzel sohbetin öncesinde inşallah yine sizlerle birlikteyiz. Az sonra bir eşsiz ve yeni mutluluk sohbetinde Muhterem Efendi Hazretleri Doktor İskender Ali Mihir inşallah sizlerle birlikte olacaklar. Ben müsaadenizle Muhterem Efendi Hazretleri'ne dönmek istiyorum. Muhterem Efendimiz, öncelikle mübarek ellerinizden inşallah sonsuz hürmet yapıyoruz. Çok kıymetli dualarınızı diliyor ve bugünkü bu eşsiz ve yeni mutluluk sohbetinizde zatenizi, muhterem izleyici, dinleyici ve de sevgili öğrencilerinizle baş başa bırakıyor. Tekrar mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasret yapıyoruz inşallah.
0: Allah razı olsun Berhan. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi. Maliki yevmiddin, iyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn, ihdinas sırâtel müstakîm. En'amte aleyhim gâril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtuh. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde beraberiz. Hep size unutmayın, unutmayın dediğim şey o. Allah-u Teala sizden, hepinizden sizin mutluluğunuzdan başka hiçbir şey istemez. Hiçbir talebin sahibi değildir. Sadece sizin mutlu olmanızı ister. Ve bütün ibadetler aslında sizin mutluluğunuzun bir vasıtasıdır. Her ibadeti yaparak onun arkasından Allah'a bu ibadeti yapmanın huzurunu, mutluluğunu yaşayabilmeniz için Allah Teala sizlere ibadetleri farz kılmış. Ve her yaptığınız ibadet Allah'a bir yardım sağlamaz ama size çok yardım sağlar. Çünkü sizin mutluluğunuzun bir parçasıdır. Şu fizik vücudunuz o ibadetleri yapmak üzere yaratılmıştır. Yaratılış gayesine uygun standartlarda ona bir imkanı vermekle vazifelisiniz. Yetmez. Bu mutluluğu yaşamakla da vazifelisiniz. Vazifenizi yaptığınız zaman arkasından bir iç huzuru duyacaksınız. Bir şeyler yayılacak içinize, sıcak sıcak bir şeyler. Allah'ın bir emrini yerine getirmenin verdiği huzur, rahatlık hissi, kısaca mutluluk sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse hiç mi hiç unutulmaması lazım gelen bir genel kaidesi var Allah-u Teala'nın. Ben diyor sizi mutlu olmanız için yarattım. Bütün kainatta diyor Allah-u Teala benim diyor bir tek dinim var. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam. Allah-u Teala buyuruyor bütün peygamberler nebiler yani, bütün resuller ve bu peygamberlere ve resullere tabi olan herkes aynı dini yaşadı. Hanif dinini yaşadı. Adem Aleyhisselam'dan başlayan bir insanlık tarihi bugüne kadar geldi ve bugüne kadar geçen zaman parçalarında hep insanların din öğretisi Resuller ve Peygamberler eliyle, Nebiler eliyle aynı standartları içerdi. Yani Hazreti Adem ne emretmişse oğullarına, kızlarına, torunlarına, Hazreti Nuh da aynı şeyleri emretti ve beraberce yaşadılar. Hazreti İbrahim de, Hazreti Lut da, Hazreti Hud da, Hazreti Salih de, Hazreti Musa da, Hazreti Yakup da, Hazreti Davud da, Hazreti İsa da, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de. Hepsi aynı dini yaşadı. Kainatın tek dini olan Hanif dinini yaşadı. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse bu dinin muhtevasında namaz kılmak var. Bu dinin muhtevasında oruç tutmak var. Her namazı kıldıktan sonra aynı rahatlığı, iç huzurunu siz de yaşıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Hamdolsun ki ben Allah'ın bana verdiği, bana bahşettiği bir güzelliği daha yaşadım diyebiliyor musunuz? Eğer diyemiyorsanız, bundan sonra, bu sohbeti dinledikten sonra kılacağınız namazda yalnız Allah'ı düşünerek namaz kılmaya çalışın. Sizden ayak parmaklarınızın ucundan başlayarak ayaklarınızı, bacaklarınızı, gövdenizi ve ellerinizin parmak uçlarından başlayarak ellerinizi, kollarınızı aşan, başınıza ulaşan ve başınızdan ayrılan bir şeyler düşünün. Ve o bir şeyin Allah'ın zatına ulaştığını düşünün. Onun zatında yok olduğunu düşünün. Ve namazınız boyunca birkaç defa o oraya ulaşsın, Allah'ın zatında olsun, bir süre kalsın, sonra tekrar size geri dönsün, başınızdan başlayarak vücudunuza tekrar onun geri döndüğünü hissetmeye çalışın. İşte bu müessesenin adı kanitin olmaktır. Allah ile beraber olmaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can kardeşlerim, bu zevki yaşadığınız zaman Allah'a çok şükredeceksiniz. Namazla da verilen bir ibadeti sizin için uygun görmüş diye. Düşünebiliyor musunuz? Daha ötede bir tevazu yok. Başınızı yere koyuyorsunuz Allah'ın huzurunda. Allah'a secde ediyorsunuz. Onun sizi yaratan olduğunun delilini koyuyorsunuz ortaya. Sizin tarafınızdan ortaya konulan bir delil. Sen benim Rabbimsin diyorsunuz. Beni yaratansın diyorsunuz. Ve ben sana secde etmenin huzurunu yaşamak istiyorum diyorsunuz. Sadece bir yaratık olarak yaratanına bir secde müessesesiyle saygı göstermek, eğilmek konunun yarısını teşekkür ettirir. Yani rükû müessesesi saygının yarısını ifade eder. Evvela bunu gerçekleştiriyorsunuz, sonra saygının son hızına ulaşıyorsunuz. Başınızı Allah'ın huzurunda yere koyuyorsunuz. Ben yerle birim diyorsunuz. Sen beni yaratansın, ben senin önünde başımı yere koyarım, secde ederim, saygının en büyüğünü sana gösteririm diyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, bir kedi olabilirdiniz, bir ot olabilirdiniz, bir ağaç olabilirdiniz. Allah Teala size öyle yaratabilirdi. Canlılığın ayrı ayrı belirtileri. Ama hayır, öyle yaratmamış. Bir cin, bir melek olarak da yaratmamış. Sizi insan olarak yaratmış. Yani şu kainatta en üstün varlık olarak yaratmış. Bütün kainatı uğruna yarattığı mahluku olarak yaratmış. Siz insansınız. Bütün göklerde ve bütün arzlarda yaratılan her şey sizin için yaratıldı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey sizin için. Öyleyse sadece bunu düşünmeniz bile size huzur vermeli. Ben demelisiniz demek ki Allah-u Teala tarafından çok sevilerek yaratılan bir mahluk olmalıyım ki Allah beni insan olarak yaratmış. Bütün kainatı benim ve başka insanlar için yaratmış. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sadece insan olmamız, insan olarak yaratılmamız konusunda bile Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Öyleyse bir namaz müessesesi Allah'ın huzurunda secde etmek, saygının en büyüğünü Allah'a göstermek, bu hepimiz için bir zevk olmalı değil mi? Hele bizden bir şeyler ona doğru gidiyorsa, ona kavuşuyorsa, sonra oradan tekrar bize geri dönüyorsa, Allah'ta kalmış olarak oradan bir şeyler getirerek bize geri dönüyorsa ve tekrar bizimle beraber oluyorsa, ve karnetin oluyorsak, bu bir mutluluk sevgili kardeşlerim. Deneyin. Bundan sonraki ilk namazınızda ayaklarınızdan başlayan, ayak parmaklarınızdan başlayan ayaklarınızı, dizlerinizi, karnınızı, göğsünüzü aşan el parmaklarınızdan başlayarak bileklerinizi, kollarınızı aşan, başınızdan çıkan bir şeyleri veya bir şeyi hissetmeye çalışın. Onun Allah'a ulaştığını düşünün. Hissetmeye çalışın. Allah'ın zatında yok olduğunu hissetmeye çalışın. Namaz boyunca hep Allah'a bakın. İç dünyanızla Allah'a bakın. Görüntü, eğer kalp gözünüz açılmadıysa, size ulaşmadıysa da kalp gözünüz aslında onu görür. Öyleyse Allah-u Teala size zikri farz kılmış. Biliyoruz ki birçok kişi zikir de neymiş, transandantal meditasyon daha iyi değil mi diyecektir. Öyle demek de haklılar mı? Haklılar. Bütün hastanelerde, okullarda meditasyon bir tedavi vasıtası olarak genel kabul görmüş olan bir zavallılıktır. Allah'ın zikrinin şeytan tarafından değiştirilmiş şeklidir. İnsanlar transandantal meditasyonla kendilerine sadece yazık etmektedirler. Ve bir meditasyon seansından sonra insanların o seans sırasında yaşadıkları zannettikleri bir rahatlamanın arkasından duyulan stres, acaba neyin nesi? Meditasyon yapanlar bunu neden düşünmezler acaba? Neden zikrin arkasında meditasyon alınan o stres oluşmuyor da sadece mutluluk oluşuyor? Bunu neden düşünmezler acaba? Oysa ki biri Rabbani'dir, Allah'ın emridir, diğeri zulmanidir, şeytanın emridir. Sevgili kardeşlerim, fizik vücutlarınız Allah-u Teala tarafından hanif dinine göre hanif fıtratıyla yaratıldı. Sadece bir tek dinin, kainatın tek dininin bütün standartlarını yerine getirebilecek özelliklerle yaratıldınız. Her yaptığınız ibadetin vücudunuza mutlak bir fayda sağlayacağını, o ibadetin karşılığının fizik vücudunuzda beklendiğini hiç unutmayın. Fizik vücudunuz namaz kılmak ihtiyacıyla doludur. Şeytan bütün gücüyle fizik vücudunuzun bu ihtiyacının ona verilmemesine çalışır. Çünkü gayesi tek bir gayedir, sizi mutsuz kılmak. Her türlü vasıtayı deneyecektir. Şu fizik vücudunuz ve içindeki nefsiniz Allah'ın bütün ibadetlerini yapacak ve bundan zevk alacak özelliklerle donatılmıştır. Buna göre dizayn edilmiştir. Namaz kılmak hem fizik vücudunuz için hem nefsiniz için bir zevktir. Şeytan sizi onların zevk olmadığına, sadece bir angarya olduğuna inandırdığı sürecin dışına çıktığınız zaman bunu hissedebilirsiniz. Unutmayın, vücudunuz ona göre yaratıldı. Namaz kılmak ve bundan zevk almak vasıflarının ve hissiyatının sahibi fizik vücudunuz. Zikir yapmak ve bundan zevk almak hissiyatının sahibi. Ne olur zikir yaptığınız zaman? Zikir yaptığınız zaman göğsünüze gelen rahmetle rahmetle salavat nurları göğsünüzden nefsinizin kalbine ulaşır. Kalbinizin nur kapısına ulaşan bu nurlar, orada bulunan Allah-u Teala'nın hareketli hale getirdiği mührü kalbinizin alt noktasında bulunan, en alt noktasında bulunan zulmani kapıya ulaştırır. Baskı yapar, dört enerji, dört nur baskı yapar. ard arda gelip oraya vurur. Her vuruşta sonsuz sayıdaki rahmet, fazl ve salavat nurları mührü aşağı indirip Sülmani kapıyı kapatır. Mühürler. Rabbani kapı açıktır. Birkaç dakika içinde nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla dolar. Ve iman kelimesi bu üçlüden fazlaları etrafında toplamaya başlar. Böylece mutluluğun anahtarını yakalamış olursunuz. Sevgili kardeşlerim, mutluluğunuzun anahtarı başkasında değildir. Mutluluğunuzun anahtarı sizin ellerinize tevdi edilmiştir Allah-u Teala tarafından. İnsanlar sadece cehaletleri sebebiyle mutsuzdurlar. Allah'ın güzelliklerini bilmedikleri, tanımadıkları sebeple mutsuzdurlar. Öyleyse mutluluğun sizin için Allah-u Teala'nın bir vetiresi olarak hüküm ferma olduğunu bilmelisiniz. O Allah'tır. Sizi yaratandır. Kainatta en çok sizi sevendir. Üzerinize titrer. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşması onun yegane hedefi ve sizden beklediğidir. Başka bir şey beklemez. İbadet etmek için yaratılmadınız. İbadet ederek Allah'a teslim olmak için yaratıldınız. Her teslim daha üst seviyede bir mutluluğu ifade eder. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman cennet saadeti üçüncü katta dahil olmak üzere sizindir. Üçüncü kat cennet, üçüncü katın sahibisiniz. Üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetiniz %51'dir. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman dünya saadetiniz %91'e çıkar. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman dünya saadetiniz %100'dür. Her olaydan sadece mutluluk duyarsınız. Sonra irşada ulaşırsınız. Sonra iradenizi de Allah'a teslim edersiniz. Saadetiniz sonsuzdur. Öyleyse ibadetlerle bir yerlere geldiniz. İbadetler o yerlere gelmenizin vasıtasıdır. Ve şu vücudunuz ve nefsiniz o ibadetleri yapacağınız ve onlardan faydalanacağınız bir dizaynla hani fıtratıyla yaratılmıştır. Hani fıtratı fizik vücudunuz için, nefsiniz için, ruhunuz için çok şeyler ifade eder. Nedir nefsinizin hani fıtratıyla ilişkisi? Nefsinizin bir kalbi var. Bu kalbin içinde sadece afetler var doğuşunuzdan itibaren. İşte hani fıtratına göre yaratılan nefsinizin kalbinde küfür kelimesi var. Ve siz Allah'a ulaşmayı dilemezseniz hep o küfür kelimesiyle kalacaksınız. Sırf Allah'ın size önerdiği reçeteyi tatbik etmediğiniz için mutluluğunuzu kendi ellerinizle engellediğiniz için hep mutsuz bir insan olarak kalacaksınız. Oysa ki hani fıtratının gereği olarak yapınızda bir muhteva, öyle bir muhteva var ki başlangıçta bütün kapılar, Allah'ın bütün kapıları kapalı, şeytanın bütün kapıları açık. Gözleriniz mi kapalı? Bütün insanların gözlerini, baş gözlerinin üzerinde onların göremedikleri, hissedemedikleri bir perde var. Hicab-ı mestura. O gözlerle Irşad makamına baktığınız zaman onu herhangi bir insandan ayırt edemezsiniz. O herhangi bir insandır size göre, herhangi bir adamdır. Çünkü gözlerinizde hicab-ı mestura var. Gizli perde. Kulaklarınızda vakra var. İrşad makamının irşada mütalik olan şeyleri, söylediği şeyleri işitemezsiniz, manasına varamazsınız. O işittiklerinizi kalbinize indirseniz de idrak edemezsiniz. Çünkü kalbinizde de ekinnet var. İdraki önleyen, irşat makamına sevgiyi önleyen bir mekanizma. Bir ilahi kompütür. Öyleyse görme hastanız vesayet altında, işitme hastanız vesayet altında, idrak hastanız vesayet altında. Hepsi kapalı. Öyleyse Allah-u Teala sizden bir şey istiyor. Ne istiyor? Şu iradeniz var ya, o iradenizi kullanmanızı istiyor. İradenizi Allah'a ulaşmak istikametinde kullanmanızı istiyor Allah-u Teala. Kullanmadınız. Kullanmıyorsanız ebediyen sizin için bir kurtuluş söz konusu değildir. Allah cennetini yaratmıştır. O iradesini kullanıp da Allah'a ulaşmayı dileyecek olanlar için. Eğer kullanmıyorsanız kullanmamakta serbestsiniz. Allah-u Teala sizi zorlamaz. Sadece müeyyidelerini koymuştur. Dileyen yerine getirir Allah'ın emirlerini, dileyen getirmez. Ama dileyen ve dilediği için yerine getirmeyenler bunun sonucuna katlanmak mecburiyetindedirler. Çünkü Allah'ın kanunları değişmez. Ya Allah-u Teala'nın sizi mutlulaştırmak için koyduğu genel prensiplere itaat edeceksiniz ve kendi mutluluğunuzu kendi ellerinizle kazanacaksınız. Kendi iradenizin mahsulü bir mutluluğa ulaşmayı realize edeceksiniz ya da bunu yapmayacaksınız. O zaman sonucuna katlanmak mecburiyetindesiniz. Eğer iradenizi sepk ederek, iradenizi devreye sokarak, kullanarak Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, cehennemden kurtulmanız ne yaparsanız yapın mümkün değildir. Bir iradi yapının talebine bağlanmış her şey. Cennetin anahtarı veya kilidi, cehennemin anahtarı veya kilidi. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir. Niçin Allah kaidesini koymuş ve hepinize haber vermiş? Demiş ki, bana ulaşmayı dilemenizi emrediyorum, farz kılıyorum. Sizin mutlu olabilmeniz için bu farzdır. Ve kim bana ulaşmayı dilerse o kişiyi ben kendi zatıma ulaştırıp benim evliyam, dostum yapmayı garanti ediyorum. Yani sıfır koddaki bu kişiyi 22. basamağa çıkarmayı garanti ediyorum diyor Allah-u Teala. Şimdi sevgili kardeşlerim, eğer o diyorsa ki ey insanlar sizin için cennet var, ey insanlar sizin için cehennem var. Kim benim cennetimi isterse ben ondan çok bir şey istemiyorum diyor. Sadece bir dilek, benim talep ettiğim şey bu kadar diyor. E diyor benim kullarım düşünsünler, ben onlar için çok bir şey mi emrediyorum? Ben onlar için zorluk dilemem. Ben onlar için kolaylık dilerim. Ve soruyor Allah-u Teala, acaba daha kolay bir şey var mı diyor. Bir insanın bu dünyadaki hayatı 50 senedir, 60 senedir, 100 sene olsun. Olmaz ama 200 sene olsun. Ne yazar ki sonsuz bir cennet veya cehennem hayatının yanında 200 senenin lafı mı olur? O sonsuz cehennem hayatından sizi kurtaracak olan, sonsuz bir cennet mutluluğuna ulaştıracak olan şey, eğer sadece bir dilekse, Allah'a ulaşmayı dilemekse, o zaman daha ne istiyorsunuz Allah'tan sevgili kardeşlerim? Daha ne yapsın Allah-u Teala? Hepinize kapıları ardına kadar açmış. Ey kullarım diyor, ben sizden hepinizi öylesine cennetime almayı istiyorum ki, sizden sadece bir dilek sahibi olmanızı istiyorum. Geri kalanı ben yapacağım diyor. Siz yapmayacaksınız. Benden bana ulaşmayı dilediğinizde ben derhal size 10 tane ard arda ihsanda bulunurum diyor. Sizi 10 tane ihsanla mürşidinize ulaştırırım diyor. Dikkat edin, Allah'ın genel kanunu 1:10'dur. Siz bir adım attınız, Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah ne yaptı? 10 tane ihsan verdi, 10 katını verdi size. 10. ihsanı ne? Mürşide ulaştırdı. Tabiyetinizi gerçekleştirdiniz. Kim yaptı? Siz yaptınız. İradenizi gene devreye soktunuz. Baştan iradenizi devreye soktunuz, Allah'a ulaşmayı dilediniz. 10 tane ihsandan sonra gene siz kendinize düşeni yapacaksınız. Yeniden iradenizi devreye sokacaksınız. İrşat makamına, Allah'ın sizin için tayin ettiği irşat makamına ulaşacaksınız. Ve tabi olacaksınız. Tabi olduğunuz zaman bu sefer de 10 tane ihsan alırsınız. Veren kim? O. Hazinelerinin haddi hesabı yoktur. İster manevi hazineler mutluluk, ister maddi hazineler, hepsi onun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki ona hayranlık duyabilirsiniz sadece. Onu tanıdıkça ondan hoşlanırsınız. Sonra daha ileride onu seversiniz. Çok seversiniz. Sonra ona aşık olursunuz. Daha sonra ise aşkınız hayranlığa dönüşür. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala garanti ediyor bu güzellikleri yaşayacağınızı. O kendine düşenleri yapmaya hazır.

Dinleyenler, o hazır. Sizin sadece bir Allah'a ulaşmayı dilemeniz, ona ulaşsın ki dilediğiniz anda ulaşır. O hep size bakar. Gözlerinize, kaşlarınıza, ağzınıza, burnunuza değil sevgili kardeşlerim, kalbinize bakar. Hala o kalpte bir bana ulaşma talebi yok mu diye bakar. Hasretle bekler onu. Hepinizin bu hedefe ulaşmasını ister. %100 bir istekle ister. Ve kalbinizde o talep oluştuğu anda işitir, bilir ve görür. Gördüğü anda da derhal o kainatın sahibi, cömertlerin en cömerti harekete geçer. Derhal 10 tane ihsanda bulunur size. Sonra da irşat makamına ulaştıktan sonra siz nefs tezkiyesini yapmanızı mümkün kılar, ruhunuzun kendisine ulaşmasını mümkün kılar. Ve dikkat edin, sizin iradenizin elinde bir şey yoktur. Eğer gerçekten Allah'a ulaşmayı dilerseniz, namazı sevmemezlik edemezsiniz. Orucu sevmemezlik edemezsiniz. Zekatı sevmemezlik edemezsiniz. Zikri sevmemezlik edemezsiniz. Allah Teala hepsini size sevdirecektir. Sözüme dikkat edin. Mutlaka sevdirecektir. %100 sevdirecektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği sizin ona ulaşma gününüz mutlaka gelecektir. Mutlaka kendisine ulaştıracak. Belki ölüm ondan evvel gelecek, gelsin, gelse de ulaştıracak ve sanki ölmeden evvel ruhunuz Allah'a ulaşmış gibi sizi gene cennetine alacak. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Sadece sizi düşünüyor. Sadece sizi mutlu etmeyi düşünüyor. İstediği şey bu kadar basit bir şeyken şimdi düşünebiliyor musunuz ki insanların %90'dan fazlası istemiyor bunu? Allah'a ulaşmayı istemiyorlar. Dilemiyorlar böyle bir şeyi. Allah Teala emrini vermiş. Demiş ki ben her şeyi size sağlayacağım. Sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Ve insanlar istemiyorlar. İnsanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Böyle bir talebin sahibi değiller. Ve bu ne ifade eder? Bu çok şeyler ifade eder sevgili kardeşlerim. Allah'ın bütün güzelliklerine sırt çevirmeyi ifade eder. Allah'a ulaşmayı dilememek. Şeytana Allah'tan daha çok değer verdiğinizi ifade eder. Ve mutluluğu değil, mutsuzluğu sevdiğinizi, tercih ettiğinizi ifade eder. Siz Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hep şikayet eden bir insan olursunuz. Başkaları sizi üzüyordur, onları şikayet edersiniz. Evladınız, anneniz, babanız, etrafınızdaki kişiler, öğretmeniniz, talebeniz, amiriniz, memurunuz. Sevgili kardeşlerim, hayatınız hep şikayet etmekle geçer. Ve kendinize yazık edersiniz.

0: Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir tarafta bütün güzellikler terazinin bir tarafını almış, diyor ki Allah-u Teala, ey kulum, benim cennetime girmek istiyor musun, istemiyor musun? Eğer istiyorsan yapman lazım gelen şey sadece bana ulaşmayı dilemek. Ulaşmak demiyor. Ulaşmayı dilemek diyor. Çünkü diyor ben ulaştıracağım. Sizin hiçbir dahliniz olmayacak. Namazı size sevdireceğim diyor. Zorla ibadet etmeyeceksiniz. Etrafınızdaki insanların zoruyla ibadet etmeyeceksiniz. Allah size sevdirecek. Severek yapacaksınız ibadetinizi. İşte bazı kardeşlerimiz bize soruyor. Acaba ben yolun neresindeyim? Bu söylediklerimizi hiç dinlememişe benziyor birçok kardeşimiz. Bazen onlara sormak mecburiyetinde kalıyorum. İbadetlerle aran nasıl? Namaz kılmayı seviyor musun? Tasavvufa girdikten sonra İslam'ı yaşamaya başlamak kapısından içeriye girdikten sonra ilk perşembe günü oruç tuttun mu? Açlık hissettin mi? Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyenler o açlığı hissetmezler. Allah-u Teala açlık hissini alır. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin namaz kılması bir angarya değildir, bir zevktir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Allah yolundaki hizmeti bir angarya değildir, bir zevktir. Allah-u Teala o zevki onlara yaşatır. O sevdirir. Kendisini bununla vazifeli kılmış, hem bizi yaratmış, hem de sadece bir dilekle Allah'a ulaştırmayı, bizi Allah'ın evliyası yapmayı garanti etmiş. Öyleyse bize niye soruyorsunuz ben hangi durumdayım diye? Kendinize sorun. Namazı seviyor musunuz? Oruç tutmayı seviyor musunuz? Zikir yapmayı seviyor musunuz? Bunlar sizin için bir zevk mi? Bir angarya mı? Erzurum Üniversitesi'nde konferans verdikten sonra bir delikanlı geldi. Dedi ki, efendim dedi, biz bu Ramazan dedi çok güzel bir şey yaptık. Öğle vakti dedi lokantada yemek yiyenleri gördüğümüz zaman tepemiz attı. Lokantanın kapısını kırdık. İçeriye girdik. O yemek yiyenlere temiz bir sopa çektik. Anladılar. Hanyayı, Konya'yı. Biz de ona dedik ki sen şimdi burada marifet mi yaptığını zannediyorsun? Düşün bakalım dedik. Şimdi o dayak attığınız insanlardan herhangi birisi oruç tutmaya mı başlamıştır siz onları dövdünüz diye? Siz sadece nefsinizin hıncını aldınız onlardan. Çünkü siz oruçtan zevk almıyorsunuz. Orucu bir işkence gibi görüyorsunuz. Allah-u Teala bizi açlıkla imtihan ediyor. Ama bu adamlar o imtihandan kaçıyorlar. Biz burada açlık çekerken, sigara içemezken, onlar fosur fosur sigaraları yakıyorlar. Bir de gözümüzün önünde, bizim gözümüzün önünde biz açlıktan ölürken onlar yemek yiyorlar ha. Sevgili kardeşlerim, o zaman düşündü kardeşimiz. Ben dedim sizin yerinizde olsaydım ne yapardım biliyor musunuz dedim. Gene girerdim o lokantaya. Lokantanın sahibi bilirdi ki ben onlara hiç kötülük yapmayacağım. Ama onlara şunu söyleyebilirdiniz. Oruç tutmak Allah'ın bir büyük zevkidir. Eğer bir gün Allah'a ulaşmayı dilerseniz, o zaman içinizden oruç tutma ihtiyacı gelecek. Oruç tutmak sizin için bir zevk olacak. O zaman Ramazan'da oruçlu olacaksınız. Deneyin. İşte ben buradayım, bu üniversitedeyim ve adresim de bu. Deneyin ve bana sonucu bildirin. Eğer söylediğim çıkmazsa beni mahcup etmenizi isterim. Bunları söylediğiniz zaman belki o sizi dinleyen 5-6 kişiden bir tanesi gerçekten Allah'a ulaşmayı diler. İşte siz o kişiye hidayeti konusunda yardımcı olmuş olacaksınız o zaman. Allah Teala diyor ki, kimin hidayetine sebebiyet verdiyseniz onun kazandıklarından size de verilir. Kimin dalaletine sebebiyet verdiyseniz onun kayıplarından size de verilir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir tarafta Allah var. Sizi yaratan, kainatı yaratan, sizin de kainatın da sahibi olan Allah. Ve sizi o kadar çok seviyor ki, öylesine sizin üzerinize titriyor ki, istediği tek şey sizi mutlu kılmak. Öyleyse ve bunun için sadece Allah'a ulaşmayı dileyin, bu kadarı yeter, geri kalan her şeyi ben yapacağım diyorsa, her türlü sorumluluğu sizin üzerinizden alıyorsa, sadece Allah'a ulaşmayı dilemenin dışındaki bütün sorumluluklar. Öyleyse o zaman sormaz mıyız size sevgili kardeşlerim, kendinize düşeni yaptınız mı? Bize sorulduğu zaman biz namaz kılmaktan hoşlanmıyoruz. Oruç tutmak da ağır geliyor. Zikir yapmak da bize çok zor geliyor. Acaba ben yolun neresindeyim? Sevgili kardeşlerim, yolun hiçbir yerinde değil böyle olanlar, yolun hiçbir yerinde değil. Onlar evvela Allah'a ulaşmayı dileyecekler ve dilediklerine inanç getirdikleri zaman tekrar tövbe alacaklar. Çünkü tövbe etmiş değiller. Dolayısıyla bir defa hidayet erdikten sonra fıska düşme olayı onlar için geçerli değil. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sözlerime dikkatle bakın. Ben eminim ki zor bir şey söylemiyorum. Allah Teala sizin için zorluk dilemez. Bir dileğinizle sizi sonsuz bir cennet hayatına Allah Teala almayı, sonsuz bir saadeti size takdim etmeyi, bir dileğiniz karşılığı olarak size adeta kainatı takdim etmeyi, teslim etmeyi garanti ediyor Allah Teala, sizi yaratan Allah. Sevgili kardeşlerim, söylediğim gibi bir ot olabilirdiniz. Daha ötesi hiç olmazdınız. Allah Teala sizi var etmezdi. Var ettiğine göre sizden bir şeyler bekliyor. O benim insan kulum diyor. Mutlaka söylediklerimi anlıyordur diyor. Anlayabilecek idrak verdim ben ona diyor. Ve bekliyor. Şeytanın sizi aldatmasından ne zaman kurtulacaksınız da Allah'ı dileyeceksiniz diye Allah bekliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Öyleyse mutluluk sizi bekliyor. Allah Teala sizi evliya yapacağına dair garantiyi vermiş Kur'an-ı Kerim'inde. Mutlaka kendisine ulaştıracak. Ulaştırınca ne olursunuz? Allah'ın evliyasından biri olursunuz. Veliyullah'tan veliyullah olursunuz. Allah'ın velisi, dostu olursunuz. Ve mutlu olursunuz. Her gün artan bir mutluluğun içinde yaşarsınız. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, saadet burnunuzun dibinde. Bu sohbeti sizler için yapıyorum. Allah'ın yolunda olanlar, bu sohbeti sizler için yapıyorum. Henüz Allah'ın yolunda olmayanlar ama yakında olacak olanlar, bu sohbeti sizler için yapıyorum. Bugün de Allah'ın yolunda olmayanlar, yarın da olmayacak olanlar. Öyleyse boşuna mı uğraşıyorum? Hayır, bu bizim tebliğ görevimiz. Her halükarda mutlaka bunu Allah yoluna girecek olanlara da, girmeyecek olanlara da yaparız. Sevgili kardeşlerim, hani dağlarda yabani armut ağaçları açar, gelişir, ahlat ağaçları, meyvelerini verir. İnsanlar o meyvelerden yeseler de, yemeseler de, ahlat ağaçları hep meyvelerini verir. Hiç kimse onları ekmemiştir. Hiç kimse onlara bakmamıştır. Onu meyve verecek hale getirmemiştir. Hiç kimsenin gayreti yoktur üzerlerinde. Sadece Allah onu yaratmıştır ve meyve verir hale getirmiştir. Şu anda belki bu dünya üzerinde en çok taşlanan insan biziz. İnsanlar bizi hep kendilerine yanlış aktarılan açılardan tanıyorlar. Hiçbir esasa istinad etmeyen. Ama sevgili kardeşlerim, biz Allah'ın dostuyuz. Allah'a tevekkül etmişiz. Ve sonucu söylüyorum. Ne diyor Allah Teala? Eğer beni seviyorsanız, eğer bana inanıyorsanız, bana tevekkül edin, beni vekil tayin edin, bana güvenin. Eğer güveniyorsanız, tevekkül ediyorsanız, bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Bilin ki sizi yenecek yoktur. İşte sevgili kardeşlerim, hayatımızı Allah yoluna adamışız. İnsanlar, onların çoğu bize düşman. Ama ne yazar? Allah bize dost. Allah'ın dostları, Allah'ın gerçek dostları dost. Ve en kuvvetli biziz. Biz kuvvetli olduğumuz için mi en kuvvetli biziz? Hayır. Biz kuvvetli değiliz. Ama en kuvvetli olan bizimle beraber. Öyleyse sevgili kardeşlerim, en güzel duyguların içinde bilin ki Allah'ın yolunda olan siz sevgili kardeşlerim, bilin ki Allah sizinle beraber, sizi yenecek de yoktur. Ne diyor Allah Teala? ben dostunuz isem diyor. Yani bunun manası, eğer bana tevekkül ediyorsanız, bütün dünya düşmanınız olsa ben onların hepsine yeterim diyor. Hepsini yenerim. Ama diyor, eğer ben düşmanınızsam, ben dostunuz değilsem, o zaman bütün dünya sizin dostunuz olsa gene yenilirsiniz diyor. İşte sevgili kardeşlerim, bir mutluluk masalı anlattığım şey size, bir mutluluk öyküsü, kanınızda dolaşan Allah'ın bir nimeti, sizinle iç içe, gönül gönüle bir şey. Allah'a dost olmak, mutluluğu yaşamak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir sohbet daha burada sona eriyor. Bir mutluluk sohbetinde Allah-u Teala bizleri bir araya getirdiği için, bu mutluluğu bizlere yaşattığı için, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de onun ötesine, yani dünya saadetine ulaştırması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Muhterem Efendimiz, mübarek ellerinizden inşallah sonsuz hürmetle öpüyoruz. Evet muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Böylelikle mutluluk konulu bir eşsiz ve yeni sohbetinde daha muhterem Efendi Hazretleri Doktor İskender Ali Mihir inşallah sizlerle birlikte oldular. Muhterem Efendimiz, Rabbimize sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki böylelikle bir eşsiz ve yeni sohbetinize daha bizleri ulaştırmış oldu. Önümüzdeki diğer sohbetlerinizde Yüce Rabbimizin bizleri tekrar zatenizle birlikte kılması temennileriyle inşallah çok kıymetli dualarınızı diliyor ve mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasretle öpüyoruz inşallah.
0: Allah razı olsun Berhan.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler ve üniversitemizin değerli mensupları, vakıflarımızın değerli mensupları ve bizler hakkında tatlı tatlı konuşanlar. Her şeyden evvel şu bize kimsenin dur diyememesi olayına değinmek istiyorum. Neden acaba dur demeleri gerekiyor? Birisi Turgut Erat isminde bir haber toplayıcı, diğeri de spiker Can Ataklı. 2 Ekim akşamı saat 19.30'da bir filme başladılar. Bize çamur atmak. Sevgili kardeşlerim, insanlara onların hak etmedikleri şeyleri söylemekle acaba ne kazanır bu kötü niyetli insanlar? Neden biz dur denilmesi gereken birisiniz? Acaba hakkımızda ne biliyorlar bu kardeşlerimiz? Eğer rahmetli Turgut Özal'la rahmetli Adnan Kahveci biraz daha yaşasalardı, Türkiye'nin kaderi böyle mi olacaktı? Altın karşılıklı para yürürlüğe girmek üzereyken bu iki büyük insan öldürüldü. Adnan Kahveci'nin trafik kazası da bir kaza değildi. Rahmetli Turgut Özal'ın ölümü de normal bir ölüm değildi. Birileri var sevgili kardeşlerim. Bu ülkenin yeniden Osmanlı ruhunu kazanmasını ve dünya üzerinde yeni bir büyüklüğün sahibi olmasını istemeyenler var. Şunu bilmenizi istiyorum her şeyden evvel. Bu ülke gelecekte mutlaka bir süper gücün başında olacaktır. Illuminati ve onun uşakları istemese de bu iş mutlaka gerçekleşecektir. Türkiye Osmanlı'nın, o büyük Osmanlı'nın torunlarının ülkesidir. Osmanlı'yı okuduğunuz tarih kitaplarındaki Osmanlı zannetmeyin. 1299'dan 1699'a kadar bu dünyadaki en egemen ülke Osmanlı'ydı. Bu devre içinde Akdeniz bir Türk gölü haline getirilmişti. Bütün Kuzey Afrika, Balkanlar, Avrupa'nın yarısı Osmanlı'nın hükümranlığındaydı. Ve hükümran olan Osmanlı nefret kazanmamıştı, sevgi kazanmıştı. O ülkelere götürdüğü şey adaletti. Nizam-ı Alem Osmanlı adaletin Avrupa'daki timsaliydi. Nizam-ı Alem diyoruz. Aleme nizam veren Osmanlı. Hangi şartların içinde? Durumu ne olursa olsun haksız bir saldırıyı gördüğü zaman Osmanlı mutlaka müdahale ederdi. Akıncı deyip geçersiniz. Her akıncı en az 3 lisan bilirdi. Ve Avrupa'nın fethinde Osmanlı'nın adalet götürmesinde Allah'ın bu muhteşem gençleri, Osmanlı akıncıları adaletin tahakkukunda en büyük önderlerdi. Osmanlı adem-i merkeziyetçi bir sistemi içerirdi. Dünyadaki en hızlı ulak sistemi o devrede kurulmuştur. İstanbul'dan Avrupa'nın en uzak ucuna en çok 2 gün gidiş süresi söz konusuydu. Yol boyunca kervansaraylarda ulakların atları hazır beklerdi. Biri bırakılır ötekine bindirdi. Osmanlı niçin Avrupa'da bu kadar saygı görmüştür? Çünkü Osmanlı oraya adalet götürmüştür. Bizler de Osmanlı'nın torunlarıyız. Ve Osmanlı hükümetine, Osmanlı İmparatorluğu'na dikkatle bakın. Yükselme devresinde de, duraklama devresinde de, gerileme devresinde de dünyada en az suç işlenen ülke unvanını hep korudu. Adaletle beraber ahlak söz konusuydu. Hırsızlığın, her türlü soygunun uzun süre hiç olmadığı, olduğu zaman da dünyadaki en asgari düzeyi koruduğu bir cihan imparatorluğu. 600 yıllık bir cihan imparatorluğu ve çöküşünde 28 tane ülke ortaya çıkıyor. O güne kadar birbirleriyle dalaşmayan bu ülkeler o günden sonra anlaşmazlığa düşüyorlar. Ve Cumhuriyet tarihine bakıyoruz. 80 yıllık bir devrede ahlak bütünüyle yok olmuş. İstanbul'da her gün hırsızlıkların sayısı en az 5000. 5000'in ötesinde evine hırsız girmeyen insan kalmamış. Hırsızlar ceplerinde tabancalarla rahat rahat her tarafa girip çıkıyorlar. Ahlakın bu derece dejenere olmasının arkasında ne var sanıyorsunuz? Allah'tan uzaklaşmak değil mi? Osmanlı'nın başarı kazandığı, cihan hakimiyetini sürdürdüğü 400 yıl boyunca asker sınıfının tamamı tasavvuftandı. Yani hepsi bir irşat makamına tabi olurdu. Yeniçeri Ocağı'na acemi olan olarak girebilmek için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek ve tabi olmak gerekirdi. Daha üst seviyeler için daha üst seviye tasavvuf erbabı olmak gerekirdi. Esnaf sınıfı tamamen tasavvuf erbabıydı. Çırak olarak bir ustanın yanına girebilmesi, ister zanaatkar olsun, ister ticarette uğraşsın, hangi ustanın yanına bir çırak girecekse, o mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen birisiydi. Ve tabiyetini gerçekleştirmişti. Bu neyi sağladı? Osmanlı'nın yeryüzündeki en büyük ahlaki değerlere sahip olmasını sağladı. Yükselme devresi boyunca. Adaletten bahsediyoruz. Öyleyse Osmanlı ordusu bir yerde konakladığı zaman eğer bir bağa girip üzüm alırlarsa askerler, bir bahçeye girip elma koparırlarsa onun karısını mutlaka oraya bırakırlardı. İşte 2. Murat devrinden bir olgu. 2. Murat sabah yetişinde içtimada bir Yahudi bezirgen padişahın atının yanına geliyor, tutuyor atın dizgilerinden ve padişaha diyor ki, padişahım diyor, benim bir maruzatım var. Söyle diyor bezirgen başı, 2. Murat. Senin askerlerin benim bahçeme girmiş diyor. Ve oradan aldıkları bir elmanın, yedikleri bir elmanın parasını bırakmamışlar. Padişah çok üzgün. Neden üzgün biliyor musunuz? Çünkü savaşa çıkmadan evvel diyor ki askerlere, benim orduma kul borcuyla gelmeyin. Gidin hazineyi hastadan alın, ne kadar borcunuz varsa ödeyin, sonra gelin. Borçluysanız bize borçlu olun, Allah'a borçlu olun. İşte sevgili kardeşlerim, padişah üzüntüyle askerlerine dönüyor. Diyor ki, bu konuya bu kadar değer verdiğimi bildiğiniz halde bunu nasıl bana yaptınız? Kim yaptı diyor bunu? Askerlerden birisi bir adım ile çıkıyor. Ben yaptım padişahım diyor. Evladım diyor, neden yaptın? Size bu kadar bu konuda talimatımız olduğu halde, buna bu kadar dikkat ettiğimiz halde. Askerin cevabı şöyle, padişahım diyor, elma çürüktü ve yerdeydi. Bu yerdeki çürük elmanın para edeceğini hesap edebilseydim, mutlaka oraya parayı koyardım. Benimle beraber gelen iki kardeşimiz oradaydı. Onlar daldan kopardılar elmayı ve oraya parayı astılar. Sorun diyor. Soruyor, doğru diyor bezirgen başı. Evet, onlar orada diyor, parayı buldum ben. Padişah soruyor. Bezirgen başı diyor, bu diyor elma için ne kadar para istersin? Bezirgen başı diyor ki, bir kese altın isterim. Padişah tam emir verecek, vezirlerden birisi dayanamamış. Padişahım demiş, bir çürük elmanın bedeli bir kese altın olur mu? 2. Murat ona bakmış, demiş ki, hak sahibidir demiş o. Verin demiş keseyi. Ama bezirgen başı kese kendisine ulaştırıldığında diyor ki, keseye elinin tersiyle yeterek, beni de aranıza alın diyor. Acaba ahlakın ne olduğunu anlatabildik mi? Şimdi bu ahlaksız ortamda bir takım ahlaksızlar çıkıyor, ahlakın temsilcilerine çamur atmaya kalkıyorlar. Bize dur denmeliymiş. Acaba neden dur denmeliymiş? Eğer o sahip söylediğimiz iki muhterem zat hayatta olsalardı, Türkiye'de altın karşılıklı para nizamı o gün kurulabilseydi, o yatırımların patlama devresinde Türkiye'de enflasyonun sıfırlandığı bir nokta olacaktı orası. Ve o günden bu tarafa geçecek olan zamanın sadece ilk 10 yılını hesap etmiştik. İlk 10 yılda fert başına düşen milli gelir altın karşılıklı parayla tam iki katına çıkıyordu. Sadece %7.4'lük bir kalkınma hızıyla ve onu başarabileceğimizi ispat etmiştik o devre. Bunun için de susturmamız lazım. Türkiye son 10 yıldır ya da 11 yıldır bir büyük açmazın içindedir. Arkasında bu baş belası enflasyonun önlenmesi konusundaki gayretler vardır. Dikkat edin, bu gayretler örtülü gayretlerdi. Küçültülecek olan bir ekonomiyle enflasyonu önleyeceğini iddia eden ve bunun bütün standartlarını sahneye koyan iki kişi vardı. O zamanki hazinenin başındaki kişiyle o zamanki Merkez Bankası'nın başındaki kişi. Üç dört sene evvel yapılan bir araştırma enflasyonun Türkiye'ye daha o zaman bundan 3-4 sene evvel 245 milyar dolara mal olduğunu söylüyordu. Eğer altın karşılıklı parayı koyabilseydik o 245 milyar doları borçlanmayacaktı ülke. O 245 milyar dolarlık zarar bu ülkeye gelmeyecekti. Son yapılan araştırmalar her gün 10 tonluk bir altın kamyonunun Türkiye'den gidecek, gitmesini gerektirecek kadar borç ödeme yükü altında olduğumuzu söylüyor. Bundan 10 yıl evvel Türkiye'nin gayri safi milli hasılaya iç ve dış borçları toplamının oranı %41 idi. 2002 yılı sonunda bu rakam %120.1'e ulaştı. 40 olsaydı 3 kat borcumuz artmış demektir. 40, 80, 120. Gayri safi milli hasılasını aşan bir borç yüküyle yüklenen dünyada sayılı devletlerden biri olduk. Arkasında sadece ahlaksızlık yatıyor. Ve olayın farkına vardığımız an derhal Cumhurbaşkanı'ndan başlayarak bütün yetkililere, kabine üyelerine, milletvekillerine, yetkili olmayan ama aklı başında olan bütün tanıdıklarımıza, herkese bir yazı gönderdik. Türkiye'nin tehlikeli gidişinden bahsettik. Böyle giderse dedik, işletmeler kapanıyor. Çok büyük sayıda işsiz oluşacaktır. Türkiye'nin borçları çığ gibi büyüyecektir. Ve Türkiye'de aç insanlar ailelerinin karnını doyurmak için her şeyi yapabilirler. Bir kaosa sürüklenir Türkiye. Tedbir alın. Birinci tedbir, enflasyonun artışının önündeki tedbir derhal altın karşılıklı paranın konulmasıdır. İkinci tedbir, denk bütçelerle borçları arttırmama ve asıl büyük tedbir, üretken yatırımlar. Sözlerimiz dinlenmedi. Dinlenseydi sevgili kardeşlerim, böyle bir olayla karşılaşmayacaktık. O tarihlerden bu tarafa Türkiye'de 400 binden fazla işletme kapatıldı. O ikaza rağmen onlar göremezlerdi. Herkesin kendi görevleri vardı. Ama biz adım adım ülke ekonomisini takip ediyoruz. Belki biraz ayıp olacak ama Devlet Planlama Teşkilatı'nda en çok araştırması olan kişiyiz. 28 tane araştırma. Ve bu ülkenin nasıl kalkınacağını en iyi bilenlerdeniz. Onun için mi bize dur denilecekmiş? Bu bir vatan ihaneti değil midir? Bize dur demek. Ne zaman aklınızı başınıza toplayacaksınız benim zavallı kardeşlerim? Biliyor musunuz ki dünyada para nehirlerini ilk keşfeden biziz? Biliyor musunuz ki her gün bankalardan ekonomiye bu ülkede ne kadar para akarsa aynı miktarda para tekrar bankaların kasalarına döner? Bu hareket halindeki fonların sadece %10'larının yatırımda kullanılması halinde Türkiye'nin bugünkü yatırım hacminin 2,5 katı daha fazla sadece özel sektör yatırım yapabileceğini biliyor musunuz? Ey bizim aleyhimize konuşan saflar! Bu sefer bir büyük kayaya çarptınız. Kim bilir bizi nasıl tahayyür ediyorsunuz? Sözlerimize Allah'ın selamıyla, Fatiha ile başladığımız için mi bizi bir takım görünüş bozukluklarına sahip zannettiniz? Evvela bizi tanıyın. Sizin gibilerin arasında bizim gibiler bulunmaz. Hayatımız boyunca kimseye kara çalmadık. Ama bize çok çamur atanlar oldu. Neye yarar ki sevgili kardeşlerim, bu yaptığınız şeyler, bizim aleyhimize konuşmalarınız, sizin neye karşı savaş verdiğinizi göstermez mi? İlmi biz temsil ediyoruz. Hangi ilmi? Ekonomi ilmini biz temsil ediyoruz. Neden öyle? Çünkü Keynesyen teorinin Türkiye'de geçersizliğini biz ispat ettik. Çünkü şu meşhur IMF'in para çoğaltanları faktörünün geçersiz ve yanlış bir dizayn olduğunu gene biz ispat ettik. Ve bu ülkenin nasıl kalkınacağını en iyi bilenlerdeniz. Biz ekonomiyi yabancı ülkelerde öğrenmedik. Bu ülkedeki okullardan da öğrenmedik. Bu ülkedeki okullarda öğretilen ekonomiyle yola çıktık sadece. Ondan sonra yıllarca bu ülkenin nabzını tuttuk parmaklarımızın ucuyla. Yıllarca biz tuttuk. Ve ortaya Allah'ın kanunları çıktı. Bu para sistemine dikkatle bakın. Türkiye'de her 3 günde bir bankalar sistemi ekonomiye tedavüldeki para kadar para pompalar. Yılda 10 defa, ayda 10 defa, yılda 120 defa. Bu paranın hareket halindeki fonların sadece onda birini bizim bankalarımız, Japon bankalarını örnek olarak, eğer sağlam kalan yatırımcılarla birlikte %50 %50 ortaklık kurarak sanayi firmaları, üretken yatırımlar oluştursalar acaba ne olurdu? Türkiye kurtulurdu. Şimdi sevgili kardeşlerim, 2002 yılında Türkiye'nin yatırımları, özel sektör ve devlet yatırımları toplamı 20.1 milyar dolar. Hepsi bu kadar. Ama hareket halindeki fonların 10 yıldaki onda birleri, %10'ları toplamı 51 milyar dolar. Yani mümkün olan yatırım hacminin 2,5 katı. Ve sadece özel sektör yatırımları. Japon Bankalar Kanunu'nda hiçbir firma yatırımcı kuruluşlara %5'ten fazla sermaye iştirakinde bulunamaz emrine paralel olarak %5'i aşmayan nispetlerde birçok finansman kuruluşu üretken yatırımlara ortak oldular. İşte Japonya'yı kurtaran buydu. Biz ülkemizdeki bankacıların onlardan daha az vatansever olmadıklarına inanıyoruz. Ama bütün ikazlarımıza rağmen bankacılarımız bu istikamette hiçbir şey yapmadılar. Acaba bu ikazlarda bulunduk diye mi bize dur denmesi lazım? Bu ülkeyi kurtarmak için gece gündüz çalıştığımız için mi? Bizim 27 yıldır önerilerimiz eğer dikkate alınsaydı Türkiye bir füze hızıyla kalkınmıştı. Ama dikkate özellikle alınmadı. Şimdi ne oldu peki? Şimdi bir iktidar geldi. Dürüst insanlar. Alınları tertemiz, kalpleri tertemiz. Ve bizim 27 yıldır sizlere haykırdığımız şeyleri onların ağzından duymanın bahtiyarlığını yaşadığımız için mi susturulmamız lazım? Onların da mı susturulması lazım? Elinizden gelse bunu da yapmaya çalışırsınız. Çünkü bu insanlar Allah'a inanıyorlar. Siz neyin peşindesiniz? Bu kadar hırsızlık, bu kadar ahlaksızlık, senetler yok artık. Çeklerin %80'inin geri dönüşü sizi hiç üzmüyor mu? Şurada kalbinizde bir şeyler sızlamıyor mu? Ahlakın geri dönmesinin inancın ötesinde nereden geçebileceğini düşünüyorsunuz? Bir karşılaştırın bakalım ceddelerinize, kendilerinize. Onlar asırlarca evvel bu dünyanın hakimleriydi. Neyle hakimleriyle? Adaletle hakimleriydi. Arkalarında ne vardı? Allah vardı. Ve sizin arkanızda şeytan var. Öyleyse susturulması lazım gelen bu televizyon değildir. Susturulması lazım gelen sizlerin ahlaksız televizyonlarıdır. İnsanlara çamur atan televizyonları. Bizim bütün söylediklerimiz mutlaka bilgisayara alınır. Onları teker teker inceleyin. Bakalım en ufak bir yanlışlık bulabilecek misiniz? Bu ülkenin aleyhine söylediğimiz en küçük bir söz. Devlet Planlama Teşkilatı'nda olduğumuz yıllarda Büyük Millet Meclisi'nde hem Bütçe Plan Komisyonu'nda hem de KİT Komisyonu'nda Devlet Planlama Teşkilatı'nı temsil ediyorduk. O günkü milletvekilleri eğer onlardan tanıdıklarınız varsa birer birer sorun hepsine. Acaba ekonomiyi bizden mi öğrenmişler, bir başkasından mı öğrenmişler? Sorun bakalım. Tekrar ediyoruz. Biz ekonomiyi yabancı ülkelerde okumadık. Burada bütün sistemleri birer birer inceleyerek hepsinden her ay devamlı bilgi aktarmasını sağladık Devlet Planlama Teşkilatı'na. Ve onların ışığında karar mercilerine doğru kararları vermeleri için sağlam veriler ulaştırabildik. Öyleyse planlama teşkilatı budur. Devletin nabzını hükümetin değil, fertlerin, bireyin, ekonominin nabzını her an elinde tutan bir statü. İşte o zaman likit mekanizmayı Allah-u Teala bize nasip etti de ortaya koyduk. Öyleyse bu ülke için faydalı bir rükün olduğumuzu iddia ediyoruz. Aksini iddia eden birisi varsa onunla her açıdan konuşmaya hazırız. Eğer o günkü ikazlarımız tutulsaydı bugün bu belalar başımıza gelmeyecekti. 400 binden fazla işletme kapatılmayacaktı. 2,5 milyon insan işsiz olmayacaktı, işinden atılmayacaktı.
1: Bu aç insanlar bugün hırsızlık yapmayacaklardı. Bu dur denmesini istediğiniz adama dikkatle bakın. O bu vatan için yaşıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her zaman kervanlar yürür ve bir takım varlıklar da onlara mani olmaya çalışırlar. İşte böyle bir olguyla karşı karşıyasınız. Bizim hakkımızda yapılan iftiralar, bizim alışkanlık peyda ettiğimiz bir hususu ifade eder. Onlara kızamayız. Herkes hesabını, muhatabını değil, Allah'a verecektir. Allah'ın adaleti ise ilahi adalettir. Biz bu kardeşlerimize sadece acırız. Öyleyse gelelim din konusunda bize dur demek isteyenlere. Ne söylemişiz? Ne yapmışız? Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe Allah'ın Kur'an'daki İslam'ını yaşadılar. Bu din kainatın tek dinidir. Ve 7 safhadan oluşur. 5 artı 2. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı dilersiniz. İkinci safhada tabiyetiniz söz konusu olur. Üçüncü safhada ruhunuzu Allah'a teslim edersiniz. Burada nefsinizin kalbindeki afetlerin yarısı temizlenmiştir. Dördüncü safhada fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Afetlerin sizi Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye, emrettiği şeyleri yapmaktan men etmeye çalışan nefsinizin afetleri fizik vücudunuzun tesliminde dördüncü safhada %81 azalmıştır. Ve fizik vücudumuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye, yasak ettiği fiilleri işlemeye başlar. Ahlaklı bir insan, faziletli, erdemli birisi olursunuz. Din bunu hedefler. Daha sonra nefsinizi Allah'a teslim edersiniz, nefsinizdeki afetlerin tamamı yok olmuştur. Yani siz artık kalp gözü açılmış olan, kalp kulağı açılmış olan, Allah'ın gösterdiklerini görebilen ve yaşayabilen, Allah'ın söylediklerini işiten birisi olursunuz. Hikmet sahibi olursunuz, hayır sahibi olursunuz. Allah'la her zaman konuşmak imkanına sahip olursunuz, ehli tezekkür olursunuz. Nefsiniz de Allah'a teslim olmuştur. Altıncı safhada irşada ulaşırsınız. Yani size irşad konusunda öğretilenler tamama ermiştir. Hem maddi safhada hem manevi safhada tekamülü yaşarsınız. Kemalatı yaşarsınız. Ve yedinci kademede de iradenizi Allah teslim alır. Allah'ın iradesine tabi olursunuz. Onun emirleriyle yaşamaya başlarsınız ve sizi irşat makamına tayin eder. İşte Osmanlı baştan aşağı bu insanlardan oluşuyordu. Esnaf sınıfı, asker sınıfı, diğer sınıfların büyük kısmı, halkın büyük kısmı bunları yaşıyorlardı. Bu 7 tane Safa'yı 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber bütün sahabe yaşadı. Ondan evvel yaşandı mı? Evet. Hazreti İsa zamanında Hazreti İsa ve ona tabi olanların hepsi aynı şeyleri yaşadılar. Zannetmeyin ki Allah'ın söyledikleri arasında fark var. Hazreti İsa'dan evvel de Hazreti Davud, ondan evvel de Hazreti Musa, bütün bunlardan evvel Hazreti İbrahim, daha evvel

Peki Kur'an-ı Kerim peygamberlere sadece bir tek isimle hitap eder. Bu isim Nebi kelimesidir. Ne zaman Kur'an-ı Kerim Nebi kelimesini kullanmışsa oradaki kişi mutlaka peygamberdir. Bütün peygamberler, nebiler aynı zamanda Resul'dür. Ama deminki konumuza onu tamamlamak babında bir şey daha ilave etmemiz lazım. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe ve ondan evvelki bütün peygamberlerin devrinde bütün peygamberler ve onlara tabi olanlar bu 7 tane safayı ve 4 teslimi mutlak olarak yaşadılar. Öyleyse böyle bir dizaynda Kur'an'ın temel farzları bunlar olduğuna göre ve bugün Kur'an'daki İslam yaşanmadığına göre, hayır başörtüsünden, el kesmeden bahsetmiyorum. Kur'an-ı Kerim'in insanların hayatına mutlaka tatbik etmesi gereken güzelliklerinden bahsediyorum. Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir her şeyden evvel. İkincisi bir saadet rehberidir. Üçüncüsü bir saadet garantisidir. Allah Teala mutluluğunuzu garanti eder. Ve sizden istediği bir tek şey vardır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bütün sahabe böyle başladılar sahabe hayatına. Sonra adım adım bütün safhaları gerçekleştirdiler. Zaten Allah'ın sözü var ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Onun ruhunu hayattayken kendisine ulaştırır. Ve sevgili kardeşlerim, 14 asır sonra bugüne geliyoruz. Ayetlerle kesin olarak yüzlerce defa ispat ettik ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe bu 7 safayı yaşamışlar. Ve bir defa daha ispat edelim. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler. Zümer suresi 17. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor vellezîne eştenebu tâgûte en yâbuduhâ ve enâbu ilallâhi lehumil büşrâ febeşir ibadîn. Onlar Allah'a ulaşmayı dilediler, Allah'a yöneldiler ve şeytana, tağuta kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler ve tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kurtarmışlar kendilerini. Ve kullarımı diyor Allah Teala Allah'a kul olmuşlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın kulu olmak şerefine erenlere şeytanın kulları her zaman taş atar. Öyleyse birinci safa bütün sahabe Allah'a ulaşmayı denemişler. Şeytana kul olmaktan da kurtulmuşlar. Tağuta, insan ve cin şeytanlara ve şeytanın kendisine Allah'a kul olmayı başarmışlar. Bu kulluğun birinci kademesi. Sonra mı? Sonra ikinci kademeye geliyoruz. Ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi şöyle. Onlar sahabe sözü dinlerler. Sözün en güzeline uyarlar. Onların hepsi hidayete erdiler. İşte hidayet kavramı. Sorun bakalım zamanımızın din adamlarının hidayet nedir? Size doğru yol derler. Ama Kur'an-ı Kerim öyle söylemiyor. Diyor ki innel hüdâ hüdallah. İnne muhakkak ki hüdâ hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Üçüncü safa. Yeter mi? Hayır yetmez. Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesine bakıyoruz beraberce. Allah Teala

buyuruyor. Habibim, o ümmelere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Ne olmuş? Dördüncü safhaya da ulaşmışlar. Hepsi fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Sonra nefslerin teslim edildiği yere geliyoruz. Daimi zikrin sahipleri olmak. Bakıyoruz. Bütün sahabe daimi zikrin sahibi olmuş. Zübeyir 18 bütün sahabenin ulul albab olduğunu söylüyor. Allah Teala Bakara suresinin Ali İmran suresinin 190 ve 191. ayetlerinde ulul albabı tarif ediyor. Ulul albab kullarım için diyor. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Daimi zikrin sahipleri. Bütün sahabe daimi zikrin sahibi olmuş. Yani nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Beşinci safa. Hepsi irşada ulaşmış. Altıncı safa. Hicret suresi 7. ayet-i kerime. Ey sahabe, biriniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. O sizin söylediklerinize tabi olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı, kerih gösterdi. Ve hepinizin kalbini iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor. Bütün sahabe Allah'ın irşada ulaşma emrini yerine getirmişler. Sonra da irşat makamına tayin olmuşlar. İradelerini Allah'a teslim ederek. Hepsi irşat makamının sahibi miydi? İster ensar olsun, ister macirin, hepsi. İşte Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. O sabikun el-ebeynin var ya, onlardan bir kısmı ensardan da, bir kısmı macirinden de, bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı, diyor Allah-u Teala. Öyleyse hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Hepsi iradelerini Allah'a teslim etmiş. İşte meselenin merkezinde bu var. Allah'ın ve Allah'ın dostlarının mutlaka karşısında olması lazım gelen İblis, 14 asırda insanların yazdırdıkları kitapları Kur'an-ı Kerim'i devreden adım adım çıkararak insanlara öğretim vasıtası kılmayı başarmış. 14 asır sonra artık müfredat programlarında İslam'ın 7 safhasından hiç bahis yok. Ve hepsi de farz olmasına rağmen. Zikir farz olmasına rağmen farzlar arasında zikir yok. Sevgili kardeşlerim, kurtuluşun başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah Teala dilemeyenlerin, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin küfürde olduğunu, dalalette olduğunu, şirkte olduğunu, bütün negatif faktörlerin sahibi olduğunu söylüyor. Bunları bütün din adamlarımıza ihtar olarak gönderdik. Ve bugüne kadar hiç kimseden bir itiraz gelmedi. Gelmesi de mümkün değil. Çünkü Kur'an bunları yazıyor. Ve Kur'an unutulmuş. Bu hükümler unutulmuş bir standartta ve eğer Allah Teala bize bu hükümleri öğretmeseydi biz de kimseye öğretemezdik ve dünyada Allah'ın dini bütünüyle kaybolur muydu? Kaybolmazdı. Büyük çoğunluk gene yanlışlarını yaşamaya devam ederlerdi. Ve her kavimdeki Resuller, peygamber olmayan Resuller, Allah'tan gene bu bilgileri alıp etrafındakilere ulaştırırlardı. Şimdi gelelim, peygamber nedir? Resul nedir? Veli nedir? Peygamberlik müessesesi Allah-u Teala tarafından
kişiye verilen özel bir nimettir. İnsanlar doğmadan evvel peygamberler seçilirler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onların sonuncusuydu. Allah Teala onun için şöyle diyor: Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin hatemidir. Hatemül enbiyadır. Hatemidir, mührüdür. Yani sonuncusudur. Son peygamberdir diyor Allah Teala. Öyleyse hakaik denilen bir ilim var. Dört temel esasa dayanır. Bu dört temel esasın üçü yanlış. Sadece bir tanesi doğru. Ve din adamlarımız böyle olduğunu bugüne kadar bilmiyorlardı. Neden bilmiyorlardı? Haksızlar mı? Hayır, haklılar. Neden haklılar? Çünkü onlar dinlerini kitaplardan öğrendiler. Öğrendikleri kitaplarda da tam bu yazıyor. Ne yazıyor? Bir doğru yazıyor her şeyden evvel. Bütün nebiler aynı zamanda Resul'dür. Allah'ın bütün peygamberleri, nebileri aynı zamanda Resul'dür. %100 Kur'an'a tam uygun bir ifade. Dört ayaktan bir tanesi sağlam. İkinci ayak, bütün Resuller nebidir. Hayır efendim. Bütün Resuller nebi değildir. Burada her şey kopuyor. Kur'an'ın söylediği temel hükümlerin dışına çıkıldığını, yanlış şeylerin öğretilmeye başlandığını insanlar kitaplardan ilim öğrenmeleri sebebiyle dikkate almamışlar. Ve Kur'an tamamen unutulmuş. Şimdi Resul nedir? Risaletle vazifeli olan kişilere de olmayan kişilere de Kur'an Resul adını kullanıyor. Resul aslında elçi manasına gelen bir kelime. Evvela şunu söylemek mecburiyetindeyiz. Bütün Resuller, Kur'an'da geçen bütün Resuller Nebi değildir. Bir kısmı Nebi Resul'dür. Bir kısmı Nebi değildir. Halbuki akaid bütün Resuller Nebidir diyor. Öyleyse söyleyelim ayetleri sırasıyla. Allah Teala Yusuf suresinin 50. ayet kerimesinde buyuruyor ki Firavun dedi ki sen git Yusuf'a emirlerimi ilet. Resul Yusuf'a ulaştığı zaman diyor. Bütün Resuller nebi miymiş? Alelade bir ulak Yusuf'a ulaşıyor. Allah-u Teala Nem suresinin 81. ayet kerimesinde veya 83. ayet kerimesinde Belkıs'ın şöyle bir ifadesini söylüyor. Ben ona bir Resul gönderiyorum. Şu eşyaları ona versin de bakalım sonuç ne olur. Allah-u Teala ölüm meleklerine Resullerim diyor. Cebrail Aleyhisselam'a da Resulüm diyor. Öyleyse ölüm melekleri peygamber midir? Cebrail Aleyhisselam da peygamber değildir. Allah'ın Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'le arasındaki vazifeli Resulüdür, elçisidir. Ama Nebi değildir. Öyleyse daha başlangıçta ard arda olayları yaşıyoruz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de melek resullerden bahseder, cin resullerden bahseder. Bu meleklerin ve cinlerin
peygamber olması hiçbir şekilde mümkün değildir. Allah Teala bu resullerin arasında rızaya ulaşanlar ve ulaşamayanlar diye bir ayrım yapmış. Buradaki söz konusu olan rıza Allah Teala'nın tasarruf rızasıdır. Yani sadece devrin imamına ait olan bir tasarruf müessesesinin rızasıdır. Onun dışındaki bütün resuller kavim resulüdür. Ve onlar tasarruf rızasına ulaşmamış olan resullerdir. Nebi olmaları mümkün değildir. Allah Teala resullerinden sadece tasarrufa, Allah'ın tasarruf rızasına ulaşmış olan resulüne gayba haber verir diyor Allah Teala. Geri kalan resullerine, onlar da hayatta olmalarına rağmen gaybı bildirmez diyor. Öyleyse Allah'ın gaybı bildirmediği resulleri var. Gaybı bildirdiği bir tek resulü var. O daima huzur namazının imamıdır. Nübüvvet zamanında mutlaka nebiydi. Hazreti İbrahim de, Hazreti Musa da, Hazreti İsa da, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de hepsi devrin imamıydı, tasarruf rızasının sahibiydi. Hepsi nebiydi. Öyleyse Allah Teala'nın nebi olmayan resullerine geliyoruz. Ayırıma bakıyoruz. Allah'ın nebi olmayan resulleri, veli resuller bütün kavimlerde her an yaşamaktadırlar, yaşamışlardır. Hiçbir devir yoktur ki herhangi bir kavimde resul mevcut olmasın. Allah Teala Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, biz bütün kavimlere ard arda resul göndeririz. Bugüne kadar hangi kavme resul gönderdiysek, bütün kavimler resullerini yalanladılar. Bütün kavimlere ard arda. Bakara Suresi 87. ayet-i kerime, biz bütün kavimlere ard arda resul göndeririz diyor Allah Teala. Kesintisiz bir şekilde bütün kavimlere resul gönderilir. Allah Teala Zümer Suresi'nin 71. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, cehennem bekçileri kendilerine gelen, cehenneme girecek olan herkese derler ki, size Allah'ın Resulleri gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Sizden olan Resuller, aynı kavimden olan Resuller gelip de size cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Bütün kavimlerden hangi devirde insanlar, hangi kavimde yaşarlarsa yaşasınlar, o kavmin çoğunluğu mutlaka cehenneme gidecek. İşte o cehenneme gidecek olan insanlar, onların hepsi cehenneme geliyor. Bütün zamanlar temsil ediliyor ve bütün mekanlar temsil ediliyor. Ve hepsini de Resul'ün geldiği kesinleşiyor. Çünkü diyorlar ki, evet geldiler. Ve azap üzerimize hak oldu. Ne demek istiyorlar acaba bunu söyleyerek? Bu sualin cevabı Nahl Suresinin 36. ayet-i kerimesindedir. Allah Teala buyuruyor ki, bütün kavimlerde Resul beyaz ederiz, hayata getiririz. O kavimlerde olanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye bu sebeple bir kısmı hidayet erdiler, bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu. Ne olmuş? Bütün kavimlerde Allah Teala mutlaka Resul beyaz edermiş.
Allah Teala buyuruyor, biz bir Resul biat etmedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz. İbrahim suresinin 4. ayet-i kerimesinde Allah Teala, hiçbir kavim yoktur ki ona kendi lisanıyla söylediklerimizi anlatan Resuller göndermiş olmayalım. Öyleyse Resullerin, kavim Resullerinin arasında devamlılık vardır. Görüyorsunuz ki bütün kavimlerde Resul yaşıyor her devirde. Şu anda da bütün kavimlerde o kavimlerin halkı hangi dini yaşarlarsa yaşasınlar, onların arasında mutlaka şu anda Allah'ın Resulleri var ve biz sizlere neler söylüyorsak onları söylüyorlar. Bu Resuller hiçbirisi peygamber değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son nebidir, son peygamberdir. Peygamberlik onunla mühürlenmiştir. Ben şimdi bu sahtekarlar bize kendini yüzyılın peygamberi ilan eden diyorlar. Kur'an-ı Kerim bunu yazarken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin son nebi olduğunu yazarken bizim böyle bir şey söylememiz mümkün olabilir mi? Allah'tan bu kadar ilim almış olan bir kişi böyle bir hatayı yapabilir mi? Ama bu insanlar herkese iftira ederler, bize derler. Normal sorumlulukları Allah'la kendileri arasındadır. Ama kim bizim kendimizi peygamber ilan ettiğimizi ya da peygamberliğimizi herhangi bir yerde biz peygamberiz diye bir şey söylediğimizi ispat edebilirse ona büyük bir mükafat veririz biz. Bunu dillerine pelesenk edenler bu yalanı söylemekle bizi siz sevgili kardeşlerimizin gözünde küçülteceklerini düşünüyorlar. Ne kadar büyük bir zavallılık. Bizi dinleyenler kim olduğumuzu bilmezler mi? Yüzlerce defa anlatmışızdır onlara. Öyleyse ne yüzyılın peygamberiyiz dedik, ne de peygamberiz dedik. Böyle bir saçmalığı herhalde gerçekleştirmesi en güç olan bu dersleri insanlara öğretmek mecburiyetinde olan biz. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Şimdi biz çıkıp da ortaya diyorsak ki akaidin dört ayağından üçü sakattır. Bunu söyleyen kişi Resullerle peygamberler arasındaki farkı bilmeyecek olan birisi olabilir mi? İlmin sahibi, Allah-u Teala tarafından sahibi kılınan bu kişi peygamber olmadığı halde peygamberlik iddiasında bulunabilir mi? Böyle bir şey hiçbir şekilde vücut bulamaz ama öküz altında buzağı arayanlar insanlara bir şeyler söylemek mecburiyetinde hissederler kendilerini. Bu neden söyledik Resullerin devamlı olduğunu? Resulleri, peygamber olmayan Resulleri peygamber Resullerden ayırabilmek için. Çünkü peygamberler arasında fetret devirleri vardır. Mesela Hazreti İsa'dan sonra 600 sene dünya peygambersizdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son peygamber olarak vazifelendirildi. Kıyamete kadar da bir peygamber gelmeyecek. Bunu biz ağzımızla yüzlerce defa, binlerce defa burada söylemiş birisi olarak hiç böyle bir saçma iddiada bulunabilir miyiz sevgili kardeşlerim? Öyleyse bunların arkasında ne var acaba? Herkes biliyor ki biz İlluminati'nin karşısındayız. Herkes biliyor ki İlluminati şeytanın kontrolü altındadır. Ve gene herkes biliyor ki bugün şeytanla baş edebilecek olan yegane kişi biziz. Bunu çok açık bir şekilde Allah'tan aldığımız güvenle açık medet olarak göğsümüze gere gere söylüyoruz ki bugün dünya üzerinde şeytanı yenebilecek olan tek kişi biziz. Biz peygamber değiliz.
Hiçbir zaman peygamberlik iddiamız olmadı. Bu ilmi yüzlerce defa anlatan, yüzlerce defa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin son nebi, son peygamber olduğunu, peygamber kelimesini kullanarak anlatan biz, nasıl böyle bir saçma iddiada bulunabiliriz? Bu bir iftiradır. Sevgili kardeşlerim, adaletin böylesine zedelendiği bir ülkede sırasıyla radyolarımız, televizyonlarımız hep kapandı. Allah'tan bahsettiğimiz için. Ama biz bu ülkenin ekonomisindeki söz sahibi olan en üstteki kişiyiz. Bunu birazcık ekonomiden anlayan herkes, birazcık kitaplarımızı, ekonomi konusunda yazdığımız kitapları inceleyen herkes bunu net olarak bilir. Öyleyse elbette iftira atacaklar. Eğer ekonomik açıdan İlluminati'nin bu ülkedeki hükümranlığını sıfırlayacak olan bizsek, o zaman elbette ki İlluminati maşalarını kullanacaktır. Bu zavallı genç kardeşlerimize biz sadece acırız. En kötüsü, hangi amaçla bunu yaptıklarının farkında değiller. Sadece güzel ahlakı insanlarda var etmek için yaşadığımızı düşünebilseler, ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Bizimle beraber olan yüzlerce kardeşimiz var. Bizim aramızda hırsızlık olmaz. Bizim aramızda anlaşmazlık olmaz. Allah'ın sözü asıldır. Herkes doğruyu söyler. Uhuvvet, kardeşlik temel faktör oluşturur. Yalan söylenmez. Hırsızlık yapılmaz. Biz böyle bir ahlakı temsil ediyoruz. Var mı aranızda böyle bir ahlakın temsilcisi? Öyleyse demek ki bir gerçekten bahsediyoruz. Nebilerin arasında fetret devirleri vardır. Nebisiz geçen, peygambersiz geçen devreler. Ama Resullerin arasında yoktur. Kavim Resullerin arasında yoktur. Hiçbir kavim, hiçbir devrede Resulsüz kalmamıştır. Küllü kavmin min Resul diyor Allah-u Teala. Bütün kavimlerde Resul her zaman var olmuştur. Öyleyse demek ki akaidin ikinci ayağı aksıyor. Yanlış. Bütün Resuller nebi değildir. Asla değildir. Böyle bir şey mümkün değildir. Üçüncü ayağına geliyoruz. Resuller kendilerine kitap verilmiş peygamberlerdir. Yanlış. Evvela Resuller, bütün Resuller peygamber olmadıkları için yanlış. Saniyen, kitap verilenler, kendilerine şeriat kitabı verilenler, Resuller değil, nebilerdir. İşte akaidin üçüncü ayağını söyledik. Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir diyor. Şimdi Kur'an'a bakıyoruz beraberce. Ali İmran Suresi 81. ayet-i kerime. Ali İmran Suresi 81. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Biz o zaman ki nebilere dedik ki, ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik. Ne diyor Allah Teala? Nebilere kitap verdik diyor. Ey nebiler, sizlerden sonra bir resulümüz gelecek. O resule iman edeceğinize ve yardım edeceğinize dair bana söz veriniz, bedelinizle de söz verir misiniz? Bedelinizle de ikrar eder misiniz? Bütün nebiler dediler ki, ikrar ettik. Allah-u Teala buyurdu ki, öyleyse şahit olun, ben de sizinle beraber şahitlerdenim.

Neymiş olay sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala nebilerine kitap vermiş. Şimdi iddia sahipleri derler ki o Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Allah-u Teala nebilerini bir araya getiriyor. Hepsini onlara bunu söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de nebilerin sonuncusu kesin. Ve iddia bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu nebilerden sonra gelecek olan Resul odur diyorlar. Halbuki Allah-u Teala Ashab suresinin 7. ayet kerimesinde diyor ki Habibim biz nebilerden o sözü aldığımız zaman, misaki aldığımız zaman senden de aldık. Yani Allah-u Teala ey nebiler size kitap verdim ve hikmet verdik dediği zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de oradaydı. Ondan sonra gelecek olan nebi olmayan bir Resul'den bahsediliyor. Ama ayet-i kerime kitapların, şeriat kitaplarının Resullere değil, nebilere verildiğini söylüyor. Nebi Resullere verildiğini söylüyor. Öyleyse Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir sözü yanlıştır. Üçüncü ayak gene sakat. Nebiler kendilerine kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Dördüncüsü de buna dayalı. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen fakat Resullere verilen kitaplarla idare eden peygamberlerdir. Yanlış. Nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Ve yalnız nebiler peygamberlerdir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse yüzyılın peygambere ilan etmek diye bir olayı lanse edenler bu söylediklerimizden sonra biraz utanç duymuşlardır, ümit ederiz. Gençleri dolandırmak için kurduğu sanal üniversiteye Allah'ın adını verdi. Hay Allah razı olsun. Bu üniversite Allah'ın üniversitesi. Bir defa daha söyleyelim, Allah'tan aldığımız emirle bu üniversiteyi kurduk. Evvela bu üniversite bir duasız üniversitedir. Eğer sanaldan murat buysa, evet sanal üniversitedir. Manevi bir üniversitedir. Bir binası, ders görülen dershaneleri yoktur. Ama bütün dünyada her taraftan talebe alabilir. Herkese Allah'ın güzelliklerini öğretmek ister. Öyleyse buraya dikkatle bakın. Bu üniversite Allah'ın üniversitesi Amerika'da kurulmuş olan International Mihir Vakfı'nın kurduğu bir üniversitedir. Amerika'yı birazcık bilenler çok iyi bilirler ki Amerika'da bir non-profit organization kurmak ve onu yetkililere kabul ettirebilmek çok kolay bir olay değildir. Ve Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki International Mir Foundation Amerika'da resmi standartlarda hükümetten müsaade alarak kurulmuş olan ve onların yetkisiyle kendisine verilen non-profit organization unvanını Amerikan hükümetinden almış bir kuruluştur. Ve bu kuruluş bünyesinde Allah'ın üniversitesini kurmuştur. Şimdi gençleri dolandırmak için kurmuşuz biz bu üniversiteyi. Peki neden? Gençleri dolandırmak için insanların oynadığı yüzlerce oyun var. Neden biz bir üniversite kurulumda gençleri dolandıralım? Arkasında çok maksatlar yatıyor sevgili kardeşlerim. İlluminati üzerimize birilerini göndermek istiyor.
Ama insanların da elinde delil yok. E şimdi kardeşim, kim bu konuda bir inceleme yaparsa ona derhal biz bu konunun resmi delillerini veririz. International Mir Foundation ve Allah'ın Üniversitesi bir non-profit organization ve bu organization'ın bu kar gayesi gütmeyen vakfın tabii sonucudur. Ve o kuruluşa izin verenlerin aynı üniversitenin kurulması için de izni söz konusudur. Böyle bir dizaynda bir Amerikan hükümeti tarafından kabul edilmiş olan bir kar gayesi gütmeyen kuruluş ve hedefi de dünyada tek bir din olduğunu, bu dinin Hazreti Adem'den başlayıp bütün peygamberlerden geçerek son olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme emredildiğini ve dinlerin mevcut olmadığını, sadece bir tek dinin mevcut olduğunu ve inananların mutlaka o tek dinde birleşmeleri lazım geldiğini ve çok büyük bir hatanın önlenmesi lazım geldiğini ifade ediyoruz buradan. Ne diyoruz? Dinler arasında savaş vardır. Dinler arasında insanlar birbirini öldürüyor. Bu büyük bir hatadır. Bütün dinlerin birbirinden farkı yoktur ki Allah-u Teala'nın katında. Hepsi tek dindir. Hristiyanlık da, Musevilik de, İslam da Hazreti İbrahim'den sonra gelmiştir. Ve Kur'an'da Allah-u Teala diyor ki bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Sana vahyettiğimiz din aynı dindir. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Bütün o peygamberlere verdiğimiz şeriatın aynını sana da vahyederek sana da şeriat kıldık diyor. Tek şeriat. Öyleyse eğer biz A dininin, B dininin, C dininin, D dininin mensuplarıyız diye birbirimize düşman oluyorsak, birbirimizi öldürüyorsak ve şeytanın emrinde olan Illuminati arkasını dönüp bu halimize kıs kıs gülüyorsa bizi birbirimize düşürdüğü için asıl düşmanın Illuminati olduğunu akıl etmemiz gerekmez mi? Birleşmemiz gerekmez mi? İşte Allah'ın üniversitesi bu birliğin kurulması için kurulmuştur. Mir Vakfı'da, International Mir Vakfı'da, International Mir Vakfı'nın bünyesinde kurulan bu Allah'ın üniversitesi de aynı hedefe yöneliktir. Ve bugüne kadar oraya, bu bilgisayarın içine 3000'den fazla konuşma girmiştir. Bugüne kadar bütün söylediklerimiz hepsi bu bilgisayarın hafızasındadır. Öyleyse bu üniversite gençleri dolandırmak için kurulmadı. Ayrıca söylenenlerin hepsinin yanlış olduğunu şimdi birer birer sizlere anlatacağız. Gençlere ahlak öğretmek için, din öğretmek için, dünya sulhüne hizmet eden insanlar vücuda getirebilmek için kuruldu. Osmanlı'yı seven, vatanlarını seven, bu vatan için canlarını vermeye hazır evlatlar. Anlaşıldı mı? Bizimle uğraşabilmek için sebep olmaları lazım. En meşru sebebi dolandırıcılık vesilesi olarak tahakkuk ettiriyorlar. Baştan aşağı yalanlarla kurulu bir düzeni şimdi birer birer gözler önüne sereceğiz. Yasal hiçbir geçerliliği yok diyor. Söyledik ki yasal bir üniversite ve gerek International Mir Vakfı'nın non-profit organization oluşuna dair belge, gerek üniversite için yetkililere
bu konuda ulaştırmış bütün bilgiler elimizde. Biz şu anda Amerika'dayız. Burada yaşantımızı devam ettiriyoruz. Ve üniversitemizde dünyanın her tarafından insan olabilir. Eşyanın tabiatına son derece uygun. Ve bugün herhangi bir Amerikan üniversitesinde bir talebenin bir yıl okuması en az 6.000 dolarlık masrafı gerektirir. Biz öğrencilerimizden 4 yıl için sadece 100 dolar alıyoruz. Ve bunun adına bizim üçkağıtçılar dolandırıcılık diyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bunun vesikalarına sahibiz. Yoksa bu insanlar her türlü çamura atarlar insanların üzerine. Yasal hiçbir geçerliliği yok, yalan. Dünya üzerinde geçerli bir üniversitemiz var. Bizim gibi birçok üniversite var. Sadece biz tek başımıza bir bilgisayar üniversite değiliz. Başka üniversiteler için hiç kimse bu tarz bir yalan dolana gitmiyor. Neden acaba? Ne dersiniz sevgili kardeşlerim? İlluminati'nin içinde onların başında olan iblis var. Ve geleceği biliyor. Gelecekte bu ülkenin birinci sınıf bir ülke olacağını ve bir yeni süper güç oluşturacağını biliyor. Bunu engellemek için de şimdi hep beraber bundan sonrasını seyredeceğiz. Çok şeyler yapacaklardır. Turgut Özal'ı öldürenler de, Adnan Kahveci'yi öldürenler de onlar, hayatta olan biziz. Bizim için de bir şeyler, bir iyilik düşünüyorlardır herhalde. Sevgili kardeşlerim, bir tane canımız var. Onu Allah için her zaman vermeye hazırız. Bizim için bir şeref olur. Biliyor musunuz, bir yerden sonra Allah'a öyle bir hüviyette bağlanırsınız ki hayatınızın şu kadarcık kıymeti kalmaz. İşte biz de şimdi o durumdayız. Hadi bakalım, kim böyle bir şey düşünüyorsa buyursun. Rektörü var, dekanı var, sahte diploma vaat ediyor. Hayır sevgili kardeşlerim, sahte diploma vaat etmiyoruz. Gerçek Allah'ın üniversitesinin dünyadaki en gerçek diplomasını vaat ediyoruz. Bunu söyleyenler bundan utanç duymalıdırlar. Varsayımlar üzerine, nasıl olsa bunlar bu üniversiteyi kimseden izin almadan yapmışlardır, onların böyle bir yetkileri yoktur diye düşünenler, burada büyük bir hayal kırıklığıyla karşı karşıya ve diplomaların sahte olması söz konusu diyor. Diplomalarımız nasıl olsa 4. yılın sonunda çıkacak. Sahte olup olmadığını o zaman görürsünüz. Türkiye'de 5.000'i aşkın öğrencisi var. Yalan sevgili kardeşlerim. Öğrenci sayısı 561 tane. 561. Son rakam bu. Şimdi 500'ü 5.000 yapan kafa yapısına dikkatle bakın. Acaba neden sevgili kardeşlerim, neden yalan söylemek gereğini duyuyorlar? Her şeyleri yalan. Ve yalandan medet umanlar her zaman mahcup olmaya mahkumdurlar. Ve gene mahcup olacaklar. Onların bu tarzda yayın yapmalarıyla bizim için bir şey değişmez. Biz yasal bir non-profit organizasyonun başındayız. Ve herkese bunu net olarak ispat ederiz. Üniversitemiz International Mir Vakfı'nın bir afiliyetidir. Bütün bu tarzdaki sosyal kurumlar her yerde üniversite açarlar. Biz de açarız ve açtık. Hamdolsun ki Amerikan makamları üniversitemizden
haberdar bu konuda. Hiçbir negatif engel bize hamdolsun ki çıkarılmadı. Burası Amerika. Oradaki üçkağıtçılar başka. Öğrencilerin internet dışında öğretim görevlileriyle irtibat kurması istenmiyor. Tam aksine öğretim görevlileriyle irtibat kurması rahatlıkla sağlanıyor. Devamlı imtihan sıralarında 24 saat bilgisayarlar açık durur. Her an talebelerin hepsi karşılarında mutlaka bir muhatap bulurlar. Evet, internet içinde bir muhatap. Onun dışında öğrencilerin sadece suallere cevap vermesi söz konusudur. Bütün bilgisayar üniversitelerinde olay budur. Ama kim sual sormak istiyorsa işte biz buradayız. Her gün, her hafta birçok suale cevap veririz. Hayatımız suallere cevap vermekle ve ders vermekle geçer. Bu üniversitenin rektörü, sahibi olan Allah'ın emriyle. Anlatabildik mi acaba? Şimdi burada 500 rakamını 5000 yaparak bunlar bir yere gelmek istiyorlar. Sevgili kardeşlerim, 500 öğrenci 100'er dolardan 5000, 50.000 dolar yapar. Kitap satışlarımız da bütün öğrencilerin bir kısmı alıyor. Bir kısmı zaten bilgisayarda bütün bilgiler var. Oradan elde ediliyorlar. Ve kitapların fiyatı sadece 2 dolar. Bu 500 öğrenci hepsi bu kitaplardan alsa 2 dolardan ne yapar? 500 dolar, 1000 dolar. Her birinin kendi sınıfının dersi olsun 2000 dolar, 3000 dolar, 5000 dolar. 50 bine 5000 daha eklerseniz 55 bin dolar. Şimdi adamlar milyonlardan bahsediyorlar. Ayıp değil mi sevgili kardeşlerim? Siz ne diyorsunuz bu işe? Bu kadar ahlaksızlık olabilir mi? Yani arkasında yatan sebeplerin şeytani bir dizaynı içerdiğini anlamamak için biraz saf olmak lazım herhalde. Bu insanların, bize bu iftiraları yapanların indinde banka hortumlamak ayıp değil. İsteyen bankayı hortumlayabilir. Ama Allah'ın ilmini öğretmek üzere hem de dünyadaki bütün üniversitelerin unuttuğu bir ilmi bütün dünyada öğretmek üzere faaliyet göstermek için bir üniversite açtığınız zaman 500 öğrencinizi, 565 öğrencinizi 5000 öğrenci olarak gösterirler. Kitapları da ilave ederek milyonlar derler. 60.000 dolar para. 4 yılda 60.000 dolar. Yılbaşına 15.000 dolar. Sevgili kardeşlerim, bu insanların bu kadar mantıksızca iddiaları acaba neyi ifade ediyor? Korkuyorlar. Türkiye'nin geleceğindeki o şaşalı parlak devreden korkuyorlar. İlluminati bu insanları maşa gibi kullanıyor. Biz Allah'a teslim olmuşuz. Kimseden de korkumuz yok. Hayatta kalan biz olduğumuza göre hadi bakalım bizim için de bir şeyler yapın. Kayıt ücreti 100 dolar, sınav harcı 10 dolar. 5000 dolar da oradan ilave edin. Milyonlar ve 65.000 dolar. Sevgili kardeşlerim, yalan söylemek ne kadar hazin bir şey biliyor musunuz? Yalancının mumu yastığa kadar yanar. Ben çamur atarım, netice belki tutar. Hayır, tutmaz. Attığınız çamuru size yalatırlar. Allah-u Teala'nın başınıza
neler getirebileceğini biliyor musunuz? Bize sataşan kaç kişinin öldüğünü, sevgili kardeşlerim, biz size sadece acırız. Ahlaklı bir insan olmak istemez misiniz? Başkalarına çamur atarak yaşamak yerine dürüst bir insan olmak, erdemli bir insan olmak, Allah yolunda hizmet etmek istemez misiniz? Aramızda size de yer var. Bizi gericilikle mi suçluyorsunuz? Nasıl bir şey bu gericilik? Acaba bizim kardeşlerimizden hangisinde böyle bir şey gördünüz? Birkaç tanesini gidip tanıdınız. O dolaşanlar. Resimlerinize konu aldığınız, bizdenmiş gibi göstermeye çalıştığınız insanlar. O sokaklarda sürüyen, yürüyen, o arkalarından aldığınız, resimlerini aldığınız insanlar. Onlar bizim kardeşlerimiz değil. Bunu kimseye yutturamazsınız. Bizim kardeşlerimiz bugünün modern kıyafetleriyle dolaşırlar. Hiç kimse o zannettirmek istediğiniz standartlara bizi sokamaz. Öyleyse bize dikkatle bakın. Burası Allah'ın üniversitesidir. Buraya taassup giremez. Allah Teala buyuruyor, La ikrahe fiddini, dinde zorlama yoktur. Burada taassup müessesesi zorlama fiilini de içermek kaydıyla hiçbir şekilde oluşamaz. Burada Allah'ın mutlak adaleti vardır. Burada hırsızlık olmaz. Burada anlaşmazlık olmaz. Burada mutluluk vardır, huzur vardır. Ve siz üç kağıtçılar bizim bu mutlu dünyamızı yıkamazsınız. Kıyamete kadar uğraşsanız siz her zaman mağlup olacaksınız. Bunlara CD ve kitapların gelirleri eklendiği zaman CD'leri de bedava veriyoruz. Sevgili kardeşlerim, kitapların da fiyatı söylediğimiz gibi 2 dolar. Gelirleri eklendiği zaman milyon dolara ulaşan gelir ortaya çıkıyor diyor. Bir kuyruklu yalan. Ne yapmak istiyor bu kardeşlerimiz? Bu kadar yalan söylemek suretiyle birilerini bize karşı kışkırtmak istedikleri kesin. Herkes birilerini kışkırtmak istiyor. Neden acaba? Bu ülkede mutluluğun var olmasına engel olmak isteyen sahtekarlar her zaman piyasada mevcut olacaklardır. Şimdi sevgili kardeşlerim, açın bilgisayarı, bakın bakalım kaç tane talebimiz varmış. 560 bin kişiyi 5000'e çıkarmak, milyonlardan bahsetmek, yalan söylemek, bu kardeşlerimiz kendilerine yazık etmiyorlar mı? Ne dersiniz? Bizi dinleyen sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız, yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Ne yapacaklarını zannediyorlar? Acaba bu ülkeye bizim kadar faydası dokunmuş insan sayısı çok mudur dersiniz? Bu para Nur Radyo ve Nur TV'ye yayın organlarına aktarılıyor. Sevgili kardeşlerim, biz camiamızın bizlere verdiği bağışlarla hayatımızı idame ettiririz. Allah'ın yolunda hiç kimseden yılmaya niyetli olmayan bir öncüyüz. Ve de Nur Radyo'yu, Nur Televizyonu kapatmaya çalışanlar neyin arkasındalar? Misali vermedik mi? 700 yıllık
dünyadaki en az suç işlenen bir imparatorluk. Arkasından ortaya çıkan 28 tane ülke ve 28 ülkenin hepsi sulh ve sükun içinde idare ediliyor. Gerileme devrinde de. Ve 80 yılda ülkede hırsızlığı, ahlaksızlığı, sahtekarlığı usul haline getiren bir toplum oluşturmuşuz. Bundan sizler utanç duymayabilirsiniz. Sahtekarlar. Ama Allah'ın dostları, bizler bundan hep utanç duyarız. Ve biz kendi hayatımızı o dediğiniz standartların dışında bir hayat olarak yaşarız. Biz ve kardeşlerimiz. Sizler sadece bize imrenmek mevkiinde olanlarsınız. Yalan sözlerinizle insanların gözünü boyayacağınızı zannedersiniz ama onlar insan, akılları var. Halep oradaysa arşın burada. Bizi tanıyorlar artık. Onlara bu palavraları artık yutturamazsınız. Herkesin elinde açar bakar televizyona kaç tane talebemiz olduğunu görür. Bir kısmı gizli talebeler mi diyeceksiniz? Öyle bir şey mümkün olabilir mi? Gizli talebe imtihana girmeyecek ve diploma alacak ha? Ya da aklınıza gelen başka bir dizayn. Bir üniversitede bir yıllık ücret 6.000 doların aşağısına düşmezken biz 100 dolara insanlara sadece ilim öğretmek aşkıyla buradayız. Aradaki büyük farkı siz saklayabilirsiniz. Ama halkımız bunların farkındadır. O paraların nereye gittiği de belli. Evet, uydumuza, radyolarımıza gidiyor elbette. Nereye gideceğinizi Allah-u Teala'nın dizaynında göremiyor musunuz hala? Siz ne kadar sefil bir durumdasınız. Allah'ın bizlere verdiği mutluluğu hala anlamıyor musunuz? Neden biz mutluyuz da siz mutsuzsunuz? Siz yalan söylüyorsunuz. Neden biz yalan söylemiyoruz? Binlerce öğrenci sahte diploma ve kimlikler. Henüz birinci bine ulaşamadık. Birinci binin yarısındayız. Bir gün inşallah böyle olur. Bu sahte tabiri ağır bir tabir değil mi sevgili kardeşlerim? Nasıl bir şey bu? Bir resmi hüviyeti olan üniversiteye sahte diploma, sahte kimlik iddiası yapılabiliyor. Sevgili kardeşlerim, belki onları bu yayınlarını yaparken de durdurmak mümkün olurdu. Ama mümkün değilmiş. Bizim buradan müracaatımızın buradaki savcılık kanalıyla oraya ulaşması gerekiyormuş. Bu da 3 aydan aşağı bir süre olmuyor. Bu adamların ifadesi bugün var, yarın yok. Yarın olup olmadıklarını beraberce göreceğiz. Hiç kimsenin Allah-u Teala'nın intikamına muhatap olmasını istemeyiz. Ama burada size küçücük bir fıkra anlatmadan da geçemeyeceğiz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. İkinci Murat devri gene Bursa'da Tahtakale'de bir berber dükkanı. O zaman kafaları usturayla kazınmış Allah'ın evliyaları o çevrelerde tasavvufu yaşıyorlar. Biri de berber dükkanında oturmuş kafasını kazıtıyor. Berber usturayla kafasını kazırken bir beyoğlu gelmiş. Atını berber dükkanının dışına bağlamış. İçeri dalmış. Bizim orada kafası
kazılmak üzere olan dervişin başına bir tane fiske atmış. Kabak oldu mu demiş ona. Sonra da demiş ki

taşlara çarpa çarpa bu delikanlı ölmüş. Olayı gören berber o dervişe soruyor. Bu ceza diyor ağır olmadı mı diyor. Bir fiskiye bir ölüm. Cevabı şöyle dervişin. Eğer bu fakire kalsaydı onun hiçbir cezası olmazdı. Ama kabağın diyor sahibi affetmiyor. Bu kardeşlerimize de bunu hatırlatırız. Kabağın sahibi affetmeyebilir. Bugüne kadar affetmediği insanlar oldu. Tanıyorsunuz onları. Sahte peygamber Allah'ın adını kullanarak kurduğu sanal üniversite sayesinde büyük paralar kazanıyor. Yahu kardeşim, peygamberlik iddia etmedik ki sahte olalım. Sizin bu söyledikleriniz asıl sahtekarlık değil mi? İnsanlara hiç yapmadıkları bir şeyi öyle yapmışlar gibi göstererek halkın gözünde bizi küçültmeye mi çalışıyorsunuz? Bunu becerebileceğinize inanıyor musunuz sahiden? Benim zavallı kardeşlerim. Biz her gün onların gözünde daha kıymetli oluruz. Bugüne kadar sadece Allah'ın doğrularını söyleyerek buraya geldik. Ve kimseden yılmayız. Bugün bütün üniversiteler bizden bu konudaki bilgileri almaktalar. Ve bugüne kadar hiçbirinden bir negatif cevap bize ulaşabilmiş değil. Bütün söylediklerimizin doğruluğu bizim sözümüzde değil, Kur'an-ı Kerim'de tespit edilmiş durumda. Öyleyse burada sahtekarlık sözü, bu sözü kullanmak sahtekarlıktır. Devlete vergi KDV vermiyor, kimse ses çıkartmıyor. Üniversitenin merkezi burada, Amerika'da. Amerika'da kurulmuş bir müessese. Türkiye'den Amerika'ya üniversiteye tahsil etmeye gelenler Türkiye'ye vergi mi ödüyorlar? O kazanılan paralar Allah yolunda harcanıyor. O kazanılan paralarla dünyada inananların birliğini kurmaya çalışıyoruz. O kazanılan paralarla televizyonumuz uyduda kalıyor. Ama görüyorsunuz ki kazanılan para milyonlar falan değil, hepsi 65 bin dolar. Ve 4 yıllık devre için. Buna ilaveler yapın, 70 bin, 80 bin dolar olsun gelecek yıllardaki ilavelerle, kitap paralarıyla falan. Bu kadar gürültü bundan mı? Sevgili kardeşlerim, adamın birisi gitmiş laboratuvarlara, hani hanımların kurbağa testleri yapılır ya, demiş ki size bir kamyon kurbağa verebilir miyim? Adam demiş ki kardeşim ya demiş, ne yapayım demiş ben bir kamyon kurbağayı. Ama demiş 30 tane 40 tane olabilir. Tamam demiş. Adam aşk ile koşmuş gitmiş, ertesi sabah gelmiş 3 tane kurbağayla. Demiş ki yahu kardeşim sen bana bir kamyon kurbağadan bahsediyordun. Biz 30-40 tanesine razı olduk. Sen getire getire 3 tane kurbağa getirdin. Demiş ki bütün o gürültüyü demiş bu 3 tane kurbağa yapıyormuş meğerse demiş. Ne bileyim ben kardeşim demiş. Sevgili kardeşlerim, bu insanlar sadece gürültü ederler. Gürültüleri de bu kadar. Burada non-profit organization, kar gayesi gütmeyen bir müessese bir üniversite kurdu. Gelirler gelir ve harcanır. Kar edilmez. Masrafları zaten gelirler hiçbir zaman yetmez. Biz kardeşlerimizin vakfa gönderdiği bağışlarla

devam ettiririz faaliyetimizi. Öyleyse hesap veremeyeceğimiz hiçbir konu söz konusu değildir. Burada kâr gayesi gütmeyen birçok kuruluşun üniversitesi var ve bu olay Amerika'da yaygın bir müessesedir. Alnımız açık, yüzümüz pak, açık yüreklikle herkese de söyleriz. Allah'ın yolunda hizmet vermeye de devam edeceğiz. Devlete yasa dışı üniversite Etiler'de kirası çok yüksek bir binada faaliyet gösteriyor. Binanın bir dairesi. Ve kirayla oturuyoruz orada.

Bizim hakkımızda bunları söylemekten en çok merak ettiğim şey, acaba bunların muratları ne? Ne yapmak istiyorlar? Kendini 100 yılın peygamberi ilan eden İskender Evrenosoğlu, İslam alimlerinin kabul etmediği saçma sapan düşüncelerini sahip olduğu radyo ve televizyondan saatlerce anlatıyor. Sevgili kardeşlerim, diyoruz ki İslam unutulmuştur, din unutulmuştur. Zaten başka bir din yok. Ama bu muhtevaya dikkatle bakın. Söylediklerimize bugüne kadar 7 tane olması lazım gelen tavsiyelerden 6'sı gönderildi. Bugüne kadar hiçbir negatif cevap gelmedi. Söylediklerimizden rahatsızlık duyanlar var, olmuştur. Ama biz onları rahatsız etmek için bir faaliyetin içinde değiliz. Allah'ın 14 asır evvel yaşanan ve evvelce bütün devirlerde yaşanan tek dinini unutulmuş olan Kur'an hakikatleriyle herkese ispat etmek mecburiyetindeyiz. Bu bizim Allah-u Teala tarafından verilmiş vazifemiz. Bunu gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Ama doğruları söylediğimiz kesindir. Sevgili kardeşlerim, bunlar bundan 7-8 yıl önceydi. Bir bayram sabahı Bayram Gazetesi'nde o zamanki Diyanet İşleri Başkanı'nın, Yazıcıoğlu kardeşimizin bir beyanatını görmüştük. Diyordu ki şu tasavvufu yaşayan kardeşlerimize biz imreniyoruz. Ne kadar güzel bir yaşantıları var. Diyanet İşleri Teşkilatı'nda da onların yaşantısını yaşayanlar olsa her şey daha güzel olabilir. Cemaatlerle iyi geçinin diye kardeşlerimize söylüyorum. Beyanatı çıktı. Biz de bir savcı kardeşimiz, Güngör kardeşimizle beraber ziyarete gittik onu. Ve sevgili kardeşlerim, zannediyorum 3 saat veya 4 saatlik bir süreydi. Biz ona Kur'an'daki hakikatleri anlattık. Bu aziz kardeşimiz, muhterem kardeşimiz hiç kesmeden sözümüzü sonuna kadar dinledi. Ve büyük mutluluk duyduğunu söyledi bize sadece. Yeter mi? Hayır, yetmez. Arkasından onunla bir noktada anlaşmaya vardık. Biz Diyanet'teki müftü kardeşlerimize bu Kur'an'ın hakikatlerini 2 aylık veya 3 aylık bir devrede anlatmakla bir imkana sahip olacağımızı düşündük. Ve orada böyle kabul edildi. Ama o toplantıda bu karara varıldı. İkiye ayrılıyordu müftüler, il müftüleri ve onun dışında kalanlar. Bir kısmına 2 ay, bir kısmına 3 ay süreli bir öğretim müessesesi. Elbette bizim Kur'an'ı telaffuz edişimizden, Arapçaya ne kadar az vakıf olduğumuzu muhterem Yazıcıoğlu elbette biliyordu. Ama bu ilmin bizim ilmimiz olmadığını, Allah'ın ilmi olmadığını da o gün anlamıştı. Aynı insanlar bu olayın gerçekleşmemesi için her şeyi yaptılar. Sonra o kardeşimiz zaten o vazifeden alındı. Ve bu olay gerçekleşmedi. Eğer gerçekleşseydi, bugün Diyanet İşleri Teşkilatı Osmanlı'nın yaşantısının bir örneğini sergileyebilirdi. Yazık oldu. Ama sevgili kardeşlerim, artık bizim bir üniversitemiz var.
artık bizim bir uydumuz var. Şimdi Allah'ın düşmanları bu uyduya göz dikmiş durumdalar. Ama bizim Allah'ın muhafazası altında olduğumuzu bilmiyorlar. Bir defa daha bu kardeşlerimize çok acıdığımı söylemek istiyorum. Biz bugüne kadar Allah'a hiç kimse hakkında bir bedduada bulunmadık sevgili kardeşlerim. Bize yapılanlar hiçbir zaman bizim muhatabımız olmalarını icap ettirmez o kardeşlerimizin. Hesap bizimle değildir, Allah iledir. Ama taban sahibi affetmeyebilir. Bu din adamlarının kabul etmediği saçma sapan düşünceler dediği şeyleri şu anda biz bu ülkedeki bütün din adamlarına gönderiyoruz ve 3 aydır devam ediyor olay. Ve hala senin söylediğinin şurasında hata vardır denmedi. Geçmez sevgili kardeşlerim. Türkiye'nin her tarafında konferanslar vereceğiz. Vermeye başladık. Birinci konferans Denizli'de tahakkuk etti. İkinci konferans İstanbul'da tahakkuk etti. Ve dedik ki biz bütün suallere açıkız. Sualler soruldu, cevaplar verdik. Onlara da anlattık Allah'ın güzelliklerini. Bu bizim üçkağıtçıların da dostları kimlerse din adamları olarak bu işi bildiklerini iddia eden ne diyorlardı bakayım? İslam alimlerinin kabul etmediği saçma sapan düşüncelerinin sahip olduğu radyo ve televizyonlardan saatlerce anlatıyor. Evet, saatlerce anlatıyoruz. O saçma sapan düşünceleri konferans olarak da veriyoruz. Eğer güvendiğiniz bir takım din alimleri varsa getirin. Gelecek ay İstanbul'da bir tane daha konferans veririz sizin gül hatırınız için. O zaman görürsünüz neyin saçma sapan olup olmadığını. Siz bu cehalet içerisinde din sahiplerine hakaret etmek yetkisini nereden alıyorsunuz? Siz biliyor muydunuz bizim ekonomi konusundaki uzmanlık sahamızı? Benim zavallı kardeşlerim. Gelecekte bu ülkenin kazanacağı pozisyonu bilebilir misiniz hiç? Kendinize ne kadar yazık ettiğinizi inşallah Allah Teala size göstermez. Cezalandırması ağırdır. Bu düşüncelerin saçma sapan olmadığını, Allah'ın bize öğrettiği bugünün en üstün ilmi olduğunu sizlere söylemek istiyoruz. Ve bu konuda bütün dünyayla bir diyalogumuz halen vardır. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Biz bu sakalları değirmende ağartmadık. Binlerce gencin beyni yıkanıyor diyor. Nasıl yıkıyormuşuz beyinlerini gençlerin? Onlara ülkenin ekonomik durumunu ve kurtuluş yollarını anlatarak mı? Onları ahlak sahibi yaparak mı? Hiçbir hırsızlığın, hiçbir negatif konunun gerçekleşmediği bir cemaat dizaynımız var. Bu mu suç? Onların beynini vatan sevgisini öğreterek, Osmanlı sevgisini öğreterek, Allah'ı onlara sevdirerek niye yıkıyoruz? Nasıl bir beyin yıkama ki bu? Onlar ahlaklı, sizler ahlaksızsınız. Beyinleri yıkanmamış olan sizler. Öyle değil mi? O bizim dışındakiler değil mi? Günde 5.000'den fazla hırsızlık yapan sadece İstanbul'da.
Öyleyse kimin evini soruyorsunuz siz? Hangi akla hizmet ediyorsunuz? Şeytan, Allah'ın dostları karşısında daima yenilmeye mahkumdur. Siz de yenileceksiniz. Hiç kurtuluş şansınız yok. Gelecek günler bu sözlerin hangi ölçüde doğru olduğunu gösterecektir sadece. Haber ekibine Şaban Uçur 1996'da bir trafik kazasında hayatlarını kaybeden Ahmet Uçur ve Yıldırım Çavlı'nın ölümleri hatırlatılarak korkutmak isteniyor. İyi ki söylemiş kardeşimiz böyle bir tehlikenin varlığını. Sadece onlar değil, bize gazetesinde ağır hakaretler eden İktibas gazetesinin sahibi bir Ercüment Özkan vardı. O da hiçbir hastalığı olmadan öldü, Yıldırım Çavlı gibi. Yıldırım Çavlı bir trafik kazasında ölmemiştir, yatağında ölmüştür. Onun dışında Mehmet Erol diye birisi Kur'an'a bizim bir sahtekar olduğumuza dair el bastı. Beraber yemin ettik. Sonra öldü. Bir hastalığı yoktu. Biliyorsunuz yüksek mevkide ölenlerden de, yüksek mevkide olanlardan da ölenler oldu. Öyleyse neden bahsetmiş Şaban Uçur kardeşimiz size? Allah'ın yolunda sağlam bir kardeşimiz. Neden bahsetmiş size? Ayağınızı denk almanızı söylemiş. Kabağın sahibi affetmeyebilir. Biz de uyarıyoruz sizi. İnternet üzerinden ulaşılan üniversite yeni yayın döneminde çalışmalarını rahatça sürdürüyor. Yani sürdürmesin diyor. Aman çalışmalarını rahatça sürdürmesin. Ya doğruyu söyleyenler halkın gözüne görünmesinler ama yalancılar, sahtekarlar diledikleri yalanlarla herkesi karalasınlar, çamur atsınlar ve hayatlarını devam ettirsinler ha? Hortumcular. Yoksa yanlış mı söyledik? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu konuşmayı burada tamamlamak istiyoruz. Bir defa daha huzurlarınızda alnımız açık, gönlümüz rahat, bir defa daha sizlere sesleniyoruz. Allah'ın yolundayız. Bu yol bizim yolumuzdur. Ve kuru gürültüye topuç bırakmayız. Bir hayatımız var, onu Allah'a adadık. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım ve sahtekarlar. El-Fatiha me'as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir sohbetinde birlikteyiz. Sizleri çok ama çok seviyoruz. İşte kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik daha başlıyor. Sevgili kardeşlerimiz, sizler sevgiyi öğrendiniz. Sizler dininizi öğrendiniz. Dinin birçok alanlarda asli unsurlarını kaybettiği bir devrede siz dini Kur'an-ı Kerim'in bütününden öğrendiniz. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'in muhtevası içinde en açık şekilde yer alan hidayeti unutmuşlardı. Allah-u Teala bize hidayeti öğretti. Biliyorsunuz ki Allah Teala bize 19 cilden oluşan 8530 sayfalık Kur'an-ı Kerim'i yazdırdı. Dünya üzerinde böyle 19 cilden oluşan 8500 sayfalık bir Kur'an-ı Kerim Allah'ın yardımıyla bizim tarafımızdan sadece gerçekleştirilebildi. Her konunun derinliğine girmeyi Allah-u Teala nasip kıldı ve bize hidayeti öğretti. Hidayet neye dönüşmüştü? Allah Teala diyor ki innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Allah Teala buyuruyor ki inne hüdallahi huvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak ve işte o el hüda hidayettir. Bu kadar açık ve kesin bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de yer alan kavram bu ayetlerin Türkçe'ye çevrilmesinde bütün Kur'an-ı Kerim meallerinde hidayet doğru yoldur diye değerlendirilmiş. Sevgili kardeşlerim, hidayet yol değildir. Ayette ne doğru kelimesi var, ne yol kelimesi var. Hidayet, insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşması işlemidir. Kendi kendine gerçekleşmez. Kişi bunu dileyecektir. Açacaktır ellerini Allah-u Teala'ya. Ya Rabbi, hidayet erenler nasıl sana ruhlarını ulaştırmış, onların ruhları sana erdiği için hidayet ermişlerse, ben de onlar gibi ruhumu sana şu dünya hayatını yaşarken ölmeden evvel teslim etmek istiyorum. Benim de ruhumu kabul edeceği Allah'ım, benim de ruhumu kendine ulaştır. Ben de bunu dileyenlerden biriyim. Allah Teala böyle bir dileği herkesten bekler. Böyle bir dileğin sahibi olan insanlar ancak hidayete ulaşabilirler. Daha ötesi, böyle bir dileğin sahibi olan insan mutlaka hidayette olur. Dilek, hidayette olmak için yeterlidir. Hidayette olmaksa cennete girmek için yeterlidir. İnsanlar ya sonsuz bir cehennem azabının içine düşecekler kıyametten sonraki devrede ya da muhteşem bir cennet hayatı yaşayacaklar. Ve cennetle cehennemi birbirinden ayıran köprü bir dilekle ayrılıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka cennete girer. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin de gideceği yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, bu kadar önemli mi? Evet, bu kadar önemli. Hidayetin başlangıç noktası bir dilektir. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana şu dünya hayatını yaşarken ulaştırmayı diliyorum. Beni de hidayete erenlerden, ruhlarını Allah'a ulaştıranlardan kıl. İşte bu kadar sevgili kardeşlerim. Bunu dilediğiniz anda birinci kat cennetin sahibisiniz. Sadece bir dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana dünya hayatını yaşarken ulaştırmak istiyorum. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey çok güzel değil mi? Bir tek dilekle birinci kat cennetin sahibi olmak, sonsuz cehennem hayatından sadece Allah'a ulaşmayı dileyerek kurtulmak. Bu kadar mı? Hayır, burada bırakmıyor mükafatını. Allah Teala bize mürşid sevgisi veriyor. Mürşidimizi gösteriyor. Ve ona karşı bir sevgi, büyük bir sevgi duyarak mürşidimize koşuyoruz. Tabi oluyoruz. Tabiyeti gerçekleştiren gene Allah. Çünkü içimize mürşid sevgisini koyan O. Tabiyetimizi gerçekleştirmişiz. Ondan sonra ölmüşüz. Kıyametten sonra gideceğimiz yer ikinci kat cennettir. Ne olur? Tabi olursak ruhumuz vücudumuzdan ayrılır. Ve Allah'a doğru yola çıkan erenlerin kafilesine katılır. Erenler dediğim sonunda erenler olacaklardır. Ermek üzere yola çıkanların kafilesine katılır. Sevgili kardeşlerim, insan ruhu biz istesek de istemesek de mutlaka Allah'a erecektir. Ama bir küçücük farklılık var. Ya dünya hayatını yaşarken biz ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dileyerek 7-8 aylık bir ömrümüz varsa Allah tarafından ruhumuz Allah'a ulaştırılacak. Ve sanki biz onu Allah'a ulaştırmışız gibi kabul edilerek ona göre mükafatlandırılacağız. Bunun karşılığı bir tek dilek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allah dalalette olanları bırakır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Hidayete erdirir. Öyleyse hidayete erdiren kimdir? Allah'tır. Hidayet nedir? Hidayete ermek insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Bu ruhun hidayetidir. Bunun muhtevası ruh Allah'a ulaşır, Allah'ın zatında yok olur, yani Allah'a teslim olur. Sonra fizik vücudun hidayeti gelir. Şu fizik vücudumuzu da Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Üzerimize farz kılınmış. Sevgili kardeşlerim, kim ruhunu teslim ettikten sonra fizik vücudunu da Allah'a teslim ederse ki bu bir dik yokuştur. Neden dik yokuştur? Çünkü bir insan günde bir iki saatlik bir zikirle, hadi biraz daha ilave edelim, günde 3 saatlik bir zikri gerçekleştirebildiği zaman ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. Tabii böyle bir sonuca ulaşmak, mürşide tabiyetten sonra gerçekleşmek kaydıyla. Ondan evvel gerçekleşmesi zaten mümkün olmaz. Sevgili kardeşlerim, zikir yapmak bir zevktir. İnsan büyük bir huzur içinde bu görevi gerçekleştirir. Huzur veren Allah'ın isminin tekrarı mıdır? Hayır, bu tekrarın vücuda getireceği sonuçtur. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı denedikten sonra Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli veya diye sessiz ya da dilini bile kımıldatmadan içinden Allah kelimesini ard arda tekrar ederse, üçü de Allah'ın katından o kişinin göğsüne nurların gelmesini temin eder. Ve Allah-u Teala'nın istediği şey kapkaranlık olan manevi kalbimizin Allah'ın nurlarıyla tamamen dolmasıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun kalbinin %51'ini, yani yarısından biraz fazlasını nurla doldurmayı garanti ediyor. Diyor ki ben yapacağım. Siz sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Ben sizin ruhunuzu kendime ulaştıracağım. Ve siz yapmışsınız gibi mükafatlandıracağım. Bana ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibi olursunuz. Ben sizi mürşidinize ulaştırırım, mürşid sevgisi veririm, hacet namazını kıldırırım ve mürşidinize tabi olduğunuz zaman ikinci kat cennetin sahibi olursunuz. Yetmez, mürşidinize tabi olduğunuz zaman vücudunuzdan ayrılan ruhunuzu Allah'a doğru, bize doğru yola çıkan kafileye ben katarım. Ve de o kafileyle bana ulaşan ruhunuzu hidayete erdiririm. Sizi hidayete erdiririm. Ruhunuz, kimin ruhu diyor Allah Teala bana ulaşırsa o kişi hidayete ermiştir. Kim bana ulaşmayı dilerse artık o kişi dalalet üzere değildir, hidayet üzeredir. Ama hidayete ermemiştir. Onu ona mürşid sevgisi vererek mürşidine biz ulaştırırız diyor Allah Teala. Ve kimi mürşidine ulaştırırsak o tabi olduğu anda ikinci kat cennetin sahibi olur. Bundan sonra ölse kişi kıyametten sonra ikinci kat cennete girecektir. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah onun ruhunu 7-8 aylık bir devre zarfında kendisine ulaştıracaktır. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayacaktır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Ve ona 3. kat cenneti nasip kılacaktır. Ne yapmıştır kişi? Kişi bir dileğin sahibi olmuştur. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur Yüce Allah'ım, benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de senin ermiş evliyalarından olayım. İşte bu kadar sevgili kardeşlerim. Allah'ın ermiş evliyasından olmak. Evliya, veliler demek. Velinin lügat manası dost. Burada veli Allah'ın dostu istikametinde kullanılıyor. Bir insan hayatındaki en güzel şeylerden birisi Allah'ın velisi olmak, Allah'a dost olmak ve böylece Allah'ın dostluğunu kazanmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı sevmek, Allah'a ulaşmayı dilemeye ulaştırır insanı. Ve kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, mülaki olmak, ilka olmak demek, ulaşmak demek. İlka fiili, ulaşmak demek. İlka kelimesi, mülaki kelimesi aynı kökten geliyor. Sevgili kardeşlerim, Allah insanları sever. Ama en az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar bir çizgi vardır. İnsanların her biri o çizgide bir noktanın sahibidir. İşte Allah Teala için ruhunu Allah'alaştırmak üzere talepte bulunanlar Allah'a doğru yola çıkanlardır. Allah'ın bir sözü var. Allah dalalette olanları bırakır. Ama onlardan kim bana ulaşmayı dilerse ben onları kendime ulaştırırım. Böyle diyor Allah Teala. Bu Rabbimizin biz insanlara verdiği bir söz. Düşünün sevgili kardeşlerim, insandan başka hiçbir mahlukun ruhu Allah'ın zatına ulaşamaz. Çünkü başka bir mahlukta ruh yoktur. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a ruhundan üfürdüğünü söylüyor. Şeytanı çileden çıkaran da zaten bu husustur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı içerisinde insanların ne yaptıklarına dikkatle bakın. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan cehennemden kendisini kurtaramaz. Onun cehennemden kendisini kurtarabilmesi bir dileğe vabestedir. Varsa o kişinin Allah'a ulaşma dileği, o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizden istediği şey hepinizin kurtuluşunu sağlayacak olan şeydir. Bir insanın sonsuz bir cehennem hayatı yaşamak yerine yine sonsuz bir cennet hayatını yaşaması bir tek dileğe bağlıdır. Kim Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dilerse, o kişi dilediği an cehennemden kurtulur. Dileyip dilemediği belli olur. Dileyenlerde Allah-u Teala mutlaka mürşit sevgisi oluşturur. Kim Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşit sevgisini yaşarsa, yana yana mürşit ararsa, Allah Teala onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Tabiyet, ikinci kat cenneti mutlaka oluşturur. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse birinci kat cennetin sahibidir. Ama Allah'tan mürşidini isterse Allah ona mutlaka mürşidini gösterecektir. Mürşit istemek hacet namazıyla gerçekleşir. Hacet namazı gecenin şimdiki saatle 12'sinden sonra boy abdesti alınarak kılınması lazım gelen bir namazdır. 4 rekattır. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra 3 tane ayetel kürsi. İkinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas. Üçüncü rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas. Dördüncü rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas. Bunu gerçekleştiren kişiye Allah Teala gerçekten kalben mürşidini istemişse mutlaka mürşidini gösterir. O kişinin yapması lazım gelen şey mürşidine ulaşıp tabi olmaktır. Kim böyle bir olayı yaşadıktan sonra hacet namazını kılıp Allah'ın mürşidini gösterdikten sonra o mürşide ulaşıp da tabiyetini gerçekleştirirse o kişi bunu gerçekleştirdiği anda ikinci kat cennetin sahibi kılınır. Daha ötesi var mı? Evet var sevgili kardeşlerim. 7 kat cennet var. Bu kişi mürşidine tabi olunca ruhu vücudundan ayrılır. Ve Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. Böyle bir yolculukta bu ruh evvela birinci katta kalıp birinci kata kadar çıkacaktır diğerleriyle beraber. Birinci katta kalacaktır. Her katta bir süre bekleme devresi söz konusudur. Nefsinin kalbinde %7 rahmet nuru oluşacaktır kişinin. O kişi birinci kat cennetin sahibidir. Sonra bunu kişi daha çok zikretmek suretiyle yükseltmeyi gerçekleştirecektir. Ve ne zaman bu kişinin nefsinin kalbinde ikinci defa %7'lik bir nur birikimi gerçekleşirse o zaman ruh ikinci gök katına yükselmek imkanını bulacaktır. Önemli mi? Bunun adı seyri sülüktür. İnsan hayatının en önemli olayıdır. Çünkü burada Allah'ın bize emanet verdiği ruhu o emanetin sahibi olan Allah'a teslim etme mükellefiyetinin yerine getirilmesi söz konusudur. Hepimiz bu zaruretin içindeydik. Bu üzerimizde defaatle Allah-u Teala tarafından farz kılınan bir olaydır. İrci'i ila Rabbiki diyor Allah-u Teala Rabbine. Rücu et, geri dön diyor ruha. Neden? Rab tarafından üfürülmüştür. Onun sahibi Rab'dır, Allah'tır. Ve Yaratan Allah kendi ruhundan üfürüyor insana. Nefaha fihi ruhi diyor. Onun içine ruhumdan üfürdüm. İşte sevgili kardeşlerimiz, böyle bir dizayn içerisinde bir mahluk olan biz insanlar mutluluğu yakalamış oluruz. Ruhumuzu biz Allah'a ulaştırmayı dileyince mükellefiyet Allah'a geçer. O diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. Mutlaka yapar. O kişiye 7-8 aylık bir ömür vermişse sevgili kardeşlerim, bu ömrün içerisinde Allah Teala mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. İyi ama kişinin bu hedefe ulaşabilmesi için namazlarını kılması gerekmiyor mu? Evet, kişiyi namaz kılmayı zevk haline getirme standartlarına ulaştıran Allah olacaktır. Kişi namaz kılmaktan büyük zevk duymaya başlayacaktır. O kişi bu yolculuk sırasında oruç tuttuğu zaman oruç onun için açlık teşkil etmeyecektir. Allah Teala ona açlığı duyurmayacaktır. Oruçlarını büyük bir huzur ve huşu içinde tutacaktır. Ve de açlığı hissetmeden iftara yaklaşacaktır. İftar zamanı Allah Teala ona iştah verecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah ile dost olmak bir ayrıcalıktır. Dikkat edin ki sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler bu şerefe nail olurlar. İnsanlar istedikleri kadar İslam'ın 5 şartını yerine getirsinler. Eğer Allah'a ulaşmayı dilememişlerse bu söylediklerimizden hiçbirisi gerçekleşmez. Ama ne yapmış iblis? İnsanlara bir fit sokmuş. Ruh vücuttan ayrıldığı takdirde insan ölür demiş. Ve bizim saflar da buna inanmışlar. Sevgili kardeşlerim, ruh vücuttan günde yüzlerce defa ayrılabilir ve tekrar ruh vücudunuza geri döner ama siz bunu hissedemezsiniz bile. Öyleyse ruhun bu kendi cephesindeki hükümranlığı, dilediğini yapabilme serbestliği kişi tarafından hissedilemez. Sonuçları Allah'a aittir. Ruh dilediği an vücuttan ayrılır. Kainatın dilediği noktasına en kısa sürede ulaşabilir. Her tarafı dolaşır. Tekrar döner, vücuda girer. Ruh, kimin vücuduna girmişse onun kalıbını alır. Tam o kişinin görüntüsündedir. Öyle ki ruhunuzu gördüğünüz zaman ve nefsinizi gördüğünüz zaman ikisi arasındaki farkı anlayamazsınız. Ne zaman aynada kendinizi görüyorsanız rüyanızda, siz o sırada nefsinizdesiniz ve berzah alemindesiniz. Yani ölmüş olanların nefslerinin kıyamete kadar yaşayacakları alem. O alemin adı Berzah alemi. Sevgili kardeşlerim, bir insan için hayat hem zahiri alemde fizik vücudun hayatıdır, hem berzah aleminde nefsin hayatıdır, hem de Allah'a olan ilişkilerinizde Allah'a doğru yolculuk yapan ruhunuzun hayatıdır. Allah'a doğru yola çıkan ruhunuzdur. O yolculuğu Allah-u Teala size gösterirse, sizinle beraber olanların hepsi birer ruhtur. Ve her katta ayrı bir işlem söz konusudur. Birinci katta sadece çimenler üzerinde bir secde söz konusudur. Her katta farklı bir olay. İkinci katta su arınma havuzlarında tamamen suyun içine batırılarak su arınma işlemi gerçekleştirilir. Sevgili kardeşlerim, böylece katları birer birer yükselen ruhunuz her katta ayrı bir olayı yaşayacaktır. Üçüncü katta bir köşk mescidin üst katında ve alt katında secdede olur insan ruhları. Burası gerçekten bir köşke benziyor ve o köşkün içinde secde yapılıyor.

Orada bir buz kalıbına benzeyen bir nurdan çıkan ışıkla bütün insanların ruhları o buz kalıbına benzeyen fosfor yeşili, çok açık yeşil renkteki ışınla aydınlanırlar ve onların bütün derileri çatlar. Sonra bu çatlakların iyileşmesi söz konusu olur. Ama bu yeşil renge bürünmek, fosfor yeşili çok açık, beyaza çok yakın bir yeşil renk. Böylece derilerin çatlaması bütün ruhlarda mutlaka gerçekleşir. Bu noktadan sonra Cebrail Aleyhisselam'ın kürsüsünde kişiye hilat giydirilir. Kafkasların savaş elbiselerine benzeyen bir elbise giydirilir. Ve onun eline Cebrail Aleyhisselam tarafından kılıç verilir. Kılıç yukarıya doğru kaldırılarak oradan yukarı doğru yükselir ruh. Bir sonraki kat tek karanlık kattır. Her taraf kapkaranlıktır. İnsan vücudunun şekline almış olan bir kapıdan çevresi, çeperi, insan vücudunun, son oradan çıkan insan vücudunun şeklini almış olan bir kapıdan dışarıya ışık ulaşır. Geri kalan her yer kapkaranlıktır. Sevgili kardeşlerim, her katta farklı bir olay yaşarsınız. Allah Teala bunları size gösterdikçe ona sonsuz hamd ve şükredersiniz. Ömrünüz Allah'a hamd etmekle ve şükretmekle ve Allah'ın size verdiği bu yükümlülüklere en üst seviyede Allah'a yaklaşma, Allah'a ulaşma dileğiniz giderek artarak devam edersiniz. Her şey çok mu güzel yoksa bana böyle geliyor diye sormak defalarca aklınıza gelir. Her şey çok güzeldir. Ta ki vuslata eresiniz. Ta ki ruhunuz Allah'a ulaşsın. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizi seviyor mu diye bir sual hep aklınıza gelmeli. Eğer bunları yaşıyorsanız, Allah Teala'nın sizi sevdiği kesindir. Ve de mutlaka sonuca ulaştıracaktır. Yani ruhunuzu Allah kendisine ulaştıracaktır. Beşinci katta Beytül Makdes'in aslında, altıncı katta Beytül Haram'ın aslında secde edeceksiniz diğer insanlarla birlikte. Ve nihayet yedinci gök katına ulaşacaksınız. Hücrelerini. Herkesin karşısındaki kudret denizinde altıgen hücreler kişinin karşısındadır. Herkes kendi hücre dizisinin yani yarınını
bir altıgen temsil etmektedir. Ondan sonraki günü daha sonra gelen bir altıgen kapı temsil etmektedir. Daha sonraki gününü ondan sonra gelen bir altıgen temsil etmektedir. Böylece önünüzde devam eden herkesin önünde kendine ait altıgen dizi birbirine tam bir imtizaç halinde, birleşme halinde herkesin önünde şekillenir. İşte hani Allah'ın ermişlerinden bir kısmı yarın olacak olayları söyleyebilir, öbür gün olacak olayları söyleyebilir. Onlar o altıgenden girerek yarın veya öbür gün ne olacağını önceden görenlerdir. Daha olaylar cereyan etmemiştir ama öyle cereyan edecektir. Allah-u Teala'ya göre zaman çoktan bitmiştir. Çünkü insanlar bilirler ki cehenneme girenler de bellidir. Cennete girecek olanlar da bellidir. Allah'a göre kıyamet çoktan kopmuştur. Herkesin hayat bilimi belli olmuştur. Kiramen katibin melekleri iki grup halinde olan kişiye görünmüştür.

ve tespit edilir. Kişinin buna bir itirazı olamaz. Çünkü kendisi bunu görecektir. Ve hangi hedefe ulaşmak üzere ne yaptığını kabul etmemesi mümkün olmayacaktır. Her olay bize her saniye ya derecat kaybettirir ya da derecat kazandırır. Ben hiçbir şey yapmıyorum, kimseye bir kötülüğüm yok. Ama şu anda namaz da kılmıyorum. Bu sebeple derecat kazanmıyorum. Ama hamdolsun ki kaybetmiyorum da diye düşünen kişi bilsin ki eğer o sırada zikir yapmıyorsa derecat kaybediyor. Çünkü Allah-u Teala zikri, çok zikri farz kıldığı gibi daimi zikri de farz kılmıştır. Eskür ismi Rabbike kıyamen ku'uden ve ala cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yalnız yatarken de Rabbinin ismini zikret diyor Allah-u Teala. Veskürunallâhe, feskürunallâhe kıyamen ku'uden ve ala cunubihim. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret buyuruluyor. Herkes üç halin üçünde de Allah'ın ismini zikretmek zorundadır. Bu üzerine farzdır. Öyleyse kim zikretmiyorsa, zikretmediği zaman derecat kaybettiği kesindir. Sevgili kardeşlerim, Allah'tan yardım dileyin. Daim zikre ulaşmak için. Recat kaybeden insan derecat kaybetmesine rağmen eğer Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ölmüşse birinci kat cennete mutlaka girer. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine tabi olmuşsa ve ölümü ondan sonra vücut bulmuşsa o insanın ikinci kat cennete gireceği kesindir. Eğer ruhunu Allah'a Allah ulaştırdıktan sonra ölmüşse üçüncü kat cennetin sahibidir. Ne dedik? Ruhunu Allah'a Allah ulaştırdıktan sonra. Evet, hiç kimse ruhunu kendisi Allah'a ulaştıramaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Bu da Allah'ın bütün insanlara en büyük hediyesidir. Bir tek dileğin karşılığı bu hedefe Allah tarafından ulaştırılmakla Yüce Rabbimiz tarafından ödenir. Bu bir mükafattır. Biz insanlara düşen sadece Allah'a ruhumuzu ulaştırmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ruhunu kendisine ulaştırmayı taahhüt etmiştir. Diyor ki talebena ve cebena. Benden talep edin, ben icabet edeyim. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. İşte Allah velayette olanları bırakır. Ama onlardan kim bana ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor Allah-u Teala. Sadece bir dilek Allah'ın o kişiyi kendisine ulaştırması için yeterlidir. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Bir insan için sadece bir tek dilek, Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum demek, bundan sonra geçecek olan 7-8 aylık bir devre,
O kişinin

Üçüncü kat cenneti elde etmesi için yeterlidir. Bunu Allah Teala hediye olarak veriyor. Kainatta en çok sevdiği mahluk olan, bu sebeple ruh üflediği insan adı verilen mahlukuna hibe ediyor, karşılıksız veriyor. Sen diyor sadece bana ulaşmayı dileyeceksin, ben seni kendime ulaştıracağım. Ve bunun neticesinde de sanki sen bana ruhunu ulaştırmışsın gibi mükafatlandırılacaksın. Eğer bana ulaşmayı dileyip de ölürsen birinci kat cennetimin sahibisin. Eğer mürşidine seni ulaştırmışsan, tabi olmuşsan, ruhun vücudundan ayrıldıktan sonra ölmüşsen ikinci kat cennetin sahibisin. Eğer ruhunu bana ulaştırdıktan sonra ölmüşsen üçüncü kat cennetin sahibisin. Bu benim sana hediyemdir diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir sohbeti daha burada tamamlamayı bize nasip kıldığı için Allah'a sonsuz hamd ve şükürler ederek sohbetimizi inşallah tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz inşallah. Konumuz mutluluk. Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel bilelim ki Allah Teala bütün insanları en çok sevdiği mahluklar olarak, kainatın içinde yarattığı mahlukların en üstünü olarak, bu sebeple en çok sevdiği mahluklar olarak yaratmıştır. Ve Allah Teala bu en çok sevdiği mahlukunun mutlu olmasını istiyor. Hepinize istediği şey Allah Teala'nın hepinizin mutlu olmasıdır. Ve de bunun hiç de zor bir şey olmadığını söylemek istiyoruz. Bunun bir kanunu var. Değişmez bir kanun. Başkaları için yaşamak. Sevgili kardeşlerim, bir an için Allah Teala'nın sizi başkalarını mutlu etmek için yarattığını yerli yerine oturtmaya çalışın. Evvela şunu düşünmemiz lazım. Biz kimiz? Biz insanlar neyiz? İnsan kainatın en üstün mahlukudur. Allah Teala Câsiye Suresi'nin 23. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki 13. ayet-i kerimesinde ey insanlar, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım diyor Allah Teala. Bütün göklerde, bütün yerlerde olan her şeyi, bütün kainatı sizlerin emrine musahhar kıldım diyor. Ne demek istiyor? Yani sadece bu bizim dünyada verilen gezegenimizde değil. Kimdir? Kaç milyon gezegende insanlar yaşıyor. Ve her şeyi insanlar için yaratmış Allah Teala. Bu gezegende de bizler yaşıyoruz ve bizim için yaratmış. Yerleriyle, gökleriyle dünya adlı bir gezegen. Eski adıyla seyyare. Sevgili kardeşlerim, öyleyse yaratıldık. İnsan olarak yaratıldık. Buna çok hamd etmemiz, şükretmemiz lazım ki kainattaki her şeyi Allah bizler için yaratmış.
Öyleyse ne var? Melekler var, bizler için yaratılmış. Cinler var, bizler için yaratılmış. Hayvanlar, bitkiler, her şey bizler için yaratılmış. Aralarında da muhteşem bir denge kurmuş Allah-u Teala. Dengeyi bir düşünelim sevgili kardeşlerim. Şu arkamızda gördüğünüz ağaçlar var ya, onlar klorofil özümlenmesi yaparlar. Güneşten aldıkları enerjiyi ve insanların ve hayvanların ortaya çıkardıkları artık maddeyi, yani karbondioksidi kullanarak karbonhidratları vücuda getirirler. Köklerinden suyu alırlar. Karbondioksitle su arasındaki ilişkide, yani H2O artı CO2 eşittir COH. Karbonhidrat artı oksijen. Havadaki karbondioksiti kullanan bitkiler sistemi havaya devamlı oksijen enjekte ederler. Bu oksijen insanların ve hayvanların yaşamaları için elzem olan bir maddedir. Öyleyse bizler yaşıyorsak bunun arkasında bu bitkilerin artık maddesi olan oksijen var. Biz insanlar ve hayvanlar oksijenle yaşayabiliriz. Peki insan ne yapıyor? Oksijeni alıyor ve karbondioksit çıkarıyor artık madde olarak havaya. İnsanlar bitkilerin çıkardıkları oksijen olmasaydı yaşayamazlardı insanlar ve hayvanlar. Bitkiler de insanlar ve hayvanların çıkardığı oksijenin, karbondioksitin kullanılmasıyla klorofil özümlenmesini yapıyorlar. Ve karbonhidratları, karbonhidrat biliyorsunuz gıda, bir gıda maddesidir. Karbonhidratları vücuda getirip beslenmelerini temin ediyorlar. Ağaçlar yerlerinden kımıldayamaz. Bulundukları yerde sadece kökleriyle topraktan su alırlar. Yağan yağmurlar toprağın altına suyu geçirir. Öyleyse neden bahsediyoruz? Bahsettiğimiz şey çok açık. Allah Teala her şeyi birbiriyle ihtiyaçlı kılmış. İnsanlar ve hayvanlar grubu bitkilere muhtaç. Bitkiler grubu da insanlar ve hayvanlara muhtaç. İki ayrı yaratık türü birbirinin tabii ihtiyacını karşılıyor. Allah Teala her konudaki açıklamalarını vermiş, Kur'an'a koymuş. Sevgili kardeşlerim, biz insanlar Allah'ın en çok sevdiği mahluklarız. En çok insanı seviyor ki kainatı her şeyiyle, hayvanlarıyla, bitkileriyle insan için yaratmış. Kuşlarıyla, sularda yaşayan mahluklarıyla, havalarda yaşayan mahluklarıyla, karada yaşayan mahluklarıyla her şeyi
insan için yaratmış. Peki cinler de mi insan için, şeytanlar da mı insan için? Evet. Her şey. Cinlerin içinde insanlara yardım edenlerin var olduğunu biliyoruz. Hüddam ilmine sahip olanlar cinleri kullanıyorlar. Cinler bu gözlerle görünmez olduğu için onları haber almak istikametinde kullanıyorlar. Hz. Süleyman'ın hem cinleri hem de şeytanları fayda sağlayacak olan işlerde çalıştırdığını biliyoruz. Allah-u Teala'nın ona verdiği ilim bunları gerçekleştirmesini temin etmiş. Birçok asırlar boyunca birçok insanda o hüddam ilmiyle cinleri kontrol altına almışlar. Sevgili kardeşlerim, öyleyse yaşayan canlı olan hayvanlar, cinler, canlı olan bitkiler, her şey insan için yaratılmış. İşte buna dayalı olarak Allah Teala bütün sistemleri kurmuş ve insanlar arasındaki, kainattaki dizaynı insanların mutluluğu istikametinde faaliyete geçirmiş. Şimdi insana dönüyoruz. İnsan her şeyden evvel mutlu olmak için yaratıldı. İnsanın yaratılış hedefi mutluluktur. Kur'an-ı Kerim'deki emirlere dikkat edin. Nefret ettirmeyiniz, sevdiriniz. Ne demek bu? O sevmek adlı bir fiilin varlığını ve bu sevginin Allah-u Teala'nın emri olduğunu gösterir. Sevgili kardeşlerim, insanları seviniz. Bütün mutluluklar bunun arkasından gelir. Nefret, mutsuzluğu, sevgi, mutluluğu doğurur. Nefret, nefsin afetlerindendir. Sevgi, ruhun hasletlerindendir. Allah-u Teala bildiğiniz gibi bizleri yaratmış, bir nefs olarak yaratmış, bir fizik vücut olarak yaratmış. Sonra da fizik vücudun içine ruhundan üfürmüş. Secde suresi 9. ayet-i kerime ve nefaha fihi min ruhihi diyor Allah Teala. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Nefs de bir yaratıktır. Ruh da bir yaratıktır. Nefs sevva edilmiştir. Dizayn edilmiştir. Fizik vücut yaratılmıştır. Ama ruh üfürülmüştür. Ruh bir mahluk değildir.
Allah'ın ruhudur. Allah'ın ruhu, Allah'ın kendisine aittir. Allah'ı temsil eder. Öyleyse bütün insanlar Allah'ı temsil eden bir varlıkla, ruhla mücehhez kılınmışlar. Bütün insanlar kendi şekillerinde bir ruhun sahibidirler. Ruh, her şeyiyle yaşayan bir insanın hüviyetiyle vardır. Ruhu gördüğünüz zaman, o kişiyi gördüğünüz zaman ikisi arasında görüntüde bir farklılık göremezsiniz. Hepsi görseydiniz, onda da göremeyecektiniz. Ama bu normal şartlar altındaki bir dizayndır. Ruhun hüviyeti hiç değişmez ama nefsin hüviyeti her zaman değişebilir. Ruhu Allah Teala bizimle beraber bizi hayatta tutmakta bir fayda olarak yaratmıştır. Ruh insan vücudunun nefsinin ve ruhunun üçlüsünde Allah'ı temsil eder ve bütün güzellikler ruhta toplanmıştır. Nefs ise yaratılışında %100 afetlerle doludur. Öfke. Buna karşılık nefsteki öfkeye karşılık ruhta sükunet var. Kin, nefsin afeti, sevmek, ruhun hasleti, düşmanlık, nefsin afeti, dostluk, ruhun hasleti.

0: Sevgili kardeşlerim, bütün negatif faktörlerin 19 grup olarak nefsimizde toplanması söz konusu. Bütün pozitif faktörlerin de gene 19 grup olarak diğerlerinin tam karşıtı hüviyetinde ruhumuzda toplanması. Öyleyse her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak. İşte bu Allah Teala'nın bir dizaynı. Nefsimizdeki afetleri yok etmek üzerimize Allah Teala tarafından farz kılınmıştır. Fe men tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir diyor Allah Teala. Kim tezkiye olursa o bunu kendi nefsi için yapmıştır. Ve ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır. Nefs tezkiyesi yolun yarısıdır. Yani nefsimizin baştan aşağı afetlerle dolu olan nefsimizin, %100 afetlerle dolu olan nefsimizin bütün afetlerinde yarı yarıya temize çıkması, afetlerin yarısının faziletlere dönüşmesi söz konusudur. Nefs tezkiyesi zikir adlı bir müesseseyle gerçekleşir. Bu tezkiyenin bir başka ifadesiyle tezkiyenin oluşturacağı mutluluğun olmazsa olmaz şartıdır. İşte Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de mürşide tabiyeti farz kılmışsa, nefs tezkiyesini farz kılmışsa, arkasında mutlaka o kişinin mutluluğu yatar. Çünkü Allah'a ait olan ruhumuz, bütün insanların ruhu Allah'a aittir, Allah'ın ruhudur. İnsanlar ruhumuz diye bahsederler ama hiçbirimizin ruhu değildir. O Allah'ın ruhudur. Ve bütün ruhlar Allah'ın üfürmesiyle bizde vücudumuzda bu vücudun aynı olarak şekillenmiş ama gönderdiğimiz zaman da Allah'a geri dönmüşlerdir. Sevgili kardeşlerim, ruhumuzu Allah'a teslim etmek hepimizin üzerine Allah Teala'nın emrettiği bir farzdır. Bu farza dikkatle bakın. Allah Teala emanetini geri istiyor. Diyor ki Nisa 58'de İnnallâhe ye'murukum an tuaddül emanati ilâ ehliha. Allah emanetleri o emanetlerin ehline yani sahibine teslim etmenizi emreder diyor Allah Teala. Tevdi etmenizi, iade etmenizi, teslim etmenizi emreder. İşte hepiniz de gerçek sahibine Allah'a dönmesi gereken Allah'ın ruhu var ve bu mutlaka sizden hayattayken ayrılmalı ve Allah'a doğru yola çıkmalıdır. Bunu temin edebilmeniz için gerçekleştirmeniz lazım gelen şey Allah Teala'nın dizaynında bir dilektir. Ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeniz. Dilerseniz hedeflere yürüyebilirsiniz. Ancak dileyenler nefs tezkiyesi yapabilirler. Yani nefslerinin kalbi %51 nurla dolar. Allah Teala bu kadarını garanti ediyor. Ayrıca bu olay, yani Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin nefsini tezkiye etmese, nefsinin kalbini %51 nurlarla doldurması, ruhunun Allah'a ulaşmasını da kesin olarak ifade eder. Ruh ile nefs arasında Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde öyle bir ilişki kurmuş ki 7 tane nefs kademesi koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Nefsi emmare. Başlangıçta herkesin nefsi ona sadece kötülüğü emreder, isyanı emreder, yasak edilen şeyleri emreder. Bu nefsin kalbi %100 afetlerle dolu olduğu için mutlaka nefs bunu emredecektir. Nefsin kalbine %7 fazıl birikimi, fazıl ulaşarak %7'lik birikim sağlandığı zaman o kişi nefsi emmareyi tamamlar. Ruhu zemin kattan birinci kata kadar çıkmıştır. Bu noktadan itibaren ikinci kata çıkmak için kişi zikirlerini arttıracaktır. Nefsinin kalbinde ikinci defa %7 nur birikimiyle, fazıl birikimiyle bu kişinin ruhu ikinci gök katına yükselecektir. Bu nefsi levamedir. Nefsi emare emirden geliyor. Kötülüğü şerre emreden bir nefsten bahsediyor Allah Teala birinci kademe. Çünkü nefs %100 afetlerle dolu. Bu noktadan itibaren mürşidinden gerekli dersleri alan kişi bu konuda meraklıysa birçok da kitap okuyacaktır, kültürünü arttırmaya çalışacaktır ve zikrini arttıracaktır. Artan zikri onu ikinci kademeye ulaştıracaktır, ruhunu ikinci gök katına ulaştıracaktır. Burası nefsi levamedir. Kişi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor, canı gönülden istiyor ama yapamıyor. Bütün iradesini kullanmasına rağmen başaramıyor bunu. O zaman biliyor ki başaramamasının arkasında nefsi var, nefsinin afetleri var ve nefsini levh ediyor. Senin yüzünden hedeflerime ulaşamıyorum diye nefsini levh ediyor, kınıyor. Bu kınama boyunca nefsinin kalbinde ikinci defa 107 fazla birikimi gerçekleşir. Tamamlandığı zaman kişi üçüncü safhaya geçmiştir. Burası nefsi milhimedir. Allah Teala o kişiye ilham etmeye başlar. Nefsin kalbi üçüncü defa %7 fazlı başlangıçtaki %2 rahmetin ötesinde üçüncü defa %7 fazla tamamladığı zaman nefsi mülhime de tamamlanmış olur. Emmare, levvame ve mülhime tamamlandı. Ve kişi nefs tezkiyesine devam ediyor. Dördüncü defa %7 nur birikimi nefsi mutmainliğe ulaştırır kişiyi. Bu kişi kazandığı her şey açısından Allah'a şükran duyar, verdiği, Allah'ın verdiği rızkın kendisi için yeterli olduğu kanısındadır. Ve düşünür, Allah-u Teala bana daha çok verseydi, belki ben bunları Allah'ın yasak ettiği yerlerde yemeye başlayacaktım. Daha az verseydi bu sefer de niye bana az verdin diye Allah-u Teala'ya şükrü eda edemeyecektim. Aa, eminim ki diyor, Allah bana bunu tam benim arzularıma yeterli vaziyette vermiştir. Bu aldığım, kazandığım bu parayla ben azmam. Allah'ın emirlerini çiğneyecek bir duruma beni ulaştırmaz. Ama aç da kalmam. Allah'ın verdiği nimetleri alabilecek olan bir imkanın sahibiyim diye düşünür kişi. Mutmain olur. Doyuma ulaşır. Bu doyum onun dördüncü kattaki ruhunu ifade eder. Beşinci katta bu kişi bu doyumun arkasından, doyum sebebiyle Allah'tan razı olur. O Allah'tan razı olunca altıncı katta Allah da ondan razı olur. Ruhunun altıncı kat olması demek 6 defa %7 fazıl birikimi gerçekleşmiş demek o kişinin kalbinde. %42 eder ve 7. defa %7 fazıl birikimi tezkiye kademesini ifade eder. O kişi nefsini tezkiye etmiştir. Başlangıçtaki %2 rahmetle birlikte o kişinin kalbinde %49 fazıl birikimi ne yapmıştır? Başlangıçta %100 afetlerle dolu olan kalbin %51'ini nura çevirmiştir. Peki bu ne ifade eder? Bu, o kişinin nefsinin kalbinin yarıdan fazlasının artık nurla dolduğunu ifade eder. Geri kalan %49'u hala afetlerle doludur. Ama bu afetler bu noktaya ulaşana kadar kişiyi hiçbir zaman mutsuz edemez. Bu noktaya kadar kişi Allah'ın mutlak tasarruf altındadır. Allah onu kontrol altında tutar ve şeytanın ona yanlışlıklar yaptırmasına hiçbir şekilde müsaade etmez. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir insanın bu noktaya kadar gelmesi onun bir gayretini icap ettirmez. Onun için mutluluğu Allah-u Teala kişiye takdim eder. Mutluluğun yarısını garanti eder o kişiye. Bir dilek karşılığı. O kişi Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Dilemişse Allah onu, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka bu noktaya ulaştıracaktır. Bu daha uzayabilir. 9 ay, 10 ay, 12 ay olur. Ama daha fazla uzamaz. Çünkü bu Allah'ın kontrolü altındaki bir olgudur. Ve kişi kendi iradesini kullanmak yetkisinin sahibi değildir. Ta ki ruhuna %51 nur birikimi Allah-u Teala tarafından ulaştırılsın, orada birikim sağlansın. İşte sevgili kardeşlerim, mutluluk dediğiniz şeyin yarısı bu kadar basit, bu kadar kolay bir şekilde Allah-u Teala tarafından temin ediliyor. Biz daha ötesine bakalım. Ötesi Allah-u Teala'nın koruması kalkacağı için şeytanın müdahalesi bu noktaya kadar mümkün değilken o kişi şeytansız bir dünyada mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamışken o noktadan sonra Allah-u Teala koruyucu kalkanını kaldırıyor, devre dışı bırakıyor. Ve o kişinin bu noktadan itibaren şeytanın direkt tesirini ile karşı karşıya olması söz konusu. Bu şartlar altında bu kişinin daha öteye geçebilmesi sadece bir tek temel faktöre dayalıdır. Zikrini arttırabilmesi. Bu zikrin günün yarısını geçmesi kişiyi asli neticeye, fizik vücudun teslimine ulaştıramaz. Nefsin kalbi çok daha fazla nurla dolmalıdır ki bu rakam %80'i aşmalıdır. O zaman kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edebilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile ilişkilerinizde günün 16-18 saatini zikirle geçirebildiğiniz takdirde fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. Başlangıçtaki 2 saatlik bir zikirle yaklaşık ruhunuzu Allah'a ulaştırıp Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin, mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman ikinci kat cennetin, ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman üçüncü kat cennetin sahibi kılan Allah-u Teala sizleri bu noktadan sonra nimetini sizlere tevdi ettiği cihetle, sözünü tuttuğu cihetle bu noktadan sonra sizin iradenizin devreye girmesini ve güçlenmesini talep eder. Bu sebeple fizik vücudun teslimi bir dik yokuştur. Sevgili kardeşlerim, ama başarırsanız dünyadaki mutlu insanlardan biri olursunuz gerçekten. Zikir seviyenizi o 2 saatlik seviyede tutabilirseniz ömür boyunca yarı mutluluğu, mutluluğun yarısını, dünya mutluluğunun yarısını mutlaka yaşarsınız. Gideceğiniz yerde ölümünüzden sonra 3. kat cennettir. Öyleyse Allah-u Teala'nın böyle bir garantisiyle karşı karşıyasınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde, Allah-u Teala'nın ne kadar büyük bir lütfuyla karşı karşıya olduğunuzu düşünün. Allah-u Teala bütün bunları size sevmeniz için veriyor. Sevgiyi kalbinize yerleştirmek için, nefreti söküp çıkarmak için. Bu nefretin sökülebilmesi %51 oranında gerçekleşiyor. Sevgide nefsinizin kalbinde hiç yokken %51 olarak nefsinizin kalbine ulaşıyor, yerleşiyor. Öyleyse her alan negatiflerin %51 istikametinde pozitife çevrilmesiyle sonuçlanmıştır. Ruhunuz Allah'a dönmüştür. Ama nefsiniz artık ikisinin beraberliğindeki dengeyi sağlamıştır. Buraya kadar Allah'ın yardımını alan sizler mutluluğunuzu devam ettirmek istiyorsanız, o zaman yolunuza devam edeceksiniz, fizik vücudunuzu, nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Ama davranış biçimleriniz açısından meseleye baktığımız zaman çok güzel bir ortam görüyoruz sevgili kardeşlerim. Hepiniz için Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin. Sizin mutlu olmanızı, mutlu olmanızı, sadece mutlu olmanızı istiyor. Unutmayın ki bu dizayn devam ederken sizin insanlara bakış için açınız son derece önemli bir hüviyet taşıyor. Sevgili kardeşlerim, bu noktada hepiniz için Allah-u Teala mutluluğun sağlanmasında, sizin iç dünyanızda, etrafınızdaki herkese karşı sevginin tomurcuklanmasını istiyor. Sevmeyi öğrenmelisiniz. Nefreti mutlaka devre dışı bırakmalısınız. Sevgidir ki sizi mutlak bir saadetin içine ulaştıracaktır. Allah-u Teala'nın hepinizi, hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve
1: Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü.
0: Aziz ve muhterem izleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle el ele, gönül gönüle bir beraberlikteyiz. Sizlerle birlikte olmak. Birliktelik Allah'tan bahsetmek sadedinde oluştuğu zaman herkesin mutlu olduğu bir zaman parçası yaşanır. Çünkü söz konusu olan Allah'tır. Allah kalpleri birbirine yaklaştırır. Kalplerin kapılarını açar. İnsanlar birbirlerine dost olurlar. Severler birbirlerini. Onları bu birliktelikte yalnız bırakmayan Rableri vardır beraberlerinde. Allah, sizler ve biz bir bütünü temsil ediyoruz sevgili kardeşlerim. Allah'ın her an bizimle olabileceğini, idrak etmeye, hissetmeye çalışalım. Allah her an herkesle birliktedir. Kainatın neresinde kim ne konuşursa yeter mi? Hayır, yetmez. Hatta ne düşünürse Allah ondan mutlaka haberdar olur. İşte şu anda sevgili kardeşlerim, Allah Teala da bizi duyuyor. Biz gücümüzü, söz söyleme kabiliyetimizi Allah'tan alırız. Allah bize ne kadarını vermişse biz sadece o kadarının sahibiyiz. Ona layık gördüyse optimal olandır. En güzel olandır. Sevgili kardeşlerim, ne zaman şunu söyleyebileceksiniz ki mutluluğu bütün boyutlarda yaşıyorsunuz? Allah'a çok şükür tepeden tırnağa mutluyum. İşte bir gün bunu söyleyeceksiniz. Tepe başınızın en yüksek noktasıdır. Tırnak da ayaklarınızın tırnakları. Öyleyse baştan aşağı mutlu olan bir insan söz konusu. Sevgili kardeşlerim, mutluluk müessesesi kesintisiz bir vetiredir. Bu vetireyi yaşamak önemli olan bu. Herkes yaşar. Ömrü boyunca yaşayacaktır. Ama bu yaşantıyı mutlu olarak yaşamak var, mutsuz olarak yaşamak var. Sevgili kardeşlerim, insanlar
1: başkalarının kendilerine saygı göstermesini isterler. Bu nefsin en tabii afetlerinden birisidir, başkalarından saygı görmek. Sevgili kardeşlerim, kim başkalarından saygı görmek istiyorsa, o Allah'a saygı göstersin. Allah'a ne kadar saygı gösterirse, başkalarını o kadar sever ve sevdiği de belli olur. Allah'ı seven insanları mutlaka sever. Öyleyse mutluluğu yaşayan bütün insanlar başkalarını sevenlerdir. Sadece sevenler sevilir. Sevgili kardeşlerim, ama biz sizden bu kadarını istemiyoruz. Daha fazlasını istiyoruz. Sizi sevenleri sevmek, bu zaten herkesin yapabildiği bir şeydir. Kimler tarafından seviliyorlarsa, normal standartlarda onlar da onları severler. Hayır. Bizim söylediğimiz onun ötesi. Ne zaman sizi sevmeyenleri de sevebilirseniz, sizden nefret edenleri de sevebilirseniz, size kötülük yapanları affeder ve sevebilirseniz, o zaman Allah'a çok daha yakın birisi olursunuz. Deneyenler bunun hiç de kolay olmadığını söylüyorlar. Doğru olabilir. Ama cetlerimiz, atalarımız en kalın duvarlarla çevrili surları aşmamışlar mı? Fetihler yapmamışlar mı? Sevgili kardeşlerim, sevgi bütün kale kapılarını açar. Bu kale kapıları insanların kalbindeki kalelerin kapılarıdır. Sizden nefret eden insanlar sizinle karşılaşabilselerdi, sizin onların o düşmanlarına karşı hala sevdiğinizi kesin olarak tespit ettikleri zaman size karşı artık kin duymaları söz konusu olmayacaktır. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz ki? Sizi sevmeyenleri de, sizden nefret edenleri de severseniz, siz Allah'ın dostuysanız, sizden nefret edenler ancak şeytanın dostları olabilir. Şeytan insanları dilediği istikamette tesir altına almak için elinden gelen her şeyi yapabilen, üst seviyede kurnaz bir mahluktur. Evet, şeytan da netice itibariyle bir yaratıktır. Allah-u Teala tarafından yaratılan cinlerden birisi. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de şeytan cinlerdendi buyuruyor. Demek ki bir şeytanlar var, bir de cinler var ama şeytanlar da aslında cin tayfasının bir bölümünü teşkil ediyor. En neticede insanlar ve cinler olmak üzere Allah'ı da idrak edebilen iki ayrı tür söz konusu. Sevgili kardeşlerim, her şey çok güzel. Eğer mutluysanız, bakın çevrenize, siz başka insanları seven birisiniz. En yakınınızda en çok sevdikleriniz olur muhakkak. Ama kim başkalarından nefret ediyorsa, başkaları da ondan nefret eder. Nefret eden de nefretini saklayamaz, seven de sevdiğini saklayamaz. Sevgili kardeşlerim, insanlar hep düşünürüm, ne kaybeder ki başkalarına güler yüzle davransalar, onları sevseler, onlar için yaşasalar, onlara yardımı, onları mutlu etmeyi hedef edinseler, işte o zaman dünya bir sulh ve sükun dünyası olurdu. Ama Allah Teala insanları yaratmış, nefs de vermiş, ruhundan da üfürmüş, nefsi bütün afetlerle doldurmuş, ruhu da hasletlerle. İki karşıt eşit kuvvet çarpışıyor başlangıçta, eşit iki kuvvet. Yani nefsin afetleri A kadarsa, ruhun hasletleri de A kadar. Eşit. Zaman içerisinde mutlaka değişiklikler olacaktır. Afetlerin artışı söz konusu olabilir veya azalması söz konusu olabilir. İşte kim hayatında tasavvuf yolunu seçerse, o nefsindeki afetleri yok etmek üzere, en azından başlangıçta azaltmak üzere harekete geçen biridir. Sadece bir tek faktör, zikir. Allah isminin Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar edilmesi, Allah'ın katından önce %2 rahmet nurunu getirir, sonra %98'e kadar uzanan ve ulaşan fazılları getirmeye başlar. Bir insanın nefsinin kalbindeki ilk %7'lik fazıl, %2 kalbe giren rahmet nurundan sonra ilk %7'lik nurun elde edilmesi için o kişinin mutlaka mürşidine tabi olması gerekir. Tabiyet fazılların girişi için mutlak gerekli olan bir müessesedir. Sevgili kardeşlerim, zikir nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarını davet eder. Mürşide tabiyet bu kapıların açılması demektir. Herkes bir dengeyle yaratılır. İnsanın nefsi vardır, %100 afetlerle doludur. İnsanın ruhu vardır, Allah ruhundan üfürmüştür, %100 hasletlerle doludur. Ne oldu? %100 hasletler, %100 afetler. İşte bir bütünü ifade etti Allah-u Teala. Denge oluştu. Nefsi var insanın, %100 afetlerle dolu. Ruhu var, %100 hasletlerle dolu. Ruh neden hasletlerle dolu? Çünkü Allah tarafından üfürülmüş. Allah'ın ruhu, o sadece hasletlerle dolu olabilir. Zaten Allah-u Teala biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık diyor. Biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Yani terazinin iki kefesi her zaman birbirine eşit. Ne kağı küfte, o kağı ekmek. Nefsinizin kalbinde nefsinizin ölçüsüne göre %100 afet söz konusudur. Başlangıç noktasından bahsediyoruz. Buna mukabil ruhunuzun kalbinde %100 hasret söz konusudur. Ama siz ruhunuzu Allah'a ulaştırmak istiyorsunuz. Böyle bir talebiniz varsa hiç probleminiz yok. Çünkü Allah-u Teala'nın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse diyor, ben onu kendime ulaştırırım diyor. Onun ruhunu ben kendime ulaştırırım. O ruhunu bana ulaştırmaz. Ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. Onun sadece bunu benden istemesi yeterlidir diyor Allah-u Teala. Öyleyse bir insanın bir denge üzere yaratıldığını biliyoruz. Nasıl bir denge bu? Nefsi var, %100 afetlerle dolu. Ruhu var, %100 hasletlerle dolu. Buraya kadar denge tamam. İyi de Allah-u Teala ruhunu kendisine istiyor. Bir insan ruhunu Allah'a ulaştırmak için mutlaka mürşidine ulaşmak

Birden sonra kılınan bir namazdır. Normal saatlerde 12. Eğer saatler bir saat ileri alınmışsa gecenin 1'i. Gecenin 1'inden sonraki saatlerde kılınır hacet namazı. Ve sabah namazından da evvel kılınması asıldır. Sevgili kardeşlerim, sevmek Allah-u Teala'nın temel emri ve insanlar için sevginin artabilmesi zikir adı verilen bir müessesenin o kişi tarafından kullanılmasına bağlıdır. 24 saatlik bir zaman parçasının ne kadarında kişi zikrediyor? İşte eğer bu kişi 2 onda 4 saatlik bir zikir yapıyorsa günde, o Allah'ı 24 saatin onda biridir, %10. 2 onda 4 saat. O Allah'ı %10 seviyor. Ne zaman bir insan günde 12 saat Allah-u Teala'yı zikrederse, o Allah'ı %50 seven birisidir. Ne zaman bir insan daimi zikre ulaşırsa ve ondan sonraki kademeleri yaşıyorsa, o Allah'ı %100 seven birisidir. Yani Ulul Elbab makamındaki kişiler de Allah'ı %100 severler. İhlas makamındaki kişiler de, salah makamındaki kişiler de. Çünkü nefslerin kalbinde hiç boşluk kalmamıştır. Nurlar o kalbi tamamen doldurmuştur. Nurlar da Allah sevgisini temsil ederler. O kişi Allah'ı sevenler arasındadır. Sevgi onun mutluluğunun simgesidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah bize bunları öğretti. Biz de senelerden beri sizlere bu güzellikleri, bu mutluluk reçetelerini ulaştırıyoruz. Bu bilgi bize ait değil sevgili kardeşlerim. Allah'a ait. Biz sadece bir telefonuz. Allah'ın sizlere ulaştırmak istediklerinin bir vasıtasıyız. Bizim ağzımızdan size iletiyor. Kendimizden bir şey ilave etmek yetkisinin sahibi değiliz. Onun için de çok mutluyuz. Çünkü bizi sizinle karşı karşıya getiren, şu anda karşı karşıyayız. Bilgisayara veya televizyona baktığınız zaman, ki artık televizyondayız hamdolsun. Bu Allah-u Teala'nın çok büyük bir lütfu sevgili kardeşlerim. Ne görüyorsunuz? Bizi görüyorsunuz. Beyaz saçlı yoksa kır mı? Beyaz sakallı bir dede var. Biz çocukların nur dedesiyiz. Sevgili kardeşlerim,

Allah Teala eğer kalbinizdekileri afet adı verilen o negatif düşünceleri ihtiva eden tarafı eğer sizden alırsa, ki bunun ölçüsü daimi zikirdir, onu da söylemekte yarar görüyoruz ki eğer bizim gayretimizle olsaydı biz daimi zikre ve onun ötesine hiçbir zaman ulaşamazdık gibi geliyor bize. Allah bizi oraya ulaştırdı. Hiç zorluk çekmeden. Ve bizi tesbihin sahibi yaptı. Daimi zikrin ötesine geçirdi. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, öylesine isterdim ki hepinizin bizim hissettiklerimizi hissedebilmenizi, yaşadıklarımızı yaşamanızı, onunla konuşmanızı, ondan her an haber alabilmenizi, onun her an size de yol göstermesini, daha sonra yol göstermek yerine her yaptığınızı onun yaptırmasını, her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Hayat bütün güzelliğiyle burada parıldar. Hangi ölçüde Allah'a teslim oluyorsunuz? 24 saatlik bir zaman parçasının ne kadarını zikirle geçiriyorsanız bu teslimiyetiniz o kadardır. Allah'a teslimiyetin ölçüsü günlük zikirdir. Allah Teala diyor ki veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikredin ve her şeyden kesilerek ona ulaşın. Bu konunun başlangıcı. Sonra diyor ki günün yarısından daha fazla Allah'ı zikredin.

Bu ikinci safha. Daha sonra diyor ki Resulullah'a kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Öyleyse Allah'ı ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep zikredin. Bir insan sadece üç halde bulunabilir. Ya ayaktadır, ya şimdi benim gibi oturuyordur veya akşam yattığımız gibi yatıyordur. Bir dördüncü hal yok. Ayakta olmak, oturur olmak veya yatmak. İşte bu üç hali yaşayan insanlar, bunların hepsinde başından sonuna kadar Allah'ı zikrediyorlarsa bu daimi zikirdir. Daimi zikre kişi ulaşmıştır. Allah Teala yarım mutluluğu herkese vermek için hazırdır. Kim Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu Allah'a ilka etmeyi, ilka fiili ulaşmak manasına giriyor. Allah'a ruhunu ilka eden adam, Allah'a ruhunu ulaştıran adam demektir. Şimdi duralım ve bakalım olay ne? Olay Allah-u Teala tarafından açıklanmış. Siz diyor bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Göreviniz bu kadar. Siz bana ulaşmayı dileyeceksiniz ve bana ulaşmayacaksınız. Siz ulaşmayacaksınız. Siz sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz ve göreceksiniz ki ben sizi kendime ulaştıracağım. Sizin emanetiniz olan, sizde bir emanetimiz saklı ruhunuz, bizim size doğarken üfürdüğümüz emanetimizdir diyor Allah Teala. Ve Allah emanetleri onların sahibine iade etmenizi, teslim etmenizi, geri vermenizi emreder diyor Allah Teala. Allah emanetleri sahibine, onların sahibine iade etmenizi emreder. Size bir Allah'a henüz ulaştırmadınızsa emanet var sevgili kardeşlerim. O emanetin adı ruh. Herkese doğduğu anda ruhundan üfüren Allah Teala o ruhu geriye istiyor. Her ne kadar Kur'an'ı bilmeyen insanlar ruh vücuttan çıkarsa insan ölür diye bir hurafe çıkarmışlarsa da bu bir hurafedir. Geçerliliği yoktur. Çünkü Allah Teala ruhunuzu açık bir şekilde geriye istiyor.

Ruhunuz sizin ruhunuz değildir. Allah'ın size üfürmek lütfunda bulunduğu bir emanettir. Ve Allah Teala diyor ki emanetleri onların sahibine tevdi edin, verin, iade edin, geri döndürerek onlara sahiplerine teslim edin. İşte bir insan bir başkasından borç almışsa o borcu borç aldığı kişiye ödemek mecburiyetindedir. Aldığı para ötekinin ona verdiği bir emanettir. O parayı istediği gibi kullanır ama sonra sahibine o emaneti kendisine verdiği parayı iade etmek mecburiyetindedir. Bir kişi birisinden borç alırsa bu ondan aldığı bir emanettir. Aldığı parayı dilediği yerde kullanır ama anlaştıkları bir zaman süresi içinde sahibine tevdi etmek, iade etmek mecburiyetindedir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah bir sevgilidir. Allah en az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar herkesi sever. Allah kimseden nefret etmez. Ama adaletini şartlar ne olursa olsun mutlaka yerine getirir. Kişi başkalarına ne kadar kötülük etmişse onun hesabını mutlaka verecek ve onun acısını çekecektir. Allah insanların yaptığı bütün iyiliklerin bedelini de ödemek ister. Bütün insanlar başkalarına ne kadar iyilik ettilerse, kendilerine de ne kadar iyilik ettilerse onun bedelini yaşayacaklardır. Bu sebeple Allah Teala birinci açıdan cehennemi oluşturmuş, ikinci açıdan da cenneti vücuda getirmiştir. Başka insanlara iyilik için yaşayanlar, insanları mutlu etmeye çalışanlar, başkalarına kin tutmayan insanlar, insanları seven insanlar, bunların parantez içine alınması, başkaları için yaşayan insanlar şeklinde ifade edilebilir. Kim başkaları için yaşıyorsa, hayatını başkalarını mutlu etmeye vakfetmişse, işte o insanlar Allah'ın en çok sevdikleridir. Onlar hep mutludurlar. Çünkü her an birilerine bir güzel davranışta bulunmak için yaşarlar. Onların hayatında sadece o vardır. Hiç kimseyi üzmezler. Bilerek, isteyerek hiç kimseye kötülük etmeleri mümkün olmaz. Bütün daimi zikrin sahipleri için bu kesin olarak Allah'ın bir kanunudur. Aksi de mümkün olamaz. Neden? Çünkü onlar daimi zikrin sahipleridir. Birçok insan ya zikir zikir diye bir şey tutturmuşsunuz. Daimi zikir, çok zikir, az zikir.
Ne demek yani bunlar? Biz İslam'ın beş şartını yerine getiriyoruz. Namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz, zekat veriyoruz, hacca gidiyoruz. Kelime-i şehadet de getiriyoruz. Biz de cennete gideceğiz, siz de cennete gideceksiniz. Ne diye ukalalık ediyorsunuz? Diyorlar sevgili kardeşlerim. Oysa ki bilmiyorlar ki hiç kimse İslam'ın beş şartıyla cehenneme giremez. Affedersiniz. Cennete giremez ama cehenneme girer. Cümle hiç kimse diye başladığı için başka türlü bitiremedik. Hiç kimse İslam'ın beş şartıyla cennete giremez. Cennete girebilmek Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkündür. Allah Teala bize verdiği ruh adlı emanetini geriye istiyor. O emaneti onun sahibi olan Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Tabiyet bu açıdan son derece önemlidir. Neden? Çünkü Allah'tan hacet namazını kılıp mürşidini soran bir kişi, mürşidine tabi olunca ruhu vücudundan ayrılır ve Allah'a doğru yola çıkan, ki her zaman yüz binlerce kişiden oluşan bir kafile vardır yolda. O kafileye ulaşır ruhlar, Allah'a doğru yola çıkar. İşte bu kafileye katılan herkes Allah'a ulaşmayı dediği andan itibaren zaten cehennemden kurtulmuştur. Ruhunu Allah'a ulaştırmışsa o kişi, üçüncü kat cennetin sahibidir. Burada Allah Teala bir sıralama yapmış. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyip de ölen bir kişi birinci kat cennete girer. İki, eğer bu kişi mürşidine ulaşmışsa, tabi olmuşsa, tabi olduktan sonra ölmüşse ikinci kat cennete girer. Ruhunu Allah'a ulaştıramamıştır ama o yoldadır. Ve bir dilek bile, Allah'a ulaşmayı dilemek bile, tek başına bir dilek bir insanın mutlaka cehennemden kurtulması için yeterlidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse fakat daha ruhu vücudundan ayrılmadan evvel ölmüşse o kişi birinci kat cennetin sahibidir. Kim mürşidine ulaşmış da tabi olmuşsa tabi olduğu anda ruhu vücudundan ayrılacaktır. Bu kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmış da ondan sonra ölmüşse üçüncü kat cennetin sahibidir. Kim fizik vücudunu Allah'a teslim etmişse dördüncü kat cennetin sahibidir. Kim nefsini Allah'a teslim etmişse beşinci kat cennetin sahibidir. Kim muhlis olmuş da ölmüşse altıncı kat cennetin sahibidir. Kim iradesini de Allah'a teslim ederek ölmüşse yedinci kat cennetin sahibidir. Son teslim iradenin teslimidir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bu güzellikleri sizlere anlatmak bizim için doyulmaz bir zevk oluyor. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir yeni sohbette bir aradayız. Bir mutluluk sohbeti. Unutmayın, Allah Teala sizden, hepinizden mutlu olmanızdan başka hiçbir şey istemez. İstediği tek şey odur. Saadetiniz, mutluluğunuz. Çünkü siz insansınız. Allah'ın özene bezene yarattığı, en çok sevdiği, en değerli mahluku. En üst seviyedeki mahluku. Dikkat edin. Yeryüzünün halifesi cinler değildir, melekler değildir, insandır. Yeryüzünde Allah'ın vekili gene cinler değildir, melekler değildir, hayvanlar değildir. Gene insandır. Öyleyse insan olarak yaratıldığınız için Allah'a çok hamd edin, çok şükredin. İnsansınız. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutlu olmanız için Allah Teala her şeyi yaratmış. Her şey sizi mutlu kılmak için bir vasıta. Siz de başkalarının mutluluğu için bir vasıtasınız. Ama Allah'ın bir kanunu var. Siz başkalarını mutlu edecek olan davranışlarda bulunmazsanız, onlardan size, sizi mutlu edecek olan davranışlar geri dönmez. Her biriniz kendi mutluluğunuzdan mesulsünüz. Eğer mutsuzsanız, sakın sebebini başkalarında aramayın. Sebep her halükarda, yüz üzerinden yüzle sadece sizsiniz. Allah'ın vücuda getirdiği hiçbir şey tesadüfen oluşmaz. O her şeyin en ince hesabına kadar sahibidir. Öyleyse Allah insanı cezalandırmaz. Ne zaman cezalandırır? Cezayı hak ettiği zaman cezalandırır. Allah'ın kanunları var. Eğer başka birine bir kötülük ederseniz, Allah Teala size azap verir. Bu onun tabii karşılığıdır. Bu azabı tattığınız zaman, Allah Teala size neden azap veriyor diye düşünürseniz, doğru bir düşüncedir bu. Yaptığınız günahın karşılığını dünya üzerinde size ödetiyor. Ama Allah Teala bana azap ederek zulmediyor diyorsanız, hayır. Allah kimseye zulmetmez. Sadece adaleti mutlak tahakkuk ettirir. Ne kadar derecat kaybederseniz o kadar azaba muhatap olursunuz. Öyleyse ne zaman bir başkasının kalbini kırarsanız arkasından bir azap ulaşır size, bir huzursuzluk, bir sıkıntı kaplar içinize. Keşke yapmasaydım dizaynına girersiniz. Bu azabı size gönderen, size tattıran Allah'tır. Yetmez. Nefsiniz de sıkıntı duyar, huzursuzluk duyar. Ruhunuzun nefsinize bu tarzda bir davranış biçimi söz konusudur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.
Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. O sizden sadece sizin mutluluğunuzu ister. Başka hiçbir talebi yoktur. Ve mutluluğunuzun mimarı kendinizsiniz. Mutluluk dünyanızı kendiniz inşa edeceksiniz. Dilerseniz. Dilemeyebilirsiniz. O zaman bu dünyada da mutsuz olursunuz. Ve gideceğiniz yerde mutlaka cehennem olur. Mutlulukla cehennemin ne alakası var diyorsunuz? Birinci sınıf alakası var. Evvela mutluluk ikiye ayrılır. Birincisi dünya mutluluğu, şu dünyada yaşadığınız hayat. İkincisi cennet mutluluğu. Ya bu dünyada da mutlu olursunuz, cennette de mutlu olursunuz. Birinci alternatif. Ya da bu dünyada da mutsuzsunuz, cehennemde de mutsuzsunuz. İkinci alternatif. Bu dünyada mutlu olamadan cennete girmek de mümkün mü? Evet, mümkün. Kim Allah-u Teala'ya ulaşmayı diler de diledikten sonra Allah'a ulaşmadan evvel ölürse, Allah'a doğru yola çıkamadan evvel ölürse, bu süre içinde bu kişi başka insanlardan, dünya mutluluğu açısından hiçbir farka sahip değildir. Onlar nasıl mutsuzsa o da mutsuzdur. Ama bu noktada ölürse, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra irşat makamına ulaşmadan evvel ölürse, bu kişi Allah'ın cennetine girer ama dünya mutluluğunu yaşamamıştır. Mürşidine ulaştıktan sonra ölürse, mutluluğu kısmen yaşayan birisidir o. Eğer birinci gök katına ulaştığı zaman ölürse, mutluluk oranı çok düşüktür. %7. İkinci gök katına ulaştığı zaman ölürse, %14. Üçüncü gök katına ulaştığı zaman ölürse, %21. Bu kişi cennete girecektir. Dünya mutluluğunun hayata oranından bahsediyoruz. Her gün bir hayata gözlerinizi açarsınız. Bu dünyada bir hayat mı? O hayatı yaşarsınız. Dünya hayatını yaşarken kanunları bilmeyen bir insan için her zaman huzursuz olmak söz konusudur. O Allah'ın kanunlarını bilmediği için başkalarından kendisine iyi davranılmasını bekler ama kendisi başkalarına iyi davranmaz. Başkalarından güler yüz bekler, kendisi başkalarına güler yüzle davranmaz. Başkalarından kendisine iyilik edilmesini bekler ama kendisinden başkasına iyilik ulaşmaz. Böyle insanlar dünyada hiç mutlu olamayacak olan insanlardır. Allah'ın kanunları açık ve kesin. Ne ekersen onu biçersin. Negatif alanda kanunu böyle. Ne ekersen onu biçersin, birebir karşılığını alırsın. Kişi hangi standartlarda olursa olsun, birebir karşılığını alır. Yani kötü davranan kişi aynı oranda bir kötülüğü mutlaka davet etmiştir. Ama iyi davranan kişi bunu katlı olarak Allah-u Teala'dan alacaktır. Evvela her başkasını mutlu ettiğiniz olayda o insanların
bir ihtiyacını giderdiğinizde, onlara güler yüz göstererek, onları mutlu ettiğiniz zaman, sevdiğinizi onlara gösterdiğiniz, ispat ettiğiniz zaman, bunların her birisi ayrı ayrı güzellikler. Onlardan da mukabele görürsünüz. Siz de mutlu olursunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte orada mutluluk sizi bekliyor. Sadece ona nasıl ulaşacağınızı bilmediğiniz için mutsuzsunuz. Nasıl ulaşacaksınız? Bir niyetle ulaşacaksınız. Bir dilekle ulaşacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyerek. İşte mutluluğunuzun anahtarı. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu anahtar cennet kapısını mutlak olarak açar. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse işte onun sırrı budur. Cennet saadetinin de dünya saadetinin de sırrı budur. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sadece dileyen kişi için cennet mutluluğu dilediği andan itibaren teşekkür etmiştir. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Öyleyse kişinin birinci kat cennetin sahibi olduğu bir nokta.

Allah'a ulaşmayı dilemek. Bizi ilk defa mı dinliyorsunuz yoksa? O zaman sormakta haklı olacaksınız. Yani sen ne demek istiyorsun? Bir tek dilekle Allah Teala, sırf Allah Teala'ya ulaşmayı dilediğimiz için Allah Teala bizi cennetine mi alacak? Sahabeden bile 10 tanesini cennetine almış Allah Teala. Geri kalanların ne olacağı meçhul. Böyle mi diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Evvela birinci sualinizin cevabı evet. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda birinci kat cennet için ehilsiniz. Bitmiştir olay. Hiç ibadet yapmadan ertesi günü ölseniz, niçin ertesi günü ölseniz diyorum? Çünkü yaşarsanız o size ibadetleri sevdirecek. Hayır, siz sevmeyeceksiniz. O sevdirecek. Göreceksiniz ki namaz kılmak bir zevk halini alacak. Oruç tutmak bir zevk halini alacak. Özellikle zikir yapmak bir zevk halini alacak. Zikir yaparken o büyük mutluluğu, iç huzurunu yaşayacaksınız sevgili kardeşlerim. Öyleyse her şeyin en güzel olduğu bir ortamda gelin sizin de gül bahçesinde, gül bahçelerinde bir geziye çıkalım. Bu gezinin başlangıcı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bu gezinin sonucu yedinci kat cenneti, en üst cenneti elde etmektir. Bu gezinin sonucu dünya saadetinin bütününü elde etmektir. Her şey bir dilekle başlıyor. Hani ne sihirdir ne keramet falan derler ya, sihir gibi bir şey. Sihir kelimesi deyince insan olmayacak şeyin olacağını düşünür de onun için bu kelimeyi kullanırız. Yoksa zülmani bir müessese sihir. Ama Allah Teala Rabbani açıdan kim Allah'a ulaşmayı dilerse ona mutluluğun bütününü vaat eder. Hem cennet saadeti bütün boyutları yedi katının sonunda yedinci kat cennet saadeti de o kişiye ait olabilir. Eğer yolunda sebat gösterirse birinci kat cennet saadeti de daha başlangıçta ona mutlaka sağlanır. Sebat göstermesi gerekmiyor. Allah'a ulaşmayı dilemesi yeterli. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek sizi ne kazandırır size? Eğer 6 aylık bir ömrünüz varsa, bakınız ne kazandırır size? Dünya mutluluğunun yarısını, yani

yarısını mutlulukla geçireceksiniz. Ne zaman? Eğer 5-6 aylık ömrünüz varsa. Nereden biliyorsun? Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Evet. Allah öğrettiği için biliyoruz. Bundan da eminiz. Çünkü Kur'an-ı Kerim de böyle yazıyor. Allah Teala da böyle söylüyor. Ayrıca kendimiz de dahil olmak üzere pek çok insan bu güzelliği yaşadı. Ve halen hayatta olanlar yaşıyorlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o yolculuğun başlangıcı, yani gemiye biniş, bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilemek. Bilet, Allah'a ulaşmayı dilemek. Gemidesiniz. Bu gemi sizi 7 tane limana taşır. Birinci kat cennetten başlayarak 7 kat cennete birer birer ulaştırır. Birinci kat cenneti elde etmek için gemiye binmeniz yeterli. Bindiğiniz anda geminin kendisi birinci kat cennettir. Çünkü birinci kat cennet için hiç gayret sarf etmediğiniz halde, hiçbir şey yapmadığınız halde, sadece bir dilek sahibi olduğunuz için, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için Allah Teala sizi mutlaka cennetine alır. Birinci kat cennet. Nasıl olur? Ben günahkar bir insanım. Bunca günah işlemişim. Allah Teala beni cennetine neden alsın ki? Onca namaz kılan, oruç tutan, zekat veren insanlar yaşıyorsa onların yeri cennet. Sevgili kardeşlerim, ne yazık ki onların çoğu da bu hakikatleri bilmedikleri için kurtulamazlar. Allah Teala ilim sahiplerini ilimsizlerden ayırıyor. Ve bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe o Allah'ın ayetlerinden gafildir. Şu dünya üzerindeki payesi ne olursa olsun, hangi ilmin sahibi olursa olsun dünya ilimlerinden, netice değişmez. Mutluluğunuz için söylüyoruz bunları. Bakın ne diyor Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimelerinde: İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdu bil hayâtet dünyâ vatme'ennü bihâ ellezîne hum an âyâtinâ gâfilûn ulâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksebûn. Allah Teala diyor ki onlar muhakkak ki, hiç şüphesiz ki onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler. Onların gideceği yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Kimmiş bu insanlar? Cehenneme gidecek insanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ve arkasından birçok faktör birden geliyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen adam. Allah Allah. Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Dilerse dilediği andan itibaren o kişi Allah'ın cennetinin sahibidir. Bir insanı cennete ulaştıran ya da cehennemde bırakan faktöre baktığımız zaman bunun bir dilek olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek. Ne gördük? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennem, ne yaparsa yapsın. Şu dünya üzerinde
O kişinin yapacağı şey ne olursa olsun, hangi tür ibadetlerin sahibi olursa olsun, ne yaparsa yapsın, gideceği şey cehennemdir kişinin gideceği yer. Kurtuluşu mümkün değil. Yetmez. Ne kadar alim geçinirse geçinsin, şu dünyada bütün diplomaları alsın, Allah'a göre o ilmin sahibi değildir. O Allah'ın ayetlerinden gafildir. Yeter mi? Hayır, yetmez. Dikkatinizi çekmek ve ibret almanız için söylüyorum. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi küfürdedir. Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece küfürdedir. Allah Teala amini olanların Allah'ın dostu olduğunu, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, dilemeyenlerin kafirler olduğunu ve tağutun dostu olduğunu söylüyor Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde. Net ve kesin hüküm. O insanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'ın ayetlerinden gafiller. Yetmez, kafirler. Sevgili kardeşlerim, insanlar Kur'an'ı bilmiyorlar. İblis insanlara Kur'an'ı unutturmuş. Demiş ki, bakın size kitaplar yazdırıyorum. O kitaplardan öğrenin dininizi. Siz Kur'an-ı Kerim'i nereden bileceksiniz? Kur'an-ı Kerim'i siz anlayamazsınız. Bir takım adamları da öğretmiş. Kur'an-ı Kerim'i öyle öğrenip de yanlış yanlış öğrenirseniz çarpılırsınız ha. Sevgili kardeşlerim, bunlar hep hurafeler. Hepiniz için en güzel şey Allah'a ulaşmayı dilemek. O sizi Kur'an'ı da öğretmeye götürür. Her geçen gün mutluluğunuz artar. Hem dünya saadeti sizin olur, hem cennet saadeti sizin olur. Dilemiyorsunuz. Peki, öyleyse sonuçlarını söyleyelim. Ne demiştik? O insan Allah'ın ayetlerinden gafildir. Ne demiştik? O insan küfürdedir. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan dalalettedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan hüsrandadır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan ne olursa olsun, ne kadar ibadet ederse etsin, hangi ilmin sahibi olursa olsun, gideceği yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, daha ne söyleyelim? Bir tarafta mutluluk var. Öbür tarafta bu dünya hayatını yaşarken de mutsuzluk, kıyametten sonra mutlak cehennem. Ve bunları ayıran bir tek ayıraç var, bir dilek sadece. Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek. Bu kadar mı önemli? Evet sevgili kardeşlerim, hepiniz bir emanet taşıyorsunuz. Hepiniz Allah-u Teala'dan size üflenen ruhunu, Allah'ın ruhunu taşıyorsunuz. Bu bir emanettir ve insandan başka Allah'ın hiçbir mahlukuna verilmemiştir. Ne cinler, ne melekler, ne hayvanlar, ne kuşlar, ne balıklar, hiçbir mahluk
ruh adı verilen bir emanetin sahibi değildir. Sadece sizler sahibisiniz ve Allah emanetini geri istiyor. Ben diyor emaneti size verdim, onu geri istiyorum. Bunu geriye bana vermek istikametinde harekete geçmeden ölürseniz eğer, benimki gideceğiniz yer cehennemdir. Madde bir. Böyle yaparsanız mutluluk adı verilen müesseseyi dünyada da yaşayamazsınız diyor. Hadi bana sorun bakalım şimdi. Mutluluk, mutluluk, mutluluk deyip duruyorsun. Ne bu mutluluk? Ne demek mutluluk yani? Biz zaten mutluyuz. Ya. Gerçekten mutlu musunuz? Hadi gelin beraber mutluluğun tarifini yapalım. İtirazınız varsa onu konuşalım. Mutluluk nedir? Mutluluk bir uyum halidir. Bir uyuşma halidir. Mutluluk, kavganın bittiği ve artık olmadığı bir ortamdır. Devre dışı kaldığı bir ortamdır. Mutluluk, devamlı bir vetiredir. Devamlı bir fenomen, devamlı bir müessese. Mutluluk eğer size nasip olmuşsa onun kesintisiz bir saadet hali olduğunu yaşayacaksınız. Her an mutlu olursunuz. İç dünyanızda da dış dünyanızda da bütün kavgalar sona erer. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, kanunlarını koyan yüce yaratıcı, kainatı yaratan, yaratıcılık vasfı sadece kendisine olan Allah, sadece tek bir yaratıcı var, Allah. Yaratıcı sadece O'dur. Onun dışında ne varsa hepsi Allah tarafından yaratılmıştır. İblis de bu yaratıklardan sadece bir tanesidir. Öyleyse İş dünyanızda neden mutsuzsunuz? Çünkü iş dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasında devamlı bir savaş var. Bu yüzden mutsuzsunuz. Nerede kavga varsa, kaos varsa, savaş varsa, orada mutsuzluk vardır. İşte doğduğunuz andan itibaren nefsiniz ve ruhunuz bir kavganın içindedirler. Hayata eşit şartlarla girersiniz. Nefsinizin kalbi afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptiralar, cehalet, cimrilik. Düşmanlık. 19 grup afet nefsinizin kalbini bütünüyle işgal etmiştir. Ya ruhunuz? Ruhunuz da bunların tam zıttı olan 19 grup hasletle mücehizdir. Ne var nefsinizin kalbinde? Nefret mi var? Ruhunuzun kalbinde sevgi var. Cimrilik mi var nefsinizin kalbinde? Ruhunuzun kalbinde cömertlik var. Cehalet mi var nefsinizin kalbinde? Ruhunuzun kalbinde ilim var. Alimlik vasfı var.

Nefsinizin kalbinde isyan var, ruhunuzun kalbinde itaat var. Öyleyse bütün negatif faktörlerin pozitif karşılığı ruhunuzda. Ruhunuzda bütün bu pozitif karşılıklar nurlarla temsil olunur. Bu sebeple ruhunuzun kalbi pırıl pırıldır, ışık saçar. Nefsinizin kalbi ise afetlerle doludur. Afetler de karanlıklarla temsil olunur. Nefsinizin kalbi doğuşunuzdan itibaren %100 afetlerle doludur. Ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle doludur. Öyleyse böyle bir muhtevada afetlerin özelliği nedir? İki özellik. Allah'ın bütün emirlerine mutlaka isyan etmek, asla onu gerçekleştirmek istememek. İki, Allah'ın yasak ettiği ne varsa hepsini yapmak istemek. Bunlar nefsinizin afetleridir. Bu afetlerin tesirinde yaşayan kişiye hevasına tabi olan kişi denir. Heva ve hevesine, yani nefsinin afetlerine tabi olan kişi. Kim Allah'ın yoluna girerse o adım adım hevasına tabi olmaktan, nefsinin afetlerine tabi olmaktan yakayı sıyıracaktır. Allah Teala diyor ki biz insanı, yani nefsi demek istiyor burada, bir ahseni takvim içinde yarattık. Yani ahsene ulaşacak bir takvim içinde, bir zaman parçası içinde ahsene ulaşacak bir özellikle yarattık diyor. Fakat diyor sonra onu esfili safiline, cehennemin en alt katına kadar reddettik diyor, gönderdik diyor. Öyleyse ahsene ulaşabilecek özellikle yaratılan bir mahluk nefsimiz. Ama onun üzerinde gerekli terbiye sistemini kuramazsanız o zaman gideceğiniz yer cehennemdir. Terbiye sistemini kurmak da sizin işiniz değil. Onu da Allah sağlayacak. Hiçbir şey yapmaya istekli olmayın. Ama sadece Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah Teala sizin kalbinize bütün ibadetlerde isteği koyacaktır. Şimdi muhtevaya bakıyoruz. İç dünyanızda mutsuzsunuz. Neden mutsuzsunuz? Nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu olduğu için. Hasretleri gördük. Hasretler öyle güzel huylardır ki, duygulardır ki, Allah'ın bütün emirlerine mutlaka itaat ederler, etmek isterler. Yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemezler. Nefs, ruhun hakimiyetindeki her olaya katlanmak mecburiyetindedir. Bundan sıkıntı duyar. Ama ruh, nefsin yaptığı yanlışlara katlanmak mecburiyetinde değildir. Ne zaman nefs bir günahı talep ettiyse akıldan, akıl da bunu uygun görüp vücudu o günah işlemeye yönlendirdiyse, ruh derhal vücudu terk eder. O kişiyle beraberdir, onun dışındadır günah işlendiği zaman. Günah biter, ruh o kişinin hayat filmindeki rakamı elindeki mizandan okur. Ne kadar derecelik bir günah işlemişse mutlaka

Evet yeter. Ama cehenneme gidecekse cehennemde sonsuz hayatı hep işkence içinde geçecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım ve de gönül dostlarım. Öyleyse nefsinizin talepleriyle ruhunuzun talepleri birbirinin tamamen tersi. Vücudunuzun kumandanı akıldır. Akıl bu dünyada hangi şartlarda şuur kazanmışsa o şartların standartlarına sahiptir. Bir topluluk düşünün. Allah'ın bütün emirleri yok farz ediliyor. Allah neyi emretmişse insanlar hiç ona itaat etmiyorlar. Onları gerçekleştirmiyorlar. Allah neyi yasaklamışsa o da tamamen insanların çok büyük bir kısmı tarafından oluşuyor. İnsanlar Allah'ın yasak ettiği her şeyi yapıyorlar. İşte sokaklarından çamur akan, pislik akan bir toplum düzeni. Bu nedir? Bu o kişilerin devamlı huzursuz olmasını ifade eder. Neden? Çünkü ne zaman Allah'ın bir emrini yerine getirmezseniz veya yasak ettiği bir fiili işlerseniz arkadan mutlaka Allah sizi azap eder ve nefsiniz de ruhunuza, affedersiniz, ruhunuz da nefsinize sıkıntı verir, huzursuzluk verir. Bunun arkasında ne var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Bunun arkasında sadece Allah'ın ilmini bilmemek var. Bilmeyen kişi böyle bir ortamda yaşarken hep huzursuz olacaktır dünya hayatında. Huzursuzluğun birinci sebebi şudur. Ruhunuz ve nefsiniz birbirinin tersi alanlarda harekete geçmek isterler. Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isterken nefsiniz asla yerine getirmek istemez. Hiçbirini. Ruhunuz Allah'ın yasaklarını işlemek istemezken nefsiniz Allah'ın yasaklarını işlemek ister. Öyleyse akla ulaşan iki sinyalden bir tanesi diğeriyle mutlaka terstir. Akılsa sadece bir tanesini yaptıracaktır. Eğer akıl Allah'ın bütün yasaklarının işlenmesinin olağan olduğu, tabii olduğu bir dünyada şuur kazanmışsa, nefsin bütün negatif taleplerine yeşil ışık yakacaktır. Nefs ne isterse akıl ona evet diyecektir. İçki içmek istiyor nefs, iç diyecektir nefs. Akıl nefse ya Allah'ın yasak ettiği ne kadar fiil varsa hangisine talep sahibi olursa o kişi akıl öyle bir ortamda yeşermiş ki neşvi neva bulmuş ki öyle bir ortamda şuur kazanmış ki bunların hepsi olağan şeyler, tabii şeyler. Ve Allah'ın yasakları çiğneniyor, emirlerine itaat edilmiyor. Hangi şartlarda? Akıl o vücuda Allah'ın yasak ettiği fiili işleme emrini verdiği zaman Allah'ın yasak ettiği fiili işleme emrini verdiği zaman emrettiği hususları da gerçekleştirmediği zaman öyleyse böyle bir durumda bu kişi

Allah-u Teala tarafından azaplandırılacaktır. Her Allah'ın emrini çiğnediği zaman, her yasak ettiği fiili işlediği zaman Allah-u Teala tarafından azap edilecektir. Allah'ın emirlerini çiğneyen kişi nefsinin kurbanı olmuştur. Mutlaka azabı görecektir. Yasaklarını da çiğneyen kişi aynı standarttadır. O da azap görecektir. Allah'ın azabının yanı başında ruhu da nefse huzursuzluk verecektir, sıkıntı verecektir. Neden Allah Teala buna gerek görüyor? Çünkü ruhunuzun emanetin sahibi olan Allah'a, ruhunuz emanettir vücudunuzda, vücudunuz bir mekandır. O emanetin mutlaka Allah'a geri dönmesi gerekiyor. İşte Allah'a geri dönecek olan bir emanetiniz var, ruhunuz. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmeye programlı, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeye programlı. Evvela iç dünyanızdaki kavganın nereye ulaştırdığına bakalım size. Nerede kavga varsa, kaos varsa, orada huzursuzluk vardır, sıkıntı vardır, mutsuzluk vardır. Öyleyse iç dünyanızda kavga var. Nefsiniz de ruhunuz her an çatışma halinde. Birinin istediği şeye öteki hayır diyor. İkincinin istediği şeye de birinci hayır diyor. Ve bu durumda ömrünüz boyunca devam edecek olan bir diyalektik kavga, iç dünyanızda nefsinizde ruhunuzun kavgasıdır. Sizi hep huzursuz eder. Sıkıntı duymanıza sebebiyet verir. Sonra gidiyoruz dış aleminize. Dış aleminizde de kavga var. Nefsiniz sebebiyle başkalarıyla her an çatışma halindesiniz. Her an onlardan üstün olduğunuzu ispat etmek istiyorsunuz. Her an farklı şeyler, yanlış şeyler yapıyorsunuz dış aleminizde. İnsanları aşağılıyorsunuz. Onlara kötü davranıyorsunuz. Sebebi de çok basit. Onlar da size kötü davranıyorlar. Dış dünyanızda da kavga var. Dış dünyanızda da mutsuzsunuz. Başkalarına kötü davranmanızın arkasında hep nefsiniz var. Başkalarının davranışlarından alınan da nefsinizin afetleri. Demek ki dış dünyanızda da mutsuzsunuz. Allah ile olan ilişkilere geliyoruz. Orada da mutsuzsunuz. Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorsunuz. Yani Allah ile Allah'ın emirleri ibadetler. Onları yerine getirmiyorsunuz. Özellikle toplumun büyük kesiminde, dinlerini yaşadığını zanneden büyük kesiminde zikirsizlik müessesesi var. Zikir yapılmıyor çünkü iblis Kur'an'da farz olan zikri yok etmiş. Farzların arasından çıkarmış. Ne 32 farzda zikir var, ne de 54 farzda zikir var.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın güzelliklerine dikkatle bakın. Bütün bu kainat sizin için yaratıldı. Sizin şu dünyada da mutlu olmanız için, kıyametten sonra ahirette mutlaka cennette olmanız için. Allah Teala her şeyi yapmış. İndirdiği mukaddes kitaplarda herkese ne yapmaları lazım geldiğini açık ve kesin bir biçimde söylemiş, göstermiş. Ve böyle bir dizaynda ne yapılması lazım sevgili kardeşlerim? Mutlu olmak sadece bu kadar. Mutlu olmak için Allah'ın ibadetlerini yapmalısınız. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. 5 oldu. 6.'sı da mı var? Evet. 6.'sı da zikir. Yedincisinde mi var? Evet. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve Allah'a neticede dileyerek ulaşmak. Öyleyse dilemeyen bir insan her halükarda mutsuzdur. Mutsuzluğu da o kişi ne yaparsa yapsın devam edecektir. Allah'ın emirlerini yerine getirmediği sürece. Öyleyse ne oldu bu kişi? Allah'ın emirleri cephesinde de mutsuz, emirleri yerine getirmediği için. Yasakları cephesinde de mutsuz, Allah'ın yasaklarını yerine getirmediği için. Kulvara eşit şartlarla girmiştiniz. Nefsinizin kalbi %100 karanlıklarla, ruhunuzun kalbi %100 nurlarla dolu. Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir ruhunuz. Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasak ettiği bütün fiilleri işleyen bir nefsiniz var. Zikir adı verilen bir müesseseyle Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, nefsinizin kalbine Allah-u Teala nurlarını göndermeye başlar. Daimi zikre ulaştığınız zaman bu nurlar nefsinizin kalbinin tamamını kaplar. %100'ü Allah'ın nurlarıyla dolar. Dolarsa ne olur? Nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla dolunca atları fazıldır. Fazilet sahibi olursunuz. Yani nefsiniz de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister. Yani nefsiniz de Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi istemez. Öyleyse ruhunuz da Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyi istemiyordu. Şimdi nefsiniz de istemiyor. Ruhunuz da Allah'ın emrettiği şeyleri yapmak istiyordu. Şimdi nefsiniz de yapmak istiyor. Öyleyse aralarındaki kavga bitti. Diyalektik kavga sona erdi. Artık iç dünyanızda kesintisiz bir mutluluğun sahibisiniz. Çünkü kavga bitti iç dünyanızda. Sonra dış dünyanıza geliyor sıra. Dış dünyanızda gene kavga bitti. Nefsinizde afetler mevcut olmadığı için başkalarına kötü davranamazsınız. Onları seversiniz. Kırılmalarına, sizin davranışınızda kırılmalarına nefsiniz de ruhunuz da açık değildir, müsaade etmezler. İnsanları kırmadan, onlara en güzel şeyleri söyleyerek, onları mutlu ederek,